Osmanlılar, Bizans, Anadolu'da kim varsa neredeyse burada muhakkak bir yerleşim kurmuş ve buralarda yerleşmiş. İşte onlardan biri Luviler. Buraya verdikleri ad Lagania. Lagania kaya doruğu anlamına geliyor. Ve özellikle de bu ismi hemen arkamda gördüğünüz Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği balık sırtı şeklindeki kayadan alıyor. 5. yüzyıla geldiğimizde ise Bizans İmparatoru Anastasius burada bir psikoposluk merkezi kuruyor. Ve şehrin adını da Anastasia Polis yapıyor, kendi adını veriyor. Ve devran dönüyor, Osmanlı dönemine geldiğimizde ise buranın adı Bey Pazarı oluyor. Rivayet odur ki burada yaşayan bir sipahi beyinden bu ad alınmış. Bey adı. Peki pazar adı? Az önce söyledim. Burası o kervan güzergahının, o ticaret hattının önemli noktalarından, önemli pazarlarından biri. Hal böyle olunca da Bey Pazarı adı buraya verilmiş. ...1600'lü yıllarda bölgeye gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinde bakın Bey Pazarı ile ilgili neler yazmış. İlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarı olup her türlü kıymetli eşya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup iki tarafı balık sırtlı kaya üzerindedir. Şehir iki büyük dere içinde olup 20 mahalledir. Halkı yabancılara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bağ ve bahçesi çoktur, diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin bahsettiği balık sırtı kayalar arkamda. Ancak onun dışında benim bulunduğum yer bölgenin en yüksek noktalarından biri. Burası Hıdırlık Tepesi. Anadolu'da neredeyse pek çok yerleşimde Hıdırlık Tepesi karşımıza çıkar. Tabii bunun Anadolu maneviyatında önemli bir yeri vardır. Hıdırlık, Hızır'la İlyas'ın bir araya getirilmiş kelimesidir aslında. Hızır aleyhisselam ve İlyas peygamber. İşte bunlar insanlara yardım eden şahsiyetlerdir. Ve Hıdırlık adı onlardan türemiştir. Rivayet odur ki, inanç odur ki, işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler. Peki ne için? Yardıma ihtiyacı olan kişileri tespit ederler ve onlara yardım için yetişirler. Hızır gibi yetişmek deyimi de işte buradan türemiştir.

Beypazarı oldum olası ticari kervansarayların kavşak noktası ola gelmiş. Ve işte o tip yerlerde olmazsa olmaz hanlardan birinin içindeyim. Burası Sulu Han. İsmini hemen ortasında bir zamanlar orijinalinin bulunduğu su mekanından alıyor. Bir havuz, bir fıskiye varmış zamanında. Ancak daha sonraki dönemlerde buralar farklı amaçlarda kullanılmış. Özellikle şehrin elektrik üreten yeri burasıymış. Ve daha sonra terk edilmiş metruk durumdayken geçtiğimiz yıllarda restore edildi. Edilirken de neresi orijinal, neresi değil anlamak tabii ki çok mümkün olmuyor. Dediğim gibi burası bir pazar yeri, kervanların gelip geçtiği yer ve en önemlisi Ankara'dan başlayan yolun ikinci menzili, ikinci duraklama noktası. İlk yer Ayaş, bir gece konaklarlar orada kervanlar ve daha sonra yaklaşık 30 kilometre sonra buraya gelirler. Burası da ikinci menzildir. 30-35'er kilometrelik menzillerle İstanbul'a kadar kervan gider. 30-35 kilometre bize bir şey ifade eder. Kervanın sabah gün doğumunda çıkıp akşam gün batımında varacağı menzildir. Ancak bu kadar yürüyebilirler. İşte arada konakladıkları, mallarını sattıkları veya yeni mallar aldıkları yerler bu hanlardır. İşte burası da tipik bir şehir içi hanı. Alt katta odalar var ve genellikle de burada mallar alınıyor, satılıyor ve hayvanların bulunduğu yer. Üst kat ise konaklama için tasarlanmış. Ve burası Sulu Han diye anılsa da aslında burayı yaptıran çok önemli bir devlet adamı Nasuh Paşa. 1613 yılında burayı inşa ettiriyor. Ve öyle ki sadece onun değil, ünlü Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın da burada bir hamamı var. İşte görüldüğü gibi bu kervan yolları onların hayır işi yapabilmeleri ya da kendilerini gösterebilmeleri için olanak sağlıyor. Ve bu tip yerlere bu devlet adamları bir takım yapılar inşa ettiriyorlar. Burası da Nasuh Paşa'nın yaptırdığı bir han. Peki Nasuh Paşa kimdir?

Nasuh Paşa 1600'lerin başında önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Kendisi bir devşirme, Gümülcine de doğduğu, Arnavut asıllı olduğu söyleniyor. Ve daha sonra çeşitli eğitimlerden geçerek bir takım devlet görevlerinde bulunuyor. Ve en son işlerinden biri de Halep'teki görevi. İşte oradayken 1. Ahmet ona vezir-i azamlık verir ve İstanbul'a davet eder. İstanbul'a gelir ve İstanbul'a geldiğinde aldığı sadece vezir-i azamlık değildir. 1. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'la da evlenir. Aralık 1612'dir tarih. Evlenirler ve işte ondan sonra İkbal kapıları Nasuh Paşa'nın önünde açılır. Ve bunu biraz da kötüye kullanır. Damatlıktan gelen avantajlarını bir takım ihsanlarda ve kendini bir yerlere konumlandırarak yaptığı hamlelerde görürüz. Bunun dışında asıl önemlisi İran'la yaptığı gizli ittifaklar denir. Bu bir şayiadır belki de. Bunu bilemiyoruz. Ama öte taraftan bu kendini bir yerlerde görmesi ve kendini neredeyse padişah gibi etrafa sunması doğal olarak 1. Ahmet'i rahatsız eder. Bu aslında Osmanlı tarihinde ilk değildir. Daha önce Pargalı İbrahim de aynı şeyleri yapmış ve bunu canıyla ödemiştir. Benzer şekilde Nasuh Paşa da bütün bu yaptıklarını canıyla öder. Ve bir emir çıkar, katledilir. Ve işin ilginç yanı, söylence odur ki Nasuh Paşa da Pargalı İbrahim'in Ok Meydanı'ndaki mezarının hemen yanına defnedilir. Belki de bu bir mesajdır. İşte kendini padişah gibi görenlerin sonu budur demek isterler. İşte o Halep'e gidiş gelişlerinde kullandığı yol burasıdır ve muhtemeldir ki o gidiş gelişlerde görmüştür ki burada bir eksik var. Bir han. İşte bunu da Nasuh Paşa yaptırmış ve o han bugün Sulu Han olarak karşımızda duruyor.

Beypazarı'nın içinde sadece Suluhan yok. Anıtsal bir başka yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz Alaaddin Camisi. Selçuklu bu topraklara biliyorsunuz Osmanlı'dan çok önce geliyor. Ve özellikle de böylesi menzilleri bir takım eserlerle donatıyor. Hanlar, kervansaraylar, camiler, köprüler yapıyor. İşte Selçuklu döneminde burası kullanılırken yine buraya Selçuklu arkamda gördüğünüz Cami-i Kebir'i yaptırmış. Daha sonra burası büyük bir yangın geçiriyor ve biraz metruk kalıyor. Ta ki 16. yüzyıla kadar. 16. yüzyılda Rüstem Paşa Diyarbakır Beylerbeyliği yapıyor. Belki de o sırada gidip gelirken o da bu yolu kullanıyor ve caminin o halini görünce camiyi tekrar inşa ettiriyor. Ancak o dönem için müthiş bir koruma ve restorasyon örneği diyebiliriz. Çünkü baktığınızda Selçuklu mimarisini görüyorsunuz. Oysa 16. yüzyıldayız. Orijinaline o kadar uygun bir cami yapmışlar. Ve buraya bir şey daha katıyor Rüstem Paşa. Buraya sakalı şerifi bırakıyor. Onu koyuyor içeriye. Ve burasının kutsiyetini arttırıyor. Şu anda ülkemizde 1818 tane sakalı şerif var. Bunların 422 tanesi İstanbul'da, diğerleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ve bunlar özellikle Ramazan aylarında insanların, müminlerin karşısına çıkıyor. Ve onlar onunla birlikte kurtuluş yolunu bir kez daha anlıyorlar. Ve böylece müminlerin kalbine en azından o ruhani esinti onlar aracılığıyla verilmiş oluyor. Alaaddin Camisi dediğim gibi buranın anıtsal eserlerinden biri. Ama

Ha? Beypazarı'ndaki anıtsal eserler ve özellikle de son dönemde buraya katılan ve kentin geçmişini anlatan müzeler fazlasıyla karşımıza çıkıyor. İşte onlardan biraz sonra birine gideceğiz. Ama önce dilerseniz bu muhteşem caminin içine yakından bir bakalım.

Alaaddin Camisi özellikle restorasyon ve yeniden yapma konusunda hakikaten bugüne ders verecek nitelikte. 16. yüzyıldayız ve işte kendisinden neredeyse 350-400 yıl önce yapılmış ancak yanmış bir cami neredeyse bir Selçuklu havasında yeniden inşa edilmiştir. Kişisel görüşüm odur ki Rüstempaşa döneminde bunu yapabilecek bir kişi vardır. Dönemin mimarı Mimar Sinan. Muhtemeldir ki buraya gelmese dahi Hassa Mimarlar Ocağı İstanbul'dadır ve projelerini belki de, bu benim tamamen kişisel görüşüm çünkü dönem uyuyor, belki de Mimar Sinan çizmişti. Onun için de bu kadar Selçuklu'yu çağrıştıran ve aslına sadık kalınmış bir yapı ortaya çıkmış. Çünkü bu ahşap taşıyıcılar tamamen Selçuklu'ya özgüdür. Ve burada da hiç ödün verilmemiş. Yerine sütunlar konabilirdi. Çünkü dönem öyle bir dönemdi 16. yüzyıl. Ama aslına sadık kalınmış ve yine taşıyıcı unsur olarak ahşap sütunlar kullanılmış. Söylence odur ki yine buraya Rüstempaşa bir şey daha eklemiş. Camisine bir çınar diktirmiş. Bu bir Osmanlı geleneğidir. Genellikle yeni bir yapı yapıldığında yanına bir çınar ağacı dikilir. Bunun da Şeyh Edebali'ye kadar giden bir hikayesi vardır. Bir rüya hikayesidir. Ve Osmanlı'da olmazsa olmaz unsurlardan biri çınardır. Ve bu ağaçlar yapı yapılırken, anıtsal yapı yapılırken bahçesine dikilir ve onunla birlikte büyür. Ve onunla aynı yaşıt olur. Demek ki bu çınar ağacı nereden baksanız 450 yıllık. Bir şey daha var. Bu Sinan'ın dehası mıdır, burayı yapan mimarın dehası mıdır yoksa Rüstempaşa'nın özel isteği midir bilmiyorum. Ama burada Osmanlı'nın o inceliğini, zerafetini ve hayvan sevgisini gösteren kuş evleri var. Ancak İstanbul'dakilerden farklı. İstanbul'da genellikle cami şeklinde mermer oymalı kuş evleri yapılır. Burada ise duvarın içine boşluklar bırakılmış ve böylece kuşların barınabileceği alanlar yaratılmış. İşte bu da Osmanlı'nın hayvan sevgisine verilecek iyi örneklerden biri.

Hemen arkamda gördüğünüz Türk Hamamı Müzesi, Beypazarı'nın medar iftarlarından biri. 2012 yılında açılmış ve ülkemizin ilk hamam müzesi olarak tarihe geçmiş. Ve ayrıca dünyadaki üçüncü bu tür müzelerden biri. Ama buranın ilginç bir hikayesi var. Rivayet odur ki Rüstem Paşa Alaaddin Camisi'ni yeniden yaptırırken işçiler pek de gönülden çalışmazlar. Çünkü çok temiz olmadıklarını düşünürler ve banyoya ihtiyaç duyarlar. İşte onların hamamda gönül rahatlığıyla çalışabilmeleri için önce bu hamam inşa edilir. Ve burada yapılan banyodan sonra gönül rahatlığıyla tertemiz caminin inşasında çalışırlar. Bu burayla ilgili ve Anadolu'nun çeşitli yerleriyle ilgili, hamamlarla ilgili anlatılan rivayetlerden biridir aslında. Burada tekrar bunu anlatmak istedim. Şimdi dilerseniz bu müzenin içine yakından bir bakalım ve geleneksel hamam kültüründe neler varmış, neler yokmuş onlara bir göz atalım.

Osmanlı kültürünün olmazsa olmaz parçalarından biri hamam geleneğidir. Roma'dan beri hamam var tabii ki insan yaşamında. Ancak Osmanlı'da bambaşka bir boyut kazanıyor. Daha sosyal bir yapıya ve günlük yaşamın ve geleneklerin olmazsa olmazı haline geliyor. İşte yine burası sadece yıkanmak için kullanılan hamamlardan değil. Burada ayrıca ve genel olarak bütün Osmanlı hamamlarında olduğu gibi, Türk hamamlarında olduğu gibi düğün sırasında da yine burada hanımlar gelip hem yemeklerini yiyorlar, hem sohbetlerini yapıyorlar, hem banyolarını yapıyorlar. Ama bir şey daha vardır, gelin alınacak kız da yine bu hamamlarda biraz görücüye çıkar. Onun için böyle küçük detayları vardır hamamın Türk yaşamında. Ve burada da bir takım bindallılar sergileniyor. Bindallı, Beypazarı'nın önemli el işlerinden ve giysilerindendir. Ve burada da geleneksel bindallılar var. Burada bir tanesi var ki çok ilginç. Kına bindallısı deniyor buna. Ve bu üstündeki altınları komşudan alınarak giyilen bir giysi. Öyle ki o kadar çok altın var ki önünde bunu bir ailenin karşılaması mümkün değil. Komşular o kına öncesi evlenecek kişiye veriyorlar ve bunlar göğüse takılıyor. Kına bittikten sonra da bunlar geriye veriliyor. İşte bu biraz güveni, biraz da yardımlaşmayı gösteriyor. Yine burada bazı detaylar var. Nalınlar. İşte bu nalınlar hamamda insanların giydiği ve kaymayı engelleyen yüksek nalınlar. Ancak işin ilginç yanı en yüksek nalın hamam anası denen buranın yönetici kadınına ait. Hem buradaki hiyerarşisini hem de hakimiyetini gösterebilmek için onun nalınları diğerlerine göre bayağı bir yüksek. Tabii bu hamamların bir de sularının ısıtıldığı yer var. Ona da külhan deniyor. Dilerseniz o külhana yakından bakalım ve onunla ilgili bir anekdotu sizlere aktarayım.

İşte Rüstempaşa Hamamı'nın külhan bölümü, yani suyun ısıtıldığı, odunun yakıldığı ve hamamın müşterilere hazırlandığı yer. Burası hem suyu ısıtıyor hem de içerideki dolaşım sistemiyle mekanın da ısınmasını sağlıyor. Özellikle de göbek taşının. İşte bu külhanlar sadece hamamları ısıtmakla kalmıyor. Sosyal yaşamda bir işlevleri daha var. Tabii ki burası için söylemiyorum ama İstanbul'da bunlar ipsiz sapsız ve sokakta yaşayanlar için çok önemli. Kış aylarında barınacak yerleri olmayanlar hamamcıya yıllık bir kira verirler, cüzi bir miktar ve geceleri burada geçirirlermiş. Samanlar yayılır ve o yayılan samanların üstünde burada uyurlarmış. İşte bu ipsiz sapsız, evsiz kişilere burada külhanın yanında uyudukları için külhan beyi denilmiş. Külhan beyi lafı işte burada yatıp kalkanlardan türemiş ama bugün bambaşka bir anlamı olan bir kelime.

Beypazarı'nın dillere destan evlerinden biri bugün tarih müzesi olarak kullanılıyor. Aslında burası, buranın eski ailelerinden Karaoğuz ailesinin bir zamanlar eviydi. Daha sonra burayı bağışlıyorlar ve işte burası Beypazarı'na hizmet eden şahane bir müzeye dönüştürülüyor. Müze 3 katlı bir konak ve içeriye girerken bu şahane basamaklardan çıkıyorsunuz. Ama asıl sürprizler içeride. Daha kapıda sizi Beypazarı'nın uzak geçmişine yolculuk yaptıracak bir takım objeler karşılıyor. Bunlar genellikle Bizans döneminden kalma parçalar. Tabii ki burada Bizans, Roma büyük şehirler kurmamış. Sonuç itibariyle burası onların askeri yolu ya da ticari yoluydu. Buradaki asıl yapılaşmalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde. Hal böyle olunca da bir Ege'deki, Akdeniz'deki gibi anıtsal mimari Roma parçaları burada göremiyorsunuz. Daha ziyade küçük parçalar ama bir şey dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak üzerinde haç bulunan parçalar var. Daha önce buranın Anastasia Polis olduğunu ve psikoposluk merkezi olduğunu söylemiştim.

anlaşılan odur ki burada ticaretten daha öne çıkan bir başka şey vardı. O da Hristiyanlık. Hal böyle olunca da pek çok haç desenli parça günümüze kadar gelmiş. İçeriye girdiğinizde ise geleneksel bey pazarı düğünleriyle ilgili odalar var. Her bir aşaması bu odalarda size anlatılıyor. Ama benim için ilginç parçalardan biri de içerideki deniz kabuklarının izleri olan parçalar. Peki deniz kabuklarının bu coğrafyada ne işi var? İç Anadolu'dayız, denizden çok uzaktayız. Ama çok çok çok eski zamanlarda burası bir iç denizdi. Ve işte o iç denizden günümüze kalan yadigar o parçalar. Onları da bu müzede görmeniz mümkün.

Beypazarı'nı Beypazar yapan ve neredeyse bir markaya dönüştüren şey kuşkusuz evleri. O güzelim evlerin birinin balkonundayım şu anda. Tabii ki bu evlerin bazı incelikleri var. Bunlar Osmanlı mimarisi. Ve bu Osmanlı mimarisi dediğimiz şeyin içinde herkesin bir katkısı vardır. Bütün mesleklerin, bütün halkların. Onun için ortaya işte bu şahane Osmanlı evleri çıkarlar. Ve Beypazarı evlerinin bir temel özelliği vardır ki o da üst katlarında bulunan ve kuş kana denilen, isminden de anlaşılacağı gibi kuş kanatı anlamına gelir, küçük kırma çatılı bölümdür. Bu bölümün bir özelliği vardır. Burada yaşayanlar işte yaz aylarında çeşitli ürünleri orada kuruturlar. Buraya kadar tamam. Evler deyince Beypazarı'nda bir gelenek vardır. Şöyle söylerler, evlerin bazı yerleri eksik bırakılır. Ev tamamen bitirilmez. Bunun da bir sebebi vardır. Biraz belki de esprili bir sebeptir bu. O da şudur, Azrail'e bir mesaj vermek. Evi daha tamamlayamadım. Bu dünyada yapacak işlerim var demek ister ev sahibi. Onun için canımı almayı biraz geciktir, şu işleri tamamlayayım. Ama o işler hiç bitmez ve her zaman evlerin bir yerleri eksik bırakılır. Şimdi dilerseniz bu güzelim evlerin o incelikli detaylarını daha yakından görebilmek için içeriye bir bakalım. Beypazarı evleri dediğim gibi geleneksel Türk evi mimarisi. Ve bu evlerin bir özelliği var. Üç katlı olmalarının dışında. Alt kata geldiğinizde taştır ve yukarıya doğru ahşap ve üstüne de bir takım sıvamalar yapılmıştır. Ve hal böyle olunca da özellikle giriş katı mutfak bölümü kiler bölümü olarak kullanılır. Çünkü yaz aylarında bile serindir. Üst kata çıktığınızda ise sizi hayat denilen Türk evlerinin olmazsa olmazı karşılar. Burası aslında nasıl kentlerin meydanları varsa bu da evin meydanıdır. Ve bu kavşaktan sağa sola odalar açılır. Ve dört tarafında oda vardır. Ve burası geleneksel geniş aileler için tasarlanmış evlerdir. Ve burada pek çok aile birlikte yaşar. Ancak bu aileler tabii ki akrabadır. Bir anne baba vardır. Onun dışında da çocukları evlendiğinde her birine bir oda verilir. Bunlar aslında bugünün karşılığı bir dairedir. Yani her bir odada bir aile yaşar ve oradaki yüklüklerde yatakları bulunur. Gece olunca o yüklükten yataklar açılır ve yer yatağında uyunur. Şimdi evleri bitirdik. Artık son durağımız olan Arasta'ya yani Beypazarı'nın çarşısına doğru devam ediyoruz.

Kervan yolu üzerinde olması tabii ki buraya geleneksel olarak hem zanaattan, hem mimariden, hem de mutfaktan çok şey kazandırmış. Şu anda Arasta'sındayım. Arasta aslında geçmişte mesleklere göre ayrılan sokaklardan oluşurdu. Ancak yakın dönemlerde artık her şey bir arada satılıyor. Ama Beypazarı'nın şu anda pek

ünlü ürünü var. Bunların başında Beypazarı kurusu geliyor. Onun haricinde burası bir havuç memleketi. Ve ondan, lokumdan suyuna kadar pek çok şey yapıyorlar. Temel olarak bunların dışında yine burada geleneksel olarak yapılan, çok ince sarılan

Kervan yollarının geçtiği yerlerdeki yerleşimler kültürel olarak çok zenginleşirler. Çünkü bu kervanlarla birlikte gelenler, gidenler buraya yeni kültürler ve yeni zenaatlar getirirler. Tabii bu mutfaktan mimariye kadar yansır. Az önce mutfağından ve evlerinden bahsettim. Ancak burada es geçilmemesi, atlanmaması gereken bir zenaat var. O da telkari, tel çekme sanatı. Gümüş teller ince ince eritilip çekiliyor ve daha sonra bu ince tellerle muhteşem takılar ortaya çıkarılıyor. Her birimiz aslında bunun Mardin menşeli olduğunu biliriz. Ve söylence odur ki yine Mardinli Süryani ustalar buraya geliyorlar ve bu sanatı buradaki insanlara öğrettikten sonra Mardin'den sonraki en önemli telkari merkezi Beypazarı oluyor. Bu sanatı da gösterdim ve artık Beypazarı'nın merkezini bitirmiş olduk. Tabii ki bu anlattıklarımla sınırlı değil Beypazarı. Daha çok gezilecek, görülecek yer var. Ama ne yazık ki programımızın süresi belli. Biz de şimdi Beypazarı'ndan ayrılıyoruz. Ancak yolda bir doğa harikası bizi bekliyor. Bir cennet. Nallıhan Kuş Cenneti.

Bey Pazarı'na 30 kilometre mesafede hemen arkamda gördüğünüz Nallıhan Kuş Cenneti. Burası her ne kadar Bey Pazarı sınırları içine dahil olmasa da buraya gelince muhakkak görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Pek çok kuş cenneti var ülkemizde. Ancak burayı özel kılan o kuşların popülasyonu ve onun yanında jeolojik yapısı. Bu jeolojik yapı çeşitli çökeltmelerle ve uzun uzun yıllara dayanan bir takım oluşumlarla ortaya sarı, kahverengi, yeşil renkte katman katman gökkuşağı gibi bir coğrafya çıkarmış. Önüne de bir de işte o Aladağ'dan gelen çayı eklediğinizde ve tabii ki 191'in üzerindeki kuş çeşitli eklendiğinde işte ülkemizin tırnak içinde söylüyorum kelimenin tam anlamıyla cennet köşelerinden biri ortaya çıkmış. İşte buraya geldiğinizde teraslardan hem o kuşları görebiliyorsunuz ve en önemlisi de şahane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bey Pazarı'na yolunuz düşerse muhakkak buraya uğrayın derim.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beypazarı'ndaydık. Yine rivayetler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Bu defa zile basamayacaksın ahbap. Aç kapıyı.
1: Hadi kapayın, çabuk!
2: Kavga çıktı galiba, sen bunları topla.
3: Hadi, dur. Hadi,
2: polis, dön duvara.

0: Çok kötü oldu bu baskın enişte.
1: Mutlaka bir yerden ihbar aldılar. Yoksa Yavuz hiç açık vermezdi.
0: 2 milyon gitti enişte.
1: Bu işin başı mali şubeden Kemal isminde yeminli bir komiser.
0: Kemal? Kemal ha?
1: Bugün Bulgaristan'dan gelen sigara partisi var. Sabah teleks çektiler. Kamyon yola çıkmış. Akşamüstü burada olur.
0: Malın dağıtımını yapın. Ben de büyük babayla görüşür, bu polise bir çare bulurum enişte.
1: Peki.
0: İstemez.
2: Sen zengin adamsın be abi, al bir tane.
0: Kaça?
2: 10 lira. Bir tane az gelir be abi, birkaç tane al ha. Yaşa be abi!
0: Gelen malı 12.5'tan yapın.

0: Tam benimki paso.
1: İlerleyelim beyler.
0: Evet, ilerleyelim.
2: Ya doğru laf, ilerleyelim. Cenazelerin başında sabaha kadar nöbet tutuldu.
3: Fakülte gene bir hafta kapatıldı. Bizim mektebin dünkü bilançosu 8 ölü 5 yaralı.
2: Benim anlayamadığım silahları nasıl buluyorlar?
4: Senede 9 milyar liralık silah geçiyor Türkiye'nin üzerinden. Şimdi de büyük örgütler gençleri silahlandırıp birbirlerini öldürtüyorlar.
5: Şu manyak katil bir yakalansa, dün gece bir genç kızı daha öldürmüş ya. Ama polis yakalar elbet.
2: Yapacağım programı buldum. Halkın da senin de hoşuna gidecek.
0: İstemez. İstemez dedik.
6: Simitçi, taze simit, çıtır çıtır.
0: Hadi bakalım, iyi günler.
2: İyi günler.

0: Alo, buyurun.
1: Melike.
0: Seni istiyorlar. Alo, buyurun.
1: Öleceksin.
0: Alo, alo! Alo, Kemal Bey rica ediyorum.
2: Komiserim görevdeler. Kim aradı diyelim?
3: Yolda tamir olduğunu söylemediler bize. Bu işte bir numara var.
4: Sağlam dur, gazlıyorum.
3: Hızlı, daha hızlı!

0: İki kuruş maaş için değer mi be abi? Mesela şimdi bizi boşasan 100 bini cebinde bil.
1: 100 bin mi? 500 bine ne dersin? Fena para değil.
2: Yaşa abi, 500 bini hallederiz bu işi. İşte abi paralar, istediğin kadar al.
0: Helal olsun. Abi!
1: Tövbe tövbe!
3: Bu operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey?
4: Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Elde ettiğimiz bilgilere göre kamyon Bulgaristan'dan yola çıkmış. İçinde bulunan malların değeri ise aşağı yukarı 10 milyon kadar.
3: Bundan sonra sigara kaçakçılığı ile ilgili başka bir operasyonunuz olabilir mi?
4: Tabii, her gün her an olabilir. Sokaklarda çocuk

0: haklarımıza sigara sattırıp onları kötü yollara sevk eden büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız.
1: Alo, ben Burhan.
2: Burhan, televizyonu seyretmiyorsan hemen aç, röportajı dinle.
0: Bizler elimizden geleni yaptık.
3: Bu büyük bir devlet sorunu değil mi?
0: Şüphesiz, halkımız da hükümetten bu sorunun çözümünü bekliyor.
3: Çok teşekkür ederiz Kemal Bey.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
3: Sayın seyircilerimiz, izlediğiniz gibi sigara kaçakçılığı ülkemizde büyük bir sorun haline geldi.
1: Hiç konuşacağız Selma, sen yukarı çık.
4: Benim yanımda konuşabilirsin abi. Kocamı ne gibi işlerde kullandığını biliyorum.
1: Bizim işlerde bir erkek karısına sır vermez enişte. Çık! Zararımız 12 milyonu buldu. Kemal Efendi fena sarstı bizi. Bu hafta büyük babamız geliyor. Bu işe canı sıkılmıştır. Şoför malın bize geldiğini biliyor mu? Seni tanıyor mu?
5: Hayır. Burada direkt Topal'la temas edeceklerdi. Beni tanımıyorlar.
1: Tanımamaları iyi. Çok dikkatli olmalıyız.
6: Malı kimin hesabına getirdiniz?
7: Hiç tanımıyorum. Bulgaristan'da teslim ettiler arabayı.
6: Kimler? Kimler? Konuşsana ulan! Konuş ulan, konuş!
8: Dur!
0: Bunlara böyle davranmakla hiçbir şey öğrenemezsin. Asıl bunların ağalarını yakalamamız, onlara böyle davranmamız lazım. Zafer, sen dediğimi yap. Al. Bana bir tek isim verirsen seni kurtarırım.
7: Hiç kimseyi tanımıyorum.
0: Aferin koca oğlan, hoşuma gitti. Ağzın sıkıymış. Ama arkadaşın konuştu. Tanıdığını söyledi. Hadi, bize anlattıklarını arkadaşına da anlat.
7: Okudun her şeyi ha! Namussuz! Alçak herif!
9: Söylemedim abi!
7: Ne? Bir de söylemedim diyorsun ha! Ulan seni!
9: Anlatayım abi!
7: Ulan bizi satmak var mı lan?
9: Hayır abi!
7: Var mı lan satmak?
9: Bir dakika!
7: Bir de anlatayım diyor! Neyi anlatacaksın lan? Sattın bizi lan, sattın!
5: Beni bıraksaydın onları bülbül gibi öttürürdüm.
0: Ötmezler. Daha önce yakaladıklarımızda konuşturabildik mi? Onlar sadece vasıta. Malı vereni de teslim alanı da tanımazlar. Kanunları böyle.
3: Televizyonda kraldın Kemal abi, seyrettin mi kendini?
0: Televizyon alamadım daha Hamdi.
3: Oldu mu be abi, koskoca komisersin.
0: Doğru, koskoca komiserim. Bu ay taksitle falan bir tane uyduracağım. Merhaba Hanife teyze.
10: Merhaba oğlum. Dediğin gibi çantasını araştırdım. Beyaz toz paketleri vardı. Bir arkadaşına verirken gördüm. Konuşturmak istedim, bir şey söylemedi. Ona bir şey olmayacak değil mi Kemal? O benim tek oğlum, ona bir şey olursa ölürüm ben.
0: Hayır, hiçbir şey olmayacak. Hadi sen şimdi evine git.
11: Üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5'im. Daha bekleyecek miyiz kardeş?
5: Bilmem, daha bir haber yok.
11: Ama olmuyor ki kardeş, bir haftadır mal dağıtmıyoruz.
5: Okulda polis arama yaptı. Ben de bir haftadır okula gitmiyorum korkudan.
11: Ama okula gitmen lazım kardeş, mal birikti.
5: Acele etmeyin, 1-2 gün içinde halledeceğim. Toz ol, gelen polis.
11: Heh, polis mi?
5: Merhaba Kemal abi, arkadaşlarla laflıyorduk.
0: O giden de arkadaşın mıydı?
5: Tombalacıydı abi, tombala çektirmek istiyordu, tanımıyorum.

0: Ben tanıyorum.
1: Vallahi tanımıyorum Kemal abi.
0: Peşimden gel.
2: Ne haber Zühtü efendi?
3: İyilik sağlık ablacığım.
2: Arayan soran oldu mu?
3: Gençten biri aradı sizi.
2: Sedat'tır.
3: Bilmiyorum vallahi işte.

0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İhtiyacın olduğu zaman beni nerede bulacağını biliyorsun.
1: Biliyorum evlat, biliyorum. Uğur ola.
0: Asım. Dur biraz. Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi futbol oynayan adamıydı. Sahaya çıktı mı bütün stat alkıştan inlerdi. İki çocuğu, karısı ve her şeyi vardı. Başlayınca bu hale geldi. Senin yaptığın her şeyi biliyorum Asım. İyi düşün, kararını ver. Bana yardım edeceksin.
2: Edeceğim.
3: İki oluyor bu. Bayağı korkmaya başladım. Ben de. Kime ediyorsun? Kemal'e.
4: Hay Allah razı olsun bu manyak heriften. Sayesinde evimize geldi. Yoksa geceyi korkuyla ayakta geçirecektik.
0: Evde olduğunuz sürece perdeleri iyice kapayın. Kapıyı da kimseye açmayın. Ciddi bir şey olabilir.
5: Alo! Kemal abi, ben Asım, başım dertte. Onlara işi bıraktığımı söyledim.
0: Telaşlanmadan anlat.
5: Her şeyi unutacağıma, susacağıma yemin ettim. İnanmış göründüler. Ama bugün okuldan çıkınca takip ettiler beni. Onları atlatıp sana telefon ettim abi.
0: Merkez 218. Bu iş oldu. Tamam.

0: Kımıldama kardeş, sakın kımıldama. Tıpış tıpış yürü kardeş, beni takip et kardeş.
1: Yol çok tıkalı, ben koşarak giderim.

0: Onu şimdi konuş. Üç şansın kaldı. Konuş.
1: Konuşacağım. Tamam.
0: İmalathane nerede?
1: Ataköy'de köprünün yanındaki fabrikada.

Bırak silahını. Kaldır ellerini.

0: Anlatın.
1: Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba. Her taşın altından o çıkıyor. Sigara ve silah işimiz aksadı.
0: Acaba bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi?
1: Emirlerinizi eksiksiz tatbik ediyoruz Büyükbaba. Şu anda zor durumdayız.
0: Hepinizi iş sahibi yaptım. Meşru şirketleriniz var. Ben olmasam bir hiçsiniz. Oyuncak silah bile getiremezsiniz.
1: Haklısınız Büyükbaba.
0: Ama küçük bir mesele için beni rahatsız ediyorsunuz.
1: Özür dilerim. Ama Kemal küçük bir mesele değil Büyükbaba.
0: O polisi sürgüne gönderebilirim. Ama dikkatleri üstüme çekmek istemem. Aranızda bu meseleyi çözümleyin Abbas Bey. İşini bitirin.
1: Emredersiniz Büyükbaba.
2: İşte geliyor.
3: Çıkıp temizleyelim.

0: Adapazarı'ndan getirdiğimiz kiralıklar işi beceremediler.
1: Bu işten vazgeçsek, polis öldürmek öteki işlere benzemez. Başımıza iş açacak.
2: Daha ne kadar dayanabiliriz? Dün benim dağıtım merkezini de bastı.
1: Bir süre işlere ara versek...
0: Boş konuşuyorsunuz Memduh Bey. Büyük babanın emri böyle. Karşı gelemeyiz.
3: Kız Haldun'a ne dersiniz?
4: O hötörüf beceremez.
3: Ben buldum aradığımızı.
0: Kim?
3: Tahir. Kadırgalı Tahir. Yarın tahliye oluyor. Tam bu işin adamıdır. Ağzı sıkı, bileği kuvvetlidir.

0: Oğlum.
1: Canım
0: oğlum, canım oğlum benim. Koçum, yavrum, oğlum benim biricik evladım. Koçum, yavrum, ah canım. Bitti artık, değil mi yavrum?
1: Bitti ana.
0: Bizi de tükettin ama. Bu son olsun artık evladım. Kirli işlere paydos. Paydos değil mi?
1: Ali nerede? Daha okuldan dönmedi mi?
0: Ali okula gitmiyor Tahir.
1: Neden gitmiyor ana?
0: Dardayız evladım. Ortalık ateş pahası. Bıraktığın para yetmedi. Ne zamandır Ali bakıyor eve.
1: Nasıl bakıyor yani?
0: Sokaklarda sinema önlerinde çiklet sigara satıyor. 3-5 ne kazanırsa getiriyor.

0: yazdın mı amca?
1: Hayır, Ali'yi arıyorum ben.
0: Az evvel buradaydı ama posta ettiler ona ekipler.
2: Posta ettiler amca gitti abi.
3: Adın ne oğlum?
4: Ramazan.
3: Kaç yaşındasın?
4: 13.
3: Annen baban var mı?
4: Yok.
5: Zafer, Topal'ın dosyasını buldun mu?
3: Laboratuvara gönderdim, hazırlıyorlar. Geçelim.
5: Bunlar ne? Kim bu garipler?
3: Müdür bey toplattı.
5: Nasıl yapar bunu? Bizim meselemiz bu çocuklar mı? Hay Allah! Bu çocukların saçlarını kestirmek, mahkemeye sevk etmek adalet mi? Her türlü cirit atıyor İstanbul'da. Neden onlara dokunmuyoruz? Bir defa da milyonlar vuran kaçakçılar, vurguncular artık alıştığımız günlük olaylar haline geldi. Hani onları yakalasak ya? Bu memlekette açlık olduğu sürece bu çocuklar suç işleyecektir.
6: Bu halka...
5: Dokunmayın halka! Biliyorum ne diyeceğinizi. Böyle büyük masalar arkasına saklanıp haklarında karar veremezsiniz. Ben onları tanırım çünkü. İçlerinden çıktım.
6: İyi öyleyse. Biz de caddelere çıkıp sigara satalım.
5: Gerekirse yapacağız. Ama hep bileceğiz ki bu millet dinine, törelerine bağlı, sırtında koca bir tarih taşıyan bir millettir. Şimdi onun çocuklarına Amerikan sigarası sattırıyorlar. Biz onları bulacağız.
6: İyi. Git çocukları serbest bırak. Asıl suçları yakala.
5: Yakalayacağım!
7: Hadi bakalım, hepiniz serbestsiniz.
8: Yaşa polis amca!
7: Bunları ailelerine teslim etsinler.
5: O niye burada?
3: Onun kimsesi yokmuş.

0: kimsen olmadı, doğru mu? Doğru mu, değil mi?
1: Doğru değil, yalan söyledim.
0: Adın ne senin?
1: Ali.
0: Okula gidiyor musun?
1: Gidiyordum ama şimdi gitmiyorum.
0: Yok, olmadı. Hadi, söz ver bana. Bir daha sigara satmayacaksın. Okuluna da gideceksin. Söz verirsen seni serbest bırakırım.
1: Söz veriyorum polis amca.
0: Aferin. Şunu da al, harçlık yaparsın.
1: Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim.
0: Sana da bu yakışır aslanım. Ben sadaka değil, borç veriyorum. Sermaye yaparsın, ciklet falan satarsın. Sonra da bir gün ödeşiriz.
1: Öyleyse alırım polis amca, borç olarak.
0: Al. Hadi bakalım şimdi, düş önüme. Seni evine bırakayım.
2: Karışma sen, babasıyım onun.
0: Ya. Suçüstü yakalandığı için mi dövüyorsun oğlunu?
2: Lafını bil.
0: Çocuğa bir daha sigara sattırırsan onun yerine seni içeri atarım.
2: Ben zaten içeriden çıktım. Kim olduğumu mu merak ediyorsun? Söyleyeyim. Sabıkalılar dolabındaki en kalın dosya benimdir. Kadırgalı derler bana.
0: Ama akıllanmadığın belli. Asıl suçlu bu çocuk değil sensin.
2: Hayır.
0: Sensin.
2: Hayır. Sen benim gibileri anlayamazsın. Dünyayı kitaplarda okuduğunuz gibi mi sanıyorsun? Açlık nedir, tattın mı sen? Karlı, soğuk günlerde kapı aralıklarında yattın mı?
0: Bütün bunlar insanın senin gibi olmasına yeter sebep değil.
1: Neden kızdın baba? Polis amca çok iyi bir adam. Bak, bana borç para bile verdi.
3: Hey, bir dakika!
2: Dur! Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen?
0: Sadaka vermedim. Borç verdim. Madem ağır geliyor bu sana, çalış. Oğlunu kendin gibi yapma.

0: Yesene oğlum.
1: Yıllar sonra ilk yemeğimizi böyle bir yerde mi yiyecektik baba?
0: Bak oğlum, hayat inişli yokuşludur. Şu anda durumumuz pek iyi değil, ama bu hep böyle devam edecek değil. Çalışacağım, iş bulacağım. Her şey düzelecek.

Keyfimden mi okuldan kaçtığımı sanıyorsun? Keyfimden mi kaçak sigara sattığımı baba? Ne kitabım var, ne önlüğüm. Her gün öğretmenden işittiğim azarlar. İşte bu yüzden bıraktım okulu.

0: Hayrola çocuklar?
1: Geçmiş olsun.
0: Ne istiyorsunuz? Sağ ol.
2: Sana göre bir iş var.
0: Beni defterden silin. Eski hayatımı mezara gömdüm artık.
1: Tatlı para var işin sonunda.
0: Bende iş yok. Başkasını bulun.
2: Fikrini değiştirirsen Tarabyalı kör çetini gör.

0: 15.000 yeter bana. Bir kahve açacağım. Ufak ufak öderim sana.
1: Olsa canım feda Tahir. Ama ters oyun bugünlerde. İstersen ayda 5.000'le kulübün koruyuculuğunu yap.
0: Yani fedailik. Yatar o iş. Yokum o işlerde artık. Sağ ol. Ziyade olsun, eyvallah.
2: Hatasız kul olmaz, hatam

0: Baba, baba. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Gecenin bu saatinde.
0: Evet baba, babaannem duysun istemiyorum.
1: Pekala, söyle.
0: Ben bıktım artık bu evde yaşamaktan. Yoksulluk kokuyor bu ev. Duvarları dökük, kapısı kırık. Her sabah zeytin ekmek yemek istemiyorum artık. Benim diğer çocuklardan neyim eksik? Ben de onlar gibi sabahları süt içemez miyim? Ben de yeni önlük, yeni çantayla okula gidemez miyim? Benim de yeni ayakkabılarım olmayacak mı hiç? Sıcak bir et yemeği yiyemeyecek miyim? Sen de hala iş bulamadın, bize para getiremiyorsun. Ben karar verdim, gene sigara satıp para kazanacağım.

0: Evet. Ne içersin?
1: Emriniz.
0: İki
1: başlıyor.

0: Gene kirli bir işten mi geldi bu para?
1: Hayır ana, söyledim ya sana, hatırlı bir arkadaş borç verdi.
0: Peki inanmıyorum ya sana.
2: Babaanne, yakamı takamadım bir türlü.
0: Tü tü tü, Allah nazardan saklasın. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu.
1: Amcasının küçüklüğüne benziyor.
2: Nerede amcam şimdi?
0: Amcan 11 yaşlarındaydı, babasıyla gitti çocuğun. O da babası gibi hayırsız çıktı, arayıp sormadı bizi.
1: Kardeşimi suçlama ana, belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır.
0: Senden başka oğlum yok benim.
1: Gönlünden düşmedi ama ana. Şöyle bir gelse, sıkı sıkı sarılsa, anacığım dese ha.
0: Sus be hınzır, sus! Ağlatacaksın beni, sus!
1: Bu resmin çekildiği günü hatırlıyorum. Susmak kolay mı anne? Yüreğim konuşuyor benim. Kardeş acısı hala sızlıyor içimde. Delikanlı, artık hafta sonunda görüşürüz.
2: Sınıfın birincisi olacağım baba.
1: Sana da böylesi yaraşır.
2: Öpeyim elini baba.
1: Bayram mı ki ulan?
2: Bayram tabii, bundan büyük bayram mı olur?
1: Allah zihin açıklığı versin, koçum, oğlum.

artık. Benim kadınım olacaksın. Zühtü, ekmek getir. Zühtü, sigara getir. Zühtü, çöp dök. Zühtü, tuvalet kağıdı getir. Zühtü, kaloriferi yak. Ben hizmet ediyorum, siz genç erkeklerle geziyorsunuz. Kalk bakalım. Sesini çıkarırsam bu baltayla parçalarım seni, anladın mı? Yürü.

0: İçeri giremiyoruz efendim. Binanın her tarafına bomba yerleştirdiğini söylüyor.
1: Biraz daha oyalayın. Ben yan binadan girmeye çalışacağım.
0: Peki efendim. Hadi.

Bye.

0: şöyle geçelim.
1: Buyurun efendim, ne alırsınız?
0: İki çay.
1: Başüstüne.
0: Unut artık, geçti.
2: Zavallı Alev, çok iyi arkadaşımdı.
0: Üzülmekle eline bir şey geçmez ki. Her şey geçer Melike.

0: Kalkalım. Merhaba Kadırgalı. Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu?
1: Gidiyor.
0: Benden selam söyle Ali'ye. Eyvallah. Buyurun hanımefendi.
2: Korku numarasıyla sonunda evine yerleşiyorum ya.
0: Sefa geldiniz. Kusura bakma, ortalık dağınık. Bekar evi, ne yaparsın?
2: Bu resimdekiler kim?
0: Annem, babam, abim.
2: Yaşıyorlar mı?
0: Uzun.

Annemle babam geçinemiyorlardı. Babamın işi kötü gittikçe içkiye sarılıyordu. Sonunda bizi bıraktı gitti. Abim çalışıyor, annem de el işleri yapıyordu. Bense hem okuyor hem çalışıyordum. Yıllar sonra babam çıka geldi. Durumu düzelmişti. Beni yanına aldı. Abim de annemle kaldı. Beraberliğimizin tek anısı işte bu resim.

0: Sen burada uyu, ben kanepede yatarım.
1: Kibarlığı bırak. Yerini yadırgayıp uyuyamazsın sonra.
0: Polisler araba içinde, duvar dibinde, sandalyede, nerede olursa uyumaya talimlidir.
2: Kıpırdama sakın! Polis karısı olmak neymiş gör işte!

Bana bak kadırgalı. Beni şimdi iyi dinle. Çocuğuna para verdim diye, polisim diye bana demediğini bırakmadın. Dünya kitaplardaki gibiymiş, zengin çocuğuymuşum ha. Bak sana anlatayım. Mum ışığında ders çalışırdım. Abimin getirdiği kuru ekmeği suya banar yerdik. Annem yer görünür yemezdi. Sabah giderken çıkınıma kordu. Geceleri bir çulun altında abimle birbirimizin vücut sıcaklığı...

0: 3 kuruş için hayvan gibi çalışır, geceleri ölü gibi gelirdi eve. Bir kuru ekmek için mum ışığında sabahlara kadar kese kağıdı yapardık. Anam komşuların çamaşırını yıkardı. Ama hep başkalarının hakkına saygı duyduk. Hayatta tek aldığım hediye abimdendi. Atatürk'e ait bir kitaptı bu. Kazandığı 3 kuruşla almıştı bunu bana. Geceleri hep onunla yatardım. Abim zayıf, çelimsizdi. Sık sık hasta yatardı. İşine ben giderdim. Tam 12 saat sırtımda çamur içinde harç taşıdım.
1: Bayramlarda ananızın elini öper, sonra kucaklaşır, bir yere çıkmaz, o daracık odada otururdunuz. Bir gün abin bir kese kağıdı dolusu portakal getirdi. Sevincinizden ne yapacağınızı şaşırmıştınız. Saatlerce oturup seyrettiniz, yemekten korktunuz. Sonra baban anneni dövdü, kavga etti onunla, seni kucakladığı gibi gitti. İşte sen böyle okudun mum ışığında, ama şerefinle. Aç karnına ama boyun eğmeden, yalın ayak ama gururunla.
0: Sen yoksa...

0: 하빔! 하빔! 하빔! 하빔!
1: öldürecektim seni. Para aldım. Şimdi bunu bir başkasına yaptırabilirler. Seni bulduğum an kaybetmek istemiyorum.
2: Kim öldürtmek istedi beni?
3: Büyük garajda Tarabyalı Körçetin'den aldım bu işi.
2: Seni tutuklamak zorundayım.
3: Beni? Abini?
2: Abim de olsan suç işledin. Mecburum.

0: Anlaşmayı bozdun Tahir, bitiremedin işi.
1: Öldüremedim onu.
0: Neden?
1: Can almak Allah'a vergi. Rahat bırakın adamı.
0: Ne zamandır Allah'ı tanır oldum, kiralık katil Tahir.
1: Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi. Ben varım karşınızda artık.
0: Sen buradan sağ çıkamayacaksın kadırgalı.

0: Kemal.
1: Bir şeyin yok ya abi.
0: Yokmuşum.
2: Dikkat et Kemal.

0: yardım etmek istemiştim.
1: Biliyorum. Ben de seni korumak için tutuklayacaktım.
0: Böylesi daha iyi oldu. Kendine dikkat edeceğine söz ver.
1: Söz.
0: Oğlumun koç gibi amcası var artık. Baba yarısı. Anamıza söyle, sakın ağlamasın.

0: Tahir hakkında konuşacaktım.
1: Oğluma bir şey mi oldu? Söyle, bir şey mi oldu Tahir'ime? Öldü mü Tahir'im?
0: Başımız sağ olsun anam. Çok aradım sizleri. Abimi bulduğum an kaybettim.
1: Sen ha?
0: Niye bakmıyorsun yüzüme anam? Neden konuşmuyorsun benimle? Babam bizi ayırdıysa suçlu ben miyim ana? Öptürmeyecek misin elini? Oğlum demeyecek misin bana?
1: Oğlum öldü benim. Yavrusuna doyamadan göçüp gitti.
0: Abimin kanı ortada kalmayacak ana.
1: Senin yüzünden öldü. Sen kıydın Tahir'ime. Git, git defol! Onu sen öldürdün. Sen, sen!
0: Ana!
2: Bana hep seni anlatırdı. Amca demek baba yarısıdır derdi. Okumamı isterdi. Okumazsan döve döve öldürürüm seni derdi. Arada sırada döverdi beni ama iyi adamdı benim babam.
0: Baban dünyanın en iyi insanıydı. Seni de çok severdi.

0: kimden alıyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Söyle.
1: Bilmiyorum.
0: Öyle mi? Neye yanıyorum biliyor musunuz? Şu yaptıklarınızın memleketin geleceğine ne tür zararlar vereceğini bilmemenize. Siz de benim gibi aldığınız parayla zar zor geçinen insanlarsınız. Hepinizin çoluğu çocuğu var. Dünyayı böyle rezil hale getirirseniz yarın onlar nasıl yaşayacaklar bu dünyada? Bu alçaklar nasıl kandırıyorlar sizi? Nasıl alet oluyorsunuz? Tuvaletler, serseriler, sefiller!
2: Kemal abi dur, müdür bey seni çağırıyor.
3: Bir kanun adamı hislerine kapıldı mı hapı yutmuş demektir. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Seni anlıyorum Kemal. Ama elimizden hiçbir şey gelmez. Birazdan avukatları başımıza üşüşür. Onları serbest bırakmak zorundayız. Belki seni şikayet etmelerine engel olabilirim.
4: Oh, bir yığın avukat. Elbet kurtulacaklar. O zaman ben de istifa ederim.
3: İstifan asla kabul edilmeyecektir.
5: Yirmi üç bin lira. Yirmi üç bin yüz on bir. Yirmi üç bin yüz on üç. Yirmi üç bin yüz on sekiz.
2: İkisinin dosyaları da yüklü. Cinayetler, gasp, hırsa tecavüz, aklına ne gelirse var.
6: Kimin hesabına çalıştıkları belli mi?
2: Hayır, ama garip bir tesadüf var abi. 7 sene evvel bir nakliyat şirketinde kamyon şoförlüğü yapmışlar.
6: Tesadüf dediğin ne?
2: Aynı şirkette Abbas'ın eniştesi Cemil de çalışmış.
6: Cemil mi?
2: Evet, kömür kara borsası yapan bir şirket.
6: Şirketin sahipleri?
2: Daha tespit edemedim. Hayali kişilermiş.

やっぱ、やばらまびこのやっぱ

0: 30 saniye sonra havalanacaksın. Biraz eğlenecektik ya, hay Allah. Şimdi anlat bakalım.
1: Namlunun ucundayım ben. Kemal enseme yapıştı. Oski ile Saribo da yakalandı. Konuşurlarsam mahvolurum. Sıyır artık beni bu işlerden. Neyim varsa geri vereyim. Bütün kamyonlarımı, şirketi, her şeyi sen al. Ben çekip gideyim.
2: Acele etme enişte. Sen artık bizim işimizdesin. Onun için sıyrılmak o kadar kolay değil. İşimiz bir aile işi. Biz başımıza buyruk değiliz. Hiçbirimiz canımız istediği zaman ayrılamayız. Büyük babamız kızar sonra.
1: Ama ben... Ya adamların beni ele verirse?
2: Ben büyük babayla konuşurum. O işin halledilmesini sağlar. Hadi sen şimdi eve git. Kız kardeşimin bugün doğum günü. Hassas kızdır. Seni yanında görmek ister.
1: Benim için büyük babayla görüşeceksin değil mi?
3: Enişten bir şoför, sen de hammaldın Abbas. Bugün 50 tane tırın sahibisiniz. Her şeyin bir bedeli vardır. Cemil her an açık verebilir. Susturulsun.
2: Kız kardeşim kocasını çok sever büyük baba.
3: O halde ikisini de. Bir itirazın var mı?
2: Hayır.
4: Teşekkür ederim sevgilim. Bu hediyelerle şımartıyorsun beni. Ama neyin var senin?
1: Polis yakamızda. Oski ile Saribo yakalandı. Onlar konuşursam mahvolurum.
4: Ama sen de üzüldüğün şeye bak. Abim halleder her şeyi. Bak, hediyemizi de unutmamış. Kim bilir ne aldı abim. Telefon etti, kocan gelmeden sakın kutuyu açma dedi.
1: Neden acaba?
4: Bilmem.
1: Dur, açma! Selma! Selma! Selma! Selma! Selma!

0: yaşıyor abi.
1: Konuş. Bak sana nasıl kıydılar. Her şeyi söyle. Hadi anla.
0: Her an ölebilir. Hastaneye yetiştirelim.
1: Gazla. Hadi konuş ne olur. Onlardan intikamını almalısın. Kim onlar? Konuş. Bir tek isim söyle bana. Bir gayret göster. Ne olur. Bana bir tek isim yeter.
2: Herifin şansına bak. Bombadan kurtuluyor. Kurşunu karaciğerine yiyor, hala yaşıyor. Bir yolunu bulup hastanede niye temizlemediniz?
3: Her taraf polis dolu. Odanın yakınına yaklaşmaya olanak yok.
2: Peki ne yapacağız? Kendine gelirse hepimizi ele verebilir.
3: En az 48 saat zamanımız var. Doktorla konuştum. 48 saatten önce komadan çıkamazmış. Yaşayacağı da şüpheli.
4: Tek şansımız da bu.
2: İşi şansa bırakamayız. Sevgili eniştemi polisten geri alacağım.
0: Nasıl?
2: Cana karşılık canla.
5: Doğrumu kaçırdılar. Hep senin yüzünden. Hesapları seninleymiş. Beni yaktılar. Canımı kopardılar. Evlat mısın sen ha? Evlat mısın ha? Analar döver de, sever de. Döverim ama içim yanar. Kimim kaldı senden başka? Kusuruna bakma anacığının. Kocadı de. Acısından delirdi de. Kızma evladım, emri yavrum. Kurtar onu, kurtar torunumu, yeğenini kurtar.
1: Anam, anam.
6: Komiser Kemal'i istiyorum.
1: Evet, benim.
6: Beni iyi dinle.
1: Ne istiyorsun?
6: Yeğenine karşılık Cemil'i.
7: Alo Santral, müdürün direkt telefonuyla konuşan numarayı tespit edin.
6: Şartımızı kabul etmezsen çocuğun cesedini bile bulamaz.
1: Bu işin sonunda hepiniz ipte sallanırsınız.
6: Yakalarsanız.
7: Dikkat dikkat, A17 konuşuyor. 24 ve 326 nolu ekipler hemen 4. levent 21 numaralı telefon kabini.
3: Çocuğa karşılık Cemil'i istiyoruz.
1: İmkansız. Cemil hala komada. Kaldırırsak ölebilir. Sana son defa teklif ediyorum. Bize yardım edecek misin?
6: Çok kurnazsın Kemal Bey. Şu anda yerimi tespit ettiğinizden eminim. Şimdilik eyvallah. Evinde otur ve ikinci telefonumuzu bekle.
7: Tam 93 saniye oldu abi. Az da olsa ekiplerin yetişme şansları var.
1: Enayim onlar o kadar.
8: Merkez 326 olay yerine geldik. Kimseyi bulamadık. Emir bekliyoruz tamam.
9: Cemil'in bir saat önce öldüğünü neden söylemedin?
1: Kesinlikle bunu öğrenmemeliler. Çeteyi yakalamamız için tek koz Cemil.
9: Nasıl?
1: Cemil'in ölüsünü sağmış gibi götüreceğim.
9: Anlamıyor musun? Bir tuzak bu. Cemil sağda olsa, ölmüş de olsa seni öldürecekler. 15 yıllık polissin. Nerede kaldı sağduyun? Nerede kaldı aklın, tecrüben? Gitmeyeceksin.
1: Gideceğim, mecburum.

Kemal Bey. Cemil'i getireceğin yeri bildiriyoruz. Maslak yolu Tarabya kavşağında seni bir motosiklet bekleyecek. Ambulansı sen kullanacaksın. Peşine bir tek polis takarsan çocuğu öldürürüz.

0: Ali'yi sana getireceğim anne.
1: Sana git diyemiyorum oğlum. Gitme de diyemiyorum.
0: Gideceğim anne. O bize abimin yadigarı.

0: Dönmeyebilirim.
1: Bekleyeceğim. Polis karısı olmayı kafama koydum bir kere. Yalnız şunu unutma. 4'te nikahımız var. Sağ döneceksin.
0: Çalışacağım.
2: Geliyor.
3: Kabul etti, gelecek. Tamam, tamam kazandık. Unutma, Cemil de, polis Kemal de ölecek.
2: Bu bizim son şansımız.
4: Bu işi bitirirsek, büyük babanın öfkesi de biraz yatışır.
3: İşi bitiremezsen, sen bitersin.

Geçir şöyle. Açın. Çıkarın şimdi.

0: Bu adam ölmüş.
1: Kandırdı bizi.
2: Sena.
3: Çok para verdiler abi.
2: Yapmayacaktın Hamdi.

0: Bu yara seni 5 dakikada götürür. Çok kan kaybediyorsun.
1: Dur! Dur, gitme! Kurtar beni, yalvarırım! Yalvarırım, kurtar, ne olursun! Kurtar!
0: Patron nerede? Buraya geldi mi? Beni ona götüreceksin.
1: Ben bir şey bilmiyorum. Biz görmeyiz zaten, emir kuluyuz. Sadece emir alırız. Olur, yardım et, ölmek istemiyorum.
0: Sen bilirsin.
1: Bak, dinle, bana yardım edersen söyleyeceğim.
0: Kan kaybından ölebilirsin. Nerede patronun?
1: Dur! Ne olur dur! Söyleyeceğim.
2: İşin bitmiş olması lazım. Aydın gelince çocuğun da icabına baksın artık. Bu iş bitsin. Polisler! Bir adım daha atarsanız çocuğu vururum. Üstüme gelirseniz çocuğu vururum dedim.
3: Kimse ateş etmesin.

0: Yaktın beni büyük baba. Bütün adamlarımı kaybettim. Mahvoldum, canımı zor kurtardım.
1: Gene mi beceremedin Abbas?
0: Adam bir şeytan çıktı büyük baba. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bir şeyler yapalım. Yoksa mahvolacağız. Hep beni öne sürdün büyük baba. Sen hep geride kaldın. Burada telefonla hallettin işlerini. Artık aileden ayrılıyorum. Polis tepemize bindi.
1: Aile bağlarımız çok kuvvetlidir Abbas. Ya izin vermezsem?
0: İzin vereceksin büyük baba. Aile uğruna kız kardeşimi öldürtmek zorunda kaldım.
1: Ailemiz kardeşi kardeşi öldürttüğü gibi babaya oğlu da öldürtür.

0: Sen beni burada bekle, tamam? Hey bak arkadaş, şey var ya hani... Şey...
1: Alo. Bir de cinayet suçu.
2: Bak polis bey, gördüğüm kadarıyla akıllı bir adamsın. Benim Ankara'da dostlarım, Türkiye'de kullandığım yüzlerce adamım, büyük işlerim, sınırsız nüfuzum ve param var. İstersem senin gibi küçük bir memuru bir anda yok eder, istersem servete ve üne boğarım. Hangisini seçersin?
0: Küçük bir memur olarak kalmayı ve halkımı sizin gibilerden...

0: ve final sorusuna cevap vermeme hakkını kullanarak kasaya 1000 lira koydu ve buraya geldi. Nasılsınız Özge Hanım?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bugün yine hedef final mi?
1: Hedefimiz öyle. Umarım şansım yaver gider.
0: Peki o zaman müsaadenizle yeni yarışmacılarımızı tanıyalım. İlker Bey sizinle başlayalım.
2: İlker Mumcuoğlu, 20 Nisan 1989 İstanbul doğumluyum. Anadolu İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim şu anda. Son dersim var, hala bitiremedim. 3 çocuk babasıyım. 13
0: Allah
2: yıllık evliyim.
0: Aysun Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Aysun Öcal Erdoğan ben. 1974 Almanya Berlin doğumluyum. Özel bir bankada çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Peki, Batuhan Bey sizi de tanıyalım kısaca.
4: Batuhan Aysal, 1982 İstanbul doğumluyum. Evliyim 4 senelik. Eşimle beraber gezmeyi çok seviyoruz. Yurt içi yurt dışı gezmeye çalışıyoruz.
0: En fazla gitmek istediğiniz yer şu ana kadar gidemediğiniz?
4: Geçen sene Paris'e gidecektik. Pandemiden dolayı gidemedik. Şimdi tekrar biletini aldım. İşte Haziran ayında, eşimin doğum gününde inşallah orada olmayı düşünüyoruz.
0: Acaba bu akşam finali kim çıkacak? Özge Hanım geçtiğimiz hafta ilk kez katıldığı yarışmada finalist olmuştu. Ve şimdi yanında 3 tane yeni yarışmacımız var. Sizler için, izleyicilerimiz için yarışmamızın formatı ile ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Birinci etabımız bilgiye dayalı ve 4 soru yönelteceğim sizlere. Her biri 1000 puan değerinde. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. İkinci etaba geçtiğimizde dikkat etabı. Cevap sorunun içinde yer alacak. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etap akıl oyunu etabı ve orada ise her bir sorunun doğru cevabı için 3000 puan kazanma şansınız var. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdırabilir. En çok puanı toplayanla finalde birebir yarışacağız ve 5000 lira para ödülümüz var. 20 saniyede süremiz. Sizin sorunuz var mı?
1: Yok.
4: Yok.
2: Yok.
0: O zaman başlayalım mı?
3: Başlayalım. Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. İlk etaptayız. Bilgi etabı. Acaba yeni haftanın ilk yarışmasında ilk sorumuzun konu başlığı ne? Buyurun.

1600'lü yıllara götüreceğiz sizleri. İşte sorumuzun içeriği. Galileo'nun müzisyenlik ve ressamlığa oldukça ilgisi vardı ama babasının isteğine uyarak tıp okumaya karar verdi. İlk deneyini 17 yaşında tıp öğrencisiyken gerçekleştirdi. Ayın yüzeyini, güneşteki lekeleri, Jüpiter'in uydularını keşfetti. Gökbilimi çalışmaları Galileo'yu oldukça ünlü yaptı. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yönündeki Kopernikus kuramını destekliyordu. Bu yüzden hatta 70 yaşındayken kilise tarafından hapse atıldı. Sorumuz gelsin. Galileo Galilei tarafından ilk kez gökyüzü gözlemleri yapmak amacıyla kullanılmış olan alet nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: İlk sorumuzda son 5 saniyemiz ve gördüm ki yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdılar. Buyurun lütfen.
1: Teleskop.
0: İlker Bey teleskop dedi. Aysun Hanım.
2: Teleskop.
0: Batuhan Bey.
3: Teleskop.
0: Aynı cevabı verdiniz ve Özge Hanım.
4: Teleskop.
0: 4 yarışmacımız da teleskop yanıtını verdi. Belki de 4'ü puanla başlayacak yarışmaya, belki de puan veremeyeceğiz. Cevabı görelim. Tabii ki teleskop olacaktı. Doğru cevap. Teleskopu geliştirdi. Gökbilimine karşı ilgisi olan yarışmacımız var mı hiç aramızda?
3: Burçlara var.
2: Burçlara. Astroloji, aynen öyle.
0: Astroloji, burçlara evet. Karşı olan var. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımız.
5: Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim. Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz. Yalnız senden bir dileğim var. Yavruma iyi bak.
6: Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
7: Benden intikam almak isteyen o uğursuz kadının tertiplerine alet oldunuz. Beni yüzüstü bırakıp gittiniz.
0: Bakalım içeriğimizde neler var. Türkan Şoray 200'den fazla filmde rol almıştır. Ve hatta bu adamda da dünyada en fazla rol alan, film çeviren kadın oyunculardan birisidir. Hülya Koçyiğit 1963 yılında çekilen Susuz Yaz filminin ardından basının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Koçyiğit için yeni bir yıldız doğuyor ifadesi kullanılıyordu. Fatma Girik 180'den fazla sinema filminde rol aldı. Bir dönem siyasete atıldı. Fatma Girik Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. 1962 yılında Artist Mecmuası'nın düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başlayan Filiz Akın aslında arkeoloji mezunudur. Sorumuz gelsin. Bahsettiğimiz ünlü Yeşilçam yıldızları için kullanılan ortak ifade nedir? 20 saniye süreniz başladı. 4'ü bir araya geldiğinde bu 4 sanatçımız için bir ifade kullanılıyor. Ortak bir ifade kullanılıyor. Süremiz sona erdi. Aysun Hanım, süre bittikten sonra yazdınız. Ne yazdığınızı bilmiyorum ama eğer doğru ise maalesef evet. Kabul edemeyeceğim. Çünkü hatta bir saniye açtınız, onu da söyleyeyim. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Yeşilçam Sultanları.
0: İlker Bey Yeşilçam Sultanları dedi. Aysun Hanım ne yazmıştınız?
2: Türk sinemasının sultanları yazacaktım.
0: Türk sinemasının sultanları yarım kalmış hatta.
2: Evet.
0: Batuhan Bey.
3: Yani sinemanın sultanları dedim ama.
0: Aması...
3: İşte bilmiyorum, doğrudur inşallah.
0: Emin olmadığınız anlamına geliyor.
3: Ya bana göre doğru yani.
0: Özge Hanım.
4: 4 yapraklı yonca.
0: Sultanlardan farklı bir şekilde gittiniz siz. 4 yapraklı yonca yanıtını verdiniz.
4: Evet.
0: Neden böyle bir yanıt verdiniz?
4: 4 ünlü Yeşilçam aktrisi yoncanın 4 yaprağını oluşturuyor. Hani 4'ü aynı dönemin meşhur sanatçıları şeklinde biliyorum. Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve...
0: Fatma Girik.
4: Fatma Girik, evet.
0: Duymuş muydunuz hiç 4
2: evet,
0: yapraklı
2: evet.
0: Yonca ifadesini?
2: Evet.
3: Yok.
0: Batuhan
3: yok,
0: Bey?
3: Yok, duymadım.
0: Duymadınız.
1: Ben de duymadım.
0: Siz de duymadınız.
2: Ben
0: bir
2: duydum.
0: Tek siz duydunuz evet. Ama aklınıza gelmedi. Acaba doğru mu 4 yapraklı yonca yoksa sultanlar da var tabii cevapların içerisinde. Görelim cevabımızı. 4 yapraklı yonca cevabı olacaktı. Bu 4 ünlü sanatçımız bir araya geldiğinde onlara 4 yapraklı yonca olarak ifade ediliyordu. Böylelikle Özge Hanım tek başına doğru cevabı bildi ve 2000 puanı hanesine yazdırarak bir anda öne geçti. Son finalistimiz oldukça iyi bir yarışmacıdır kendisi. Şimdiden söyleyeyim ben size.
4: Yeşilçam'ı severim, şansıma işe yaradı.
0: İşe yaradı.
4: Evet.
0: Bakalım bundan sonraki sorularda yarayacak mı?
4: İnşallah.
0: Buyurun 3. sorumuz ve konu başlığımız.

Biraz spor diyoruz. Egzersiz türleri konu başlığımız. Hindistan'da ortaya çıkmış fiziksel ve zihinsel iyilik haline attırmak için yapılan bir egzersiz şeklidir. Çeşitli nefes egzersizleri ve meditasyonlardan oluşuyor. Amacı stresi azaltmak, sağlıklı kalmak ve esnekliği arttırmaktır. Tarihinin milattan önce 3000'li yıllara kadar dayandığı tahmin edilmektedir. Sorumuz gelsin. Zihinsel ve fiziksel egzersizlerden oluşan bu disipline ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Bir çırpıda yazı verdi yarışmacılarımız. 5 saniyemizi de tükettikten sonra bakalım bu kadar çabuk ne yazmışlar acaba? Buyurun lütfen.
1: Yoga.
0: İlker Bey yoga dedi. Aysun Hanım.
2: Yoga.
0: Aynı cevabı görüyoruz. Batuhan Bey.
3: Devam edelim. Yoga.
0: Ve Özge Hanım.
4: Yoga.
0: Kolay bir soru muydu?
2: Evet.
4: Kolaydı.
2: Evet.
1: Özge Hanım'ın başka bir şey söylemesinden çok korktum açıkçası.

0: Bir an endişelendiniz.
1: Dört yapraklı yoncadan sonra tekrardan aynısını yaşamak istemiyordum.
0: Peki acaba yoga doğru cevap mı? Yoga doğru cevaptı. Şöyle yapıyorlar değil mi? Var mı yoga bir... Nasıl Aysun Hanım?
2: Orta parmak.
0: Orta parmakla evet. Baş parmak şöyle.
2: Evet,
0: şöyle.
2: Böyle.
0: Böyle mi
2: ya
0: duruyoruz?
2: Ya da böyle.
0: Böyle duruyoruz.
2: Evet, evet.
0: Yaptınız mı iş?
2: Evet. Güneş duruşu şöyle. Ay duruşu yine böyle. Tabii aşağı gözükmüyor ama.
0: Şöyle alayım ben sahneye. Buyurun buyurun.
2: Peki.
0: Bir gösterin bakalım nasılmış. Ya ben de tabii görüntüleri biliyorum ama hayatım boyunca hiç yapmadım yani doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Önce bağdaş kurulması lazım. Tabii ilk hareket bağdaş kurularak yapılıyor. Daha sonra işte ay düğümünü yapıyorsunuz veya böyle derin bir nefes alıyorsunuz. Bacağınız burada böyle. Tabii topuklu olacağız çok net olmuyor ama. Veya işte tamamen vücudunuzu arındırdıktan sonra yine şöyle derin bir nefes aldıktan sonra.
0: Gözler hep kapalı.
2: Kesinlikle.
0: Arkada hafif böyle bir müzik de oluyor.
2: Huşu içerisine bırakıyorsunuz, kendinizi medite ediyorsunuz.
0: Uyanalım, uyanalım. Hemen. Bir anda çünkü kaptırıp gidebilirsiniz.
2: Aynen, Aysun Hanım. Aynen.
0: Size yogi diyorlar o zaman.
2: Yok, hayır, eğitmenlerine yogi diyorlar.
0: Eğitmenlerine mi diyorlar?
2: Evet, evet.
0: Peki, siz yoga yaptığınız için henüz daha o seviyeye gelmediniz.
2: Gelmedim.
0: Puanlar paylaşıldı. Yoga doğru cevabı ile birlikte 3. sorumuzu da geride bıraktık. Geldik şimdi ilk etabın son sorusuna, yani 1000 puan değerindeki son sorumuza. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

0: Внимание, внимание, внимание, внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. И временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области.
1: 80'li yıllara damga vuran bir facia konu başlığımız. Tarih 26 Nisan 1986, o günkü Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde bulunan Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü yapılan hatalar sonucu kontrolden çıktı. Çok zehirli radyoaktif bir buharın oluşmasına yol açan büyük bir hidrojen patlaması meydana geldi. Radyoaktif serpintiler Sovyetler Birliği'nin doğusu ve neredeyse tüm Avrupa'da ciddi bir kirlenmeye yol açtı. Başta o bölgede çalışan insanlar olmak üzere yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebep olduğu en önemli sonuçlardan biri de uzun vadede kanser hastalığında görülen artışlar oldu. Sorumuz gelsin. Çernobil faciasının gerçekleştiği bölge günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dünyadaki en yüksek dereceli iki faciadan bir tanesi. Diğer faciadan Şima son dönemdeydi Japonya'da ve biri de Çernobil faciası. Cevaplarınızı görelim lütfen.
1: Rusya.
0: Rusya yanıtını verdi İlker Bey. Aysun Hanım.
2: Rusya.
0: Siz de Rusya dediniz. Batuhan Bey.
3: Onların cevabına sevindim açıkçası. Ukrayna.
0: Eminsiniz yani?
3: Eminim.
0: Sevindiğinize göre.
3: Yani.
0: Peki Özge Hanım, siz
4: de Ukrayna dedim
0: Ukrayna
4: ama
0: dediniz. Emin
4: Rusya'yı
0: misiniz?
4: Duyunca şüpheye düştüm. Umarım biz biliriz.
3: Rahat ol, rahat ol.
0: Oo iyi, güzel. Rahat ol, rahat ol. Peki acaba bu rahatlık puanlara yansıyacak mı Batuhan Bey? O zaman iki Ukrayna, iki Rusya cevabı var. Acaba kimlere puan gidecek? Hep birlikte görüyoruz.
5: Ah.
0: Evet, Rusya değildi. Ukrayna doğru cevaptı. Kiev'in yaklaşık olarak böyle bir saat uzaklıkta diyebiliriz aslında. O felaketin, facianın yaşandığı bölge. O dönem Sovyetler Birliği olarak geçiyordu tabii ki. Birinci etabı bitirdik. Birinci etabın lideri Özge Hanım. Çünkü az önce 2000 puanı aldı tek başına bildiği için. 3000 puanı var. Batuhan Bey Özge Hanım'ı takip ediyor. 1000 puana sahip. Ve İlker Bey ile Aysun Hanım'ın puanları 500. İlk etapta 4 soru.
2: Gel kader arkadaşım.
0: Bundan sonraki dakikalarda yarışmacılarımız bu kadar birbirleriyle iyi geçinecekler mi? Çok

Merak ediyorum doğrusu. Çünkü aralarından birisi finale çıkacak. Birisine veda edeceğiz. Ve iki yarışmacımızla yarın tekrar birlikte olacağız. Bu yüzden bu güzel rekabet, fair play ruhunun devamını temenni ediyorum ben. Cevap soruda, cevap soruda. Ve dikkat etabı. Her bir sorunun puan değeri 2000. Yine tıpkı Özge Hanım'ın az önce başardığı gibi bir yarışmacımız doğru bildiği takdirde 4000 puan kazanabilecek. Ve beni dikkatli dinlemenizi rica ediyorum çünkü cevap sorunun içinde olacak. İkinci etapta yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Ülkeler ve başkentleri konu başlığımız. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Çin, Pekin. Hindistan, Yeni Delhi. Meksika, Mexico City. Güney Kore, Seul. Ukrayna, Kiev. Polonya, Varşova. İsviçre, Bern. Özbekistan, Taşkent. Kazakistan, Astana. Belçika, Brüksel. Sırbistan, Belgrad. Portekiz, Lizbon. Danimarka, Kopenhag. Avusturya, Viyana. İsveç, Stockholm. Fas, Rabat. Sorumuz gelsin. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? 20 saniye süreniz başladı.

0: dikkat etabındayız. İlk sorumuz, Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Buyursun, cevaplar gelsin.
1: Kazakistan.
0: İlker Bey Kazakistan dedi. Aysun Hanım?
2: Özbekistan.
0: Özbekistan sizin yanıtınız. Batuhan Bey?
3: Banko. Özbekistan.
0: Banko doğru diyorsunuz.
3: Yani.
0: Ve Özge Hanım?
4: Özbekistan.
0: Bir Kazakistan ve üç Özbekistan cevabı var. Bunlardan bir tanesi doğru cevaptı. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Özbekistan Taşkent. Kazakistan Astana. Cevap soruda. Özbekistan doğru cevaptı tabii ki. Üç yarışmacımızın puanları arttı. Aysun Hanım, Batuhan Bey ve Özge Hanım. İlker Bey, maalesef size puan veremeyeceğiz. Dikkat etabında yeni sorumuza geldik. İşte konu başlığımız.

Bilgisayarın icadı. 1833'te İngiliz Charles Babbage ilk analitik makinesel bilgisayarı tasarladı. Ancak parasızlık nedeniyle bu icadı geliştiremedi. Yine de bilgisayarın babası olarak anıldı. 1941'de Alman Konrad Zuse geliştirdiği Z3 adlı bilgisayar, reel sayılarla işlem yapabilen ilk makineydi. 1947'de Amerikan bilim adamları tarafından geliştirilen ENIAC, dünyanın ilk elektronik bilgisayarı olarak kabul edildi. Saniyede yapabildiği çarpım işlemi 385, bölme veya karekök alma işlemi 38 adetti. 1958'de elektronik dönem tam anlamıyla başladı. Sorumuz gelsin. Bilgisayarın babası olarak anılan Babbage nereliydi? Hangi ülkenin vatandaşıydı? Charles Babbage.

0: İlker Bey Amerika vatandaşı dedi. Aysun Hanım?
1: İngiltere.
0: Batuhan Bey?
2: İngiltere.
0: Ve Özge Hanım?
3: Almanya.
0: Bir Amerika, iki İngiltere, bir Almanya. Acaba puanlar kime gidecek?
2: Bize.
0: Batuhan Bey?
2: Bize, bize.
1: Aynen, gelsin böyle.
0: Gelsin mi? Acaba ben ne demişim, önce onu görelim. 1833'te İngiliz Charles Babbage ilk analitik makinesel bilgisayarı tasarladı. Gelsin puanlar dedi Batuhan Bey ve Emin de cevabından birbirlerini de tebrik ediyorlar şu anda. Şimdi 6. sorumuzdu, bilgisayarın icadı konu başlığımız. 7. sorumuza geliyoruz. Ve yine 2000 puan değerinde dikkat sorumuzun konu başlığına bakalım önce.

İlginç bir konu başlığı. Şizofreni. Acaba detaylarda ne var? Dünyaca ünlü matematik profesörü John Nash 1928 yılında doğdu. Henüz 21 yaşındayken hazırladığı oyun teorisi ona 1994 yılında Nobel kazandırdı. O bir dahiydi. Ancak aynı zamanda gelmiş geçmiş en ünlü şizofrenlerden biriydi. Yıllarca bu hastalıkla mücadele etti ve yüksek zekası sayesinde onu yenmeyi başardı. Şizofreni henüz tam olarak çözülebilmiş bir hastalık değil. Genel olarak beyindeki bir gelişim bozukluğu olarak kabul ediliyor. Dünyada her 100 kişiden biri şizofreniye yakalanıyor. Anne veya babadan biri şizofren ise çocukta şizofreni riski %10-15'e çıkıyor. Sorumuz gelsin. Şizofreni hastası olan John Nash ne profesörüydü? Süremiz başladı.

0: Son olarak İlker Bey de yazdı. Süremiz bitmek üzere. Yedinci sorumuz. Acaba ne profesörüydü John Nash? Cevaplarınız lütfen.
1: Matematik.
0: İlker Bey matematik dedi. Aysun Hanım.
2: Matematik.
0: Batuhan Bey.
3: Matematik.
0: Ve Özge Hanım.
4: Matematik.
0: Dört matematik cevabı gördük. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim isterseniz. Cevap soruda. Dünyaca ünlü matematik profesörü John Nash 1928 yılında doğdu. Cevap soruda. Dört doğru cevap geliyor. Dörtte dört. Puanlar arttı tabii ki. Matematik profesörüydü John Nash. Geldik şimdi ikinci etabın son sorusuna, yani sekizinci sorumuza. Konu başlığını göreceğiz. Vallahi bu bayağı iyi geldi yalnız. Şöyle bırakıp biraz daha dinleyesim geldi doğrusunu söylemek gerekirse. Durak, bir sesin uzatılması gerektiğini gösteren işarettir. Notanın üzerine konulur. Akor, armonide değişik seslerin bir ahenk meydana getirecek şekilde bir anda çalınmasıdır. Diyez, bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işarettir. Oktav, 8 tondan meydana gelen ses dizisidir. Solfej, parçayı notalara söyleyerek okumaktır. Es, notada duraklama zamanını gösteren işarettir. Bemol, yanında bulunduğu notanın yarım ton kalınlaştırılarak okunmasını gerektirir. Arya, operalarda başlıca kişilerin tek başına söylediği solo şarkılardır. Metronom, bir parçanın tempo hızını belirten araçtır. Sorumuz gelsin. Müzikte bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren işarete ne ad verilir? Süreniz başladı. Acaba bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işaret nedir?

0: Süremiz bitti. Acaba yarışmanın gidişatını değiştirebilecek bir soru mu olacak bu? Cevaplarınız lütfen.
1: Sol anahtarı.
0: Sol anahtarı.

0: Kaçırdım, farklı yerdeydi kafam. Ben doğru olmadığına eminim.
1: Yani verdiğim bilgiler içerisinde...
2: Sol anahtarı yoktu.
1: Hiç duydunuz mu?
2: Hayır.
1: Müziktir, sol anahtarı canım filan.
0: Aslında boş geçmemişsin yazdım, öyle söyleyeyim.
1: Boş geçmemek için. Peki, şimdi diyez, diyez, diyez, üç tane de bu cevap var. Acaba 8. soruda puan verebilecek miyiz? Ben ne demişim? Cevap soruda. Diyez, bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işarettir. Cevap soruda. Diyez cevabı doğru ama yazılış bakımından maalesef bu şekilde yazılacaktı. Şu anda görüyorsunuz.
0: Yazılışlara puan vermiyor musunuz? Yanlış yazıldığı zaman.
1: Diyez olarak tabii yazılış bakımından diyez olarak yazılması gerekiyor. Sizler Y harfini unuttunuz. Puan durumlarına bakalım.
3: Fazla
1: puan durumuna baktıktan sonra da 3. etaba geçeceğiz çünkü. Özge Hanım, son finalistimiz 4200 puanla liderliğiniz devam ediyor. Batuhan Bey 3200 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aysun Hanım 2700 puanınız var. 3. sıradasınız. Ve İlker Bey henüz 1000 puan alabildiniz. Ve en kritik etaba geçiş yapıyoruz artık. 3. etaba geçiyoruz. 3. etapta ilgili olarak da her şeyi değiştirme şansına sahipsiniz. İşte cevap soruda, işte 3. etap. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap, yine 4 soru. Akıl oyunu etabı ve bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanabilir ve bütün gidişatı değiştirebilir. İşte yeni etabın ilk sorusu ve konu başlığı.

0: Karınca yeni etabın konu başlığı. Karıncalar yaklaşık 100 milyon yıldır dünya üzerinde yaşıyor. Dünya üzerinde yaklaşık 35 bin karınca türü bulunuyor. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazla. Bir karınca kendi vücut ağırlığının 20 katını kadar kaldırabiliyor. Düşünün, 35 kilo ağırlığında bir çocuğun karıncayla boy ölçüşebilmesi için tam 700 kilo kaldırması gerekmektedir. Karıncaların ortalama ömrü 45 ila 60 gün arasındadır. Bir karıncanın iki midesi vardır. Bir mide yiyeceği kendi için saklarken diğeri başka karıncalarla paylaşılacak yiyecekleri depolar. Bir karınca kolonisinin nüfusu yüz binlerden milyarlara kadar ulaşabilir. Sorumuz gelsin. 10 miligram ağırlığındaki bir karınca en fazla ne kadarlık bir yük kaldırabilir? Süremiz başladı. Son 10 saniye. Dokuzuncu sorumuzun süresi sona erdi. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: 200 miligram.
0: İlker Bey 200 miligram dedi. Aysun Hanım?
2: 30 miligram.
0: 30 miligram. Batuhan Bey?
3: 200 miligram.
0: Ve Özge Hanım?
4: 200 miligram.
0: 3-200 miligram hesabı var. Aysun Hanım 30 miligrama nasıl ulaştınız?
2: İki katı.
1: Aysun Hanım topladı, biz çarptık.
2: Yani şey, iki katı diye anladım ama yanlış mı anladım? İki katı kadar taşıdığına göre, yani ikili çarpınca.
0: En fazla iki katı kadar mı taşıdığını, öyle mi?
2: Diye, aynen anladım.
0: O zaman neden 30 oldu peki?
2: Bilmem, içimde öyle geldi.
0: Hayır yani, oradan gitseniz de şimdi 10 miligram ağırlığında iki katı diye duydum dediniz, değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, evet.
0: Niye 30 o zaman?
2: O zaman evet, 30 da olmaz. Bilmem, böyle yazdım. İçimden böyle geldi.
0: Çok iyi.
2: Hep sonradan matematik öğrenince böyle oluyor.
0: Hep böyle neşeli misiniz?
2: Evet, evet.
0: Harika.
2: Çok mersi.
0: Yani Allah yüzünüzden eksik etmesin
2: hiç kimsemi.
0: Çok enerji dolusunuz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Yani yanlış cevap olsa da doğru da olsa
2: yapacak
0: hiç fark
2: şey etmiyor. Yok,

0: öyle. Sonuna kadar arkasındayım.
1: Peki Batuhan Bey, emin misiniz?
2: Banko.
1: Banko.
2: Banko.
1: Üç kişiye gidiyor mu puanlar?
2: Kesin.
1: Biraz üzüleceksiniz tabii bölünce için ama.
2: Ya sol tarafın bilmemesi lazım. Yani size göre sağ tarafın bilmemesi lazım.
1: O zaman bakalım mı doğru cevap neymiş? Acaba 30 mu yoksa 200 mü ya da başka bir cevap mı var?
0: 200.
1: 200 miligramda tabii ki fazla çünkü 20 katı
0: hayır,
1: kadar
0: 20 katı.
1: Kendi ağırlığının. 2 de değildi.
0: Aynen. Yani orada bir 2-20 var ama ne?
1: Karıncalarla ilgili çok enteresan bir bilgi var. Ben ilk defa duyacağınıza eminim.
3: Hiç uymazlar.
1: Elektrikli aletlere, elektronik cihazlarına karşı karıncaların çok daha fazla bir ilgisi vardır. Ve dünya üzerindeki elektrik problemlerinin %30'u karıncalar yüzünden gerçekleşiyormuş. Biliyor muydunuz?
4: Bilmiyordunuz.
0: Evet.
1: Çünkü kimse sadece boş gözlerle evet, buna baktığınıza göre. Enteresan bir bilgi. Yani dünya üzerindeki elektrik problemlerinin karıncaların %30 tarafından böyle bir işin içerisinde yer almaları bana biraz ilginç geldi. Garip bir bilgi ama doğru bir bilgi. Peki şimdi puanlar arttı 3 yarışmacımızın ancak yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Yani geldik 10. soruya. 10. sorunun konu başlığını görelim.

Katrina kasırgası konu başlığımız. Katrina, Amerikan tarihinin en yıkıcı ve ölümcül kasırgalarından biri. Fırtına 23 Ağustos 2005'te ilk olarak Bahamalar üzerinde oluşmaya başladı. Florida'nın güneyine ulaştığında şiddeti en üst noktadaydı. 29 Ağustos'ta sırasıyla Louisiana ve Mississippi'yi vurdu. Alabama'ya ulaştığında hızı saatte 160 kilometreydi. Resmi rakamlara göre 1833 kişi hayatını kaybetti, 705 kişi kayboldu. 3 milyon kişi de elektriksiz kaldı. Kasırga sona erdiğinde yaklaşık 233 bin kilometre karelik, yani neredeyse Birleşik Krallık kadar bir alana zarar vermişti. Sorumuz gelsin. Katrina kasırgasında kaybolan ve hayatını kaybeden toplam kişi sayısı kaçtır? Süreniz başladı.

0: son anda yazıldı ve 10. sorumuzun süresi bitti. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim.
1: 3.705 kişi.
0: 3.705 kişi dediniz.
1: Evet.
0: Hangisi hayatını, ne kadara kaybetti hayatını?
1: 3 milyon hayatını kaybetti, 705 kişi de kayboldu.
0: Kayboldu. Aysun Hanım?
2: 3 milyon.
0: 3 milyon kişi hayatını kaybetti, aynı zamanda kayboldu.
2: Aynen, hepsi toplam.
0: Batuhan Bey?
3: 2538.
0: 1833 artı 705 mi yapmışsınız?
3: Evet, doğrudur.
0: Peki. Ve Özge Hanım?
4: 33.733.
0: O nereden?
4: Ya bir an 30 milyon kişi kayboldu gibi hatırladım ama 30 milyon çok yüksek bir rakam. O yüzden olsa olsa bindir deyip böyle bir sayıya ulaştım.
0: 33.733.
3: O dudağı böyle göstermek için.
4: Şey gibi oldu.
0: Hani yeni ruj sürmüşsünüz de dudaklarınızı gösterme çabası içerisindeymişsiniz gibi geldi bana
4: yani
0: biraz.
4: Evet, biraz.
0: Peki şimdi 4 tane farklı cevap var ve yani o kadar farklı ki aralarında çok ciddi farklar da var aynı zamanda. Bir tarafta 3.705, bir tarafta 3 milyon. Batuhan Bey 2538, orada hatta neden bu rakamı bulduğunu da yazmış. Özge Hanım da 33.733 demiş. Bir ara böyle 3 milyon 3 milyon, sizler de eğer 3 milyon 3 milyon diye gitseydi verdiğim bilgilerde acaba ben yanlış mı söyledim diye bir tereddüt yaşayacaktım. Yani kendimden şüphe edecektim ama şüphemi sona erdiren bir cevapla karşı karşıya olduğumu söyleyeyim. Yani cevap gelmeden önce aranızda bir kişinin doğru cevabı var.
1: Oh. Şüphelenmeye başladı. Benden başladığınıza göre benimki yanlış mı yani?
0: Hazır mısınız İlker Bey?
1: Hazırım.
0: Bir kişi doğru cevap verdiği takdirde 6000 puan alacak. 6000 puanın kime gideceğini görmeye hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Bana gelirse evet. Diğerlerine giderse hayır.
4: Bana değil.
0: Özge Hanım siz
4: bana kendine değil, dönüşe göre
0: güvenmeyen tek şu anda yarışmacı sizsiniz herhalde.
4: Ya yazdıktan sonra bana da biraz farklı geldi numara. O yüzden emin olamıyorum.
0: Emin olamıyorsunuz. Buyurun gelsin 6000 puan kime gidiyor? 2538 Batuhan Bey'e gidiyor. Doğru cevap 2538'de. Çünkü 1833 dedim. Artı 705 dedim. Yani bunları hesapladığımızda, topladığımızda karşımıza çıkan rakam Batuhan Bey'in çıkarmış olduğu rakamdı. 2500.
3: Ben bunu silmeyeyim ya. Kıyamıyorum şu anda, silmeyeyim ben bunu.
0: 6000 puan önemli bir fark oldu tabii. Şu anda Özge Hanım 5200'de, Batuhan Bey 10200'de. Yani 5000 gibi önemli bir fark oldu. Aysun Hanım 2700 ve İlker Bey 2000. Şu anda 10. sorumuzu geride bıraktık. Tabii ki sizin 6000 puan almanız demek finale çıktığınız anlamına gelmiyor. Matematiksel olarak çünkü şu anda hala diğer yarışmacılarımızın da şansı devam ediyor. Tıpkı 11'de 12'de yine bir kişi 6-6 diye alabilir ve böylelikle gidebilir. Yeni sorumuzun konu başlığına geçiş yapıyoruz.

0: Efes Antik Kenti. Bakalım kimler gitmiş Efes Antik Kenti'ne? 2015 yılında Dünya Mirası listesine alınan Efes Antik Kenti'nin tarihi milattan önce 6000'li yıllara, cilalı taş devrine kadar dayanır. Ancak kent en parlak dönemini Roma devrinde yaşadı. 200 bin aşan nüfusuyla şehir İskenderiye'den sonra doğunun en büyük kenti oldu. Kent içinde yer alan ve dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın tamamı mermerden yapılmış ve inşası tam 120 yıl sürmüştür. 24 bin kişilik Efes Antik Tiyatrosu dönemin en büyük açık hava tiyatrosudur. Efes zenginlerinin sitesi olan yamaç evler 4000 metrekarelik alanda kuruludur. Evler dönemine göre o kadar lükstür ki her birinin kendi avlusu ve yerden ısıtma sistemi bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Efes Antik Kenti günümüzden kaç yıl önce Dünya Mirası listesine alınmıştır? Süreniz başladı. 11. soru. Acaba yine bir kişiye 6000 puan mı vereceğiz? Puanlar bölüşülecek mi? Yoksa pas mı geçecek bu bölüm? Son anda Aysun Hanım da bitirdi, İlker Bey de bitirdi ve bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen.
1: Milattan önce 200 bin.
0: Milattan önce 200 bin. Efes Antik Kenti günümüzden kaç yıl önce Dünya Mirası listesine alınmıştır diye sordum. Milattan önce 200 bin dediniz. Soruyu doğru anladınız değil mi?
1: Doğru anlamadım galiba.
0: Aysun Hanım.
2: Ben hesaplayamadım.
0: Siz hesaplayamadınız.
2: Aynen.
0: Rakamlar çok mu büyüktü?
2: Hayır hayır. Yani ben başka bir yerden soracağınızı diye düşünerek oraya kanalize oldum. Ama oradan da gelmeyince ipin ucu gitti.
0: Neyi sormamı isterdiniz?
2: Ya en başta sayıyla ilgili değil. Mesela Efes Antik Kenti'ne gittiniz mi? Evet gittim. Nerede? Selçuk'ta falan gibi. Yani böyle çok basit bir şey mi?
0: Buyurun buyurun buraya gelin isterseniz. Ben oraya geçeyim. Siz buraya gelin.
2: Çok varsın.
0: Batuhan Bey.
3: Şimdi ters tutarım diye de altının altını böyle çizgiyle yaptım. Şimdi 9 olmasın diye. 6.
0: 6. Özge Hanım.
4: 6.
0: 2, 6. Bir cevap yok. Bir de milattan önce 200 bin gibi. Çok enteresan, çarpıcı bir
1: aslında
0: cevap var.
1: Aslında yandaki hanımefendi gibi düşünüyordum ben de. Büyük rakamlara takılıyorum daha farklı sorular gelecek diye. Aslında çok kolay soru geldi. Diğerlerini hesaplarken elimizdekini kaçırıyoruz.
0: Evet. Tarihi biliyor musunuz peki Özge Hanım? 6 dediniz.
4: Yani 2015 yılı demiştiniz.
3: Aynen.
0: 2015 mi acaba? Öyle mi başladım?
4: Öyle hatırladım.
0: Bir cevabı görelim mi? Doğru cevap 6'ydı. Çünkü 2015 yılında Dünya Mirası listesine alınan diye girdim hatta söze ve 2015.
2: Hayır, dediniz de. Orayı dediniz de ben hani böyle bir soru beklemiyordum. Daha böyle bir zor, kuramsal, böyle karanlık bir şey.
0: Peki gittiniz mi?
2: Gittim.
0: Gördünüz.
2: Çok muhteşem bir yer. Yani gidilmesi gereken, gerçekten Dünya Mirası'na alındığın için de hakkıyla alınan bir yer. Muhteşem bir yer.
0: 2015'te yanılmıyorsam o zaman herhalde ya 13. ya 14. Şu anda çünkü Dünya Mirası listesine alınan Türkiye'den 19 tane büyük eser var, büyük yerler var böyle. Güzel koruma olarak o listenin içerisine giren yerler ki Efes Antik Kenti de bizim aynı zamanda tarihimizde çok önemli yer alan ve 9000 yıl boyunca kesintisiz olarak orada bir yaşam oluşmuş. Düşünebiliyor musunuz? Hiç bir zaman orada belirli bir süre yaşam bitmemiş. 9000 yıl bu anlamda da tarihe geçen bir durum tabii ki.
2: Muhteşem bir yer.
0: Ve 11. sorumuzu geride bıraktık. 11.700 puanla şu anda Batuhan Bey'in liderliği devam ediyor. Final öncesindeki son sorumuz, bir kişi bildiği takdirde ki o bir kişi Özge Hanım siz olursanız 12.700'e ulaşma şansınız var şu anda. Bölüşüldüğü takdirde Batuhan Bey otomatikman finale çıkıyor. Çünkü sadece bir tane sorumuz kaldı. Aysun Hanım ve İlker Bey arasında belki final için değil, ama burada ya tamam ya devam diyebilmeniz açısından kritik bir soru. Şu anki puan durumuna göre İlker Bey size veda etme durumunda kalacağız. Ama Aysun Hanım belki yer değişikliği olabilir. Ya da...
1: İkimiz aynı anda gideriz.
0: Yok, öyle bir ihtimal yok. Başka bir ihtimal var mı diye baktım, başka bir ihtimal yok. Yani ikinizden birisi ya kalacak ya gidecek. Ya finale çıkacaksınız ya da finale çıkmadan ikinci olacaksınız. Öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Şimdi gelelim isterseniz detaylara. Türkiye'de sabit telefon numaraları Batı Anadolu illeri için 2, Orta Anadolu illeri için 3 ve Doğu Anadolu illeri için ise 4 alan kodlarına sahiptir. Kahramanmaraş 344, Düzce 380, Kırklareli 288, Trabzon 462, Manisa 236, Siirt 484, Gaziantep 342, Diyarbakır 412. Sorumuz gelsin. Kırklareli ilinin telefon kodunda yer alan rakamların toplamı kaçtır? 20 saniye süreniz başladı. Tüm yarışmanın kaderini belirleyecek bir soru. Finalisti belirleyecek, kalanları belirleyecek, gideni belirleyecek soru. 5 saniye kaldı. Batuhan Bey son anda yazdı. Ve süre bitti. Yeni haftanın ilk yarışması. Aramızda 3 yeni yarışmacımız var. Ve son finalist Özge Hanım da burada. İşte böylesine kritik bir soruda bakalım cevaplar ne olmuş. Buyurun lütfen.
1: 18.
0: İlker Bey 18 dedi. Aysun Hanım.
2: 8.
0: 8 cevabı var. Batuhan Bey.
3: 18 eksi 8 10.
0: 18 eksi 8 10 ve Özge Hanım.
4: 18.
0: 18. 2 18. 1 10. 1 de 8 var. Neyse. Batuhan Bey neye sevindiniz?
3: Bilse bile galiba paylaşalım. Çıkıyorum.
0: Bilse
3: yani,
0: bile.
3: Değil mi? Bilse bile yani 18 yazmanızı o kadar sevindim ki yani ihli be ihli diyeyim ne diyeyim yani şu anda.
1: Şeyi merak ettim
2: yani. 8.
1: Toplamlarını sormuştum. Batuhan Bey bir şeyden çıkarttı. Neyi çıkarttı acaba?
0: Kırklareli'nin telefon kodunu.
3: Ya şöyle hani 2 ile başlaması lazım. 18,
2: evet.
3: 299 mu? Pardon 288 8. mi?
1: 288 evet. diye düşünüyorum ben öyle yazdım.
0: 200. Evet. Siz kaç olarak öngörünüz
3: ben
0: ne?
3: Ben tamamen salladım.
0: Telefon kodu?
3: Ya tamamen salladım. Şöyle 2 düşük bir rakam. Hani 4, 6 falan gelsin. Yani 2, 6, 2 gibi düşündüm böyle.
0: 262 diye düşündünüz.
3: Evet.
0: 10 çıkardınız. Aysun Hanım?
2: Ben 232 ama...

0: 232'den sonra İzmir olduğunu düşündüm ama batı tarafı 2 ile başlıyor. En iyisi 8'den.
1: Ben İzmir dedim mi?
0: Nine demediniz.
1: Nine. Nine.
0: Ama ben öyle buldum yani.
1: Ama neden ah?
0: Aslı o yani 8 öyle. Ya bol. Ya bol.
1: Peki Özge Hanım, siz 288'i 18 olarak hesapladınız.
2: Kırklareli çıkmasına çok sevinmiştim. Ben 7 yıl Kırklareli'de yaşadım ve çok sevdiğim bir şehirdir.
1: Aa öyle mi?
2: Evet. Ama pek de uğurlu gelmedi.
1: Benim de komşum var Hakan Bey. O da Kırklareli'dir. Çok sever. Futbola da aşırı düşkündür. Madem Kırklareli dediniz, buradan kendisine de selamlarımı da iletmiş olayım. O zaman cevabı görelim. Bakalım 12. soruda finalisti belirleyecek olan ve maalesef aramızdan ayrılacak olan yarışmacıyı da belirleyecek olan bu soruda doğru cevap neymiş?
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
5: Yumruk vuracağız biz daha.
6: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
7: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marazlıya.
8: Yerleri odalarından kaldım kuzum.
4: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
9: Nereye gidiyorsun benim?
10: Hiç geçiyorum abla.
9: Ocak seneceğe de azar.
10: Yersin bana.
11: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
4: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
11: Abla, bu.
9: Ne ablası lan?
4: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğün yüz var.
11: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
4: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer.
10: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
9: Ne yapalım kader?
12: Sultan Gelin bugün 18'de TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
12: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
13: Buyur abla.
12: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
14: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
15: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
14: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
15: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
12: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
14: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
9: Var.
14: Ama biz ne yaptık? Çok
9: biraz
14: güzeldi.
9: Vakit ayırdık.
12: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
16: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
12: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
18: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
17: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
19: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
12: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi. Ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
17: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
12: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün. Yarın 23.45'te TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sabır, deneyim, ustalık.
1: Her eserime, emeğimi, sabrımı, yılların tecrübesini katıyorum.
0: O demiri yeniden işliyor.
1: Demir zor bir malzemedir ama ona sabırla yaklaşırsanız istediğiniz şekli alır.
0: Hüseyin Ergen, demire form verme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bir metale baktığımda çoğu kişinin göremediği o şekli görüyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: o bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
1: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
0: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 18 olacaktı.
1: Maksat yarışmaktı. Güzel zaman geçirdim. Dilerim size de güzel zaman geçirmişizdir.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz,
1: çok
0: iyi ki tanıdık sizi.
1: Sağ olun.
0: Ailenize de selam ve sevgilerimizi iletin lütfen. Batuhan Bey, siz de Özge Hanım gibi ilk katıldığınız akşam adınızı finale yazdırdınız. Güçlü bir rakipti. Özge Hanım yine son ana kadar sonuçta ihtimali vardı ama bu yanlış cevaba rağmen yine de finalde şu anda sizinle yarışacağız. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani İlker Bey'e o kadar teşekkür ediyorum. İstediğini söyleyebilir bana şu anda yani İlker Bey. Yani Beşiktaşlı kardeşim benim. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim bu arada. Yani Beşiktaşlıları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum yani. Çok...
3: Herkesin bilemediği, herkesin farklı cevap verdiği bir soruda orada birinci olmayı hedefliyordum ama en azından finalisti belirledim Batuhan Bey.
0: Özge Hanım ve İlker Bey yarın tekrar birlikte olacağız. Aysun Hanım'a veda ediyoruz. Final zamanı şimdi 360 ekranlarında. İşte final etabı karşımda Batuhan Bey olacak. Cevap soruda, cevap soruda. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Finalde yeni yarışmacımız, yeni bir isim, yeni haftada bizimle birlikte Batuhan Aysal.
2: Evet.
0: Neler hissediyorsunuz? Önce onu sorayım.
2: Mutluyum tabii. Rakiplerim bence çok güçlüydü. Çok bilgililerdi, çok iyi takip ediyorlardı. Bu dörtlü arasında birinci gelmek belki son dakikada evet direkten döndük yani. Belki ama hani güzel bir yarışma oldu. Şimdi de finaldeyim. Finalde de inşallah cevap verebileceğim bir soru çıkar. Yine iyi takip etmeye çalışacağım. 5000 lirayı alacağım. Onu da tatillerimde kullanmayı düşünüyorum eşimle beraber.
0: Hedefiniz bu yaz Paris'e gitmek.
2: Evet.
0: Ve belki burada kazanabileceğiniz bir para ödülüyle birlikte bu tatili daha da güzelleştirebilirsiniz.
2: Umuyorum.
0: Batuhan Bey, ne iş yapıyordunuz?
2: Şu anda çalışmıyorum.
0: Çalışmıyorsunuz.
2: Evet.
0: Neden?
2: Çalışmıyorum.
0: Kendi isteğinizle mi yoksa?
2: Kendi isteğimle çalışmıyorum.
0: Öyle mi?
2: Yani teklifler var ama ben çalışmıyorum. Biraz yatırımlarımla ilgileniyorum. İşte ekonomik anlamda. İşte borsada, şurada, burada, altında, dolarda falan. İyi bir takip. Onda da iyi bir takipçiyimdir. Çok şükür iyi de kazanıyorum yani. Şu anda iş hayatındakinden çok daha fazla kazandığımı söyleyebilirim aslında.
0: O zaman final sorusu da yatırımla, parayla ilgili mi gelsin isterseniz?
2: Konu İyi olur başlıyor. Yani matematiğime de güveniyorum aslında. İyi de olur yani.
0: İyi de olur diyorsunuz.
2: Bakalım.
0: Final etabı için bazı hatırlatmalarım olacak. Para ödülü az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi 5000 lira. Bu 5000 lirayı doğru cevap verdiğiniz takdirde kazanacaksınız ve yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız.
2: Evet.
0: Fakat bir seçeneğiniz daha var. Eğer final sorusu umduğunuz gibi bir soru olmazsa, yani cevap vermeme seçeneğini de kullanmak isterseniz, o zaman ben size 1000 lirayı takdim edeceğim. Yarın yeniden birlikte olabileceğiz. Hı hı. Üçüncü bir ihtimal var ki o da cevap verebilir ve cevabınız yanlış olur. O zaman Aysun Hanım gibi size de biz bu yarışmada veda etmiş olacağız.
2: Evet.
0: Finalle ilgili bana sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Soru kolay mı?
0: Soru kolay mı, zor mu?
2: Bakalım.
0: Barış Manço, bugünkü yarışmamızın final sorusunun konu başlığı. İşte detaylar. İkinci Dünya Savaşı döneminde 1943 yılında doğan Barış Manço'ya ailesi o dönemde Barış'a olan özlemden dolayı bu adı verdi. 1967 yılında Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında yarık izi kaldı ve bu nedenle bıyık uzattı. Askerlik dışında saçını hiç kestirmedi. Kütahya'da sahne aldığı konserin hemen sonrasında tur otobüslerine dinamitle saldırı düzenlendi ama patlamada yaralanan olmadı. 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu ancak rahatsızlığı yüzünden seçimden önce adaylıktan çekildi. 1988 yılında TRT'de yayınlanmaya başlayan çocuk programı 7'den 77'ye 378 kez ekranlara geldi ve Türk televizyonculuğunda bir rekora imza attı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. 1 Şubat 1999 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Final sorumuz geliyor. Barış Manço Hollanda'da kaza geçirdiğinde kaç yaşındaydı? Batuhan Bey, 20 saniye süreniz başladı.

0: Barış Manço Hollanda'da kaza geçirdiğinde kaç yaşındaydı? Süremiz sona erdi. Sever misiniz Barış Manço şarkılarını?
1: Çok. Hala
0: en sevdiğiniz şarkısı hangisidir mesela?
1: Yani Kol Düğmeleri olur, Gül Pembe olur. Hepsini seviyorum yani, hiç ayırt etmem yani.
0: Unutamadığım şarkısı vardır.
1: Kol Düğmeleri çok güzeldir.
0: Kol Düğmeleri de çok güzeldir.
1: Evet.
0: Barış Manço 31 Ocak gecesi 1 Şubat'a bağlayan, ama tarihler 1 Şubat'tı ki az önce verdiğim bilgilerde de. Geceliğin ilk etapta haberi gelmişti. Kalp krizi geçirdiğine dair. Ve ben o esnada radyo programındaydım. Daha sonra vefat haberi geldi. Ve sabah saat 4.30-5'e kadar, ki aslında normalde gece 1'de biten bir yayındı. Saat 4.30-5'e kadar Barış Manço anısına bir yayınım olmuştu. Ve o tarihte, o saatte Türkiye'nin en ünlü diyebileceğimiz hemen hemen bütün sanatçıları sağ olsunlar beni kırmamışlar. Ve programa telefonla bağlanarak Barış Manço ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmışlardı. Benim için Barış Manço'nun ayrı bir yeri daha vardı. Çünkü hayatımda ilk defa bir Pamukkale seyahati vardı. Pamukkale'ye gelmişti. Ben o zaman Denizli'de okuyordum. Ve bir tane ufak böyle bir teybimiz vardı. İki tuşa birden bastığında kayıt yapıyordu. Öyle mikrofon falan filan değil yani. Teybe sadece bastığında. Barış Manço'nun yanına gitmiştim. Almıştım o teybimi ve onunla bir röportaj yapmıştım. Sonra böyle vedalaşırken elini tuttuğunda da elini öpmek istedim. Bembeyaz pamuk elleri vardı. Çok duygulanmıştım. Çünkü televizyonda hep izler. Onun programlarıyla neredeyse hep büyümüşüzdür. Buradan bir kez daha Barış Manço'ya Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Ve böylesine büyük bir sanatçının az önce detaylarını vermiş olduğum bilgileriyle final sorumuzun 20 saniyelik süresini de geride bıraktıktan sonra şimdi sana soruyorum Batuhan. Final sorumuza cevap verecek misin? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksın?

0: Yani aklımda kaldığı kadarıyla %80-90 eminim. Kaçırmadıysam cevap vereceğim.
1: Cevap vereceğim diyor Barış Manço ile ilgili sorduğumuz final sorusuna. Bu da demek oluyor ki ya 5000 lirayı bizden kazanacaksın.
0: Ya da elveda.
1: Ya da Aysun Hanım gibi sana veda edeceğiz. Hazır mısın peki?
0: Hazırım.
1: Cevabını görelim önce.
0: 67'den 43'ü çıkarıp 24 buldum. Cevabım 24.
1: 24 yanıtını verdi yarışmacımız. 24 yaşındaydı dedi Barış Manço Hollanda'daki bu kazayı yaptığında. Acaba 24 doğru cevap mı? Ya 5000 lira? Ya da bir veda. İşte final sorumuzun doğru cevabı. 24 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Batuhan Bey. 5000 lira para ödülü kazandınız. Bugün ilk defa yarışmamıza katıldınız. Finale çıktınız ve para ödülünü de kazanmayı başardınız.
0: Evet.
1: Neler hissediyorsunuz?
0: Çok mutluyum. Aslında ben buradaki şu durumu biraz kalecilere benzetiyorum. Hani kaleciler penaltıdan önce böyle bir yere atlamak zorundadır ya. Siz şimdi birkaç bilgi veriyorsunuz bana. Yani 7-8-9 bilgi veriyorsunuz. Yani bunların 3-4 tanesi böyle seçip onlara odaklanıyorum. Hani penaltıda da bir köşeye atlamak zorundasınız. Siz de topu o köşeye attınız. Ben de o köşeden topu çıkardım kaleci olarak da. Yani diğer tarafa atsaydınız belki başka bir şey sorsanız bilemeyebilirdim. Ama işte 1943'te doğduğunu söylediniz. 1967'de o kaza gerçekleşmiş. Yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi, bine razı mı geleyim, tekrar yarışayım mı falan derken en güzeli oldu şu anda. Çok mutluyum gerçekten.
1: Peki, tebrik ediyoruz. Yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız. Hem de 5000 lira para ödülünü kazanmış bir şekilde karşımıza çıkacaksınız.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum. Gidiyorum bir yerlerde çalışıyorum. Bugün ne yapacağım? Maltepe'de kapı fabrikasına geldim efendim. Devasa bir fabrikadayız şu anda. Ben bugün burada kapı nasıl yapılıyor, nasıl üretiliyor? Biraz da böyle bir ucundan öğreneceğim efendim. Öyle kolay olmuyor çünkü bu işler bir hayli zor. Programımızın adı da Kolay mı sandın? O halde başlıyor.
1: Kapınızı çalmaya geldik diyelim o zaman Tuğba.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Tuncay Aslan'da. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sizin de programımız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fabrikamıza hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar büyük bir fabrika ki hiç böyle bir yerde çalışmadım. Hep böyle minik minik atölyelerde çalışmaya alışık olduğum için bayağı benim böyle bir gözüm korktu. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
2: 1977 yılında başladım. 11 yaşında başladım.
0: Çok.
2: Bugün 41. yılım.
0: Maşallah.
2: Ahşap sektöründe kapı ve mutfak üretiminde.
0: Harika. Çok seviyorum böyle yıllardır bu işi yapan insanların yanında çalışmayı. Usta diyoruz ya, boşu olmuyor değil mi efendim?
2: Evet, çok doğru. Biz burada alaylı ile mektepli bir araya getirerek gördüğünüz gibi burada devasa bir fabrikayı üretime başlatmış olduk.
0: Onun için, ne güzel. Ben de bugün alaylı oluyorum o zaman. Alaylı Tuğba bugün efendim kapı yapacak. Nasıl? Hadi başlayalım o zaman Tuğba Bey. Nereden başlayacağız?
2: Nereden başlayalım? Tabii kapımızı öncelikle iskelet verimi dediğimiz kapımızın kanadıyla başlıyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kökler ağacından lamine edilmiş kökler ağaçlarımızla birlikte seren tabir ettiğimiz serenlerimizi birleştirerek kapının ilk iskeletini oluşturmuş oluyoruz. Bunlarda da gördüğünüz üzere...
0: Zımba mı?
2: Evet, bunları...
0: Bunu birkaç defa kullanmıştım, biliyorum.
2: Evet, bunları şöyle şu şekilde...
0: Aa, en sevdiğim.
2: Bu şekilde, evet.
0: Ben eldivenlerimi alıp geliyorum sevgili seyirciler. Tuncay Bey sizlerle.
1: Aman ustam, kaçmasın Tuğba.
0: Geldim ustam.
2: Evet, Tuğba'nın size de şöyle verelim.
0: Heyecandan ne yaptığımı bilemedim ben. Eldivenler de güzelmiş, kaliteli giderken. Alayım da lazım.
2: Giderken size hediyemiz olsun.
0: Kulaklıklarım da çok tarz duruyor böyle. Müzik kulaklığı gibi dursa da.
2: Şuraları birleştirerek şöyle.
0: Şimdi burası birleşmiş mi ustam
2: birleşme
0: zaten?
2: Birleşme noktaları, evet. Biz tekrar oraları sağlamlaştıralım.
0: Ha, tamam.
2: Evet.
0: Daha önce kullandığım için biraz aşinayım.
2: Evet, değil mi? Gayet işinizde ustasınız.
0: Çok keyifli ama. Ben çünkü ustam her gün bir yerlerde çalışıyorum ya. Artık biraz bir şeyleri öğrendim ben.
2: El alışkanlığı.
0: Yarın öbür gün gelirim derim ki ustam ben işsiz kaldım. Yine çalışabilir miyim derim. Umarım kabul edersiniz.
2: Umarım öyle bir zaman inşallah ihtiyacınız olduğu zaman da rahatlıkla çalıştırabiliriz.
0: İnşallah.
1: Tuncay ustam, siz Tuğba'yı almadan bir daha düşünün derim ben.
0: Çok güler yüzlü efendim kendisi. Çok böyle hani bazı ustalarım şey yapıyor ya bana, Tuğba onu getir bunu götür falan.
3: Daha seri.
4: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz sıfıra buralarda pasif görüyorsun, karma karışık oldu ablam.
6: Öğreneceksin.
5: Yorgun edeceğiz bizi, bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
7: Sen biraz ciddiyet gerekiyor.
8: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Çünkü ustada hiç öyle bir şeyi göremiyorum ben. Ne güzel, bugün çok mutluyum. Evet.
2: Biz çalışanlarımızla da zaten bir aile gibi olduğumuz için sizi bir ailemizden
0: evet,
2: kabul ettik.
0: Gerçekten çok, herkes çok tatlı burada.
2: Yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Burada bir şey kalmadı galiba.
2: Bunlar kalmadı. Şimdi tabii bunun içinin dolgu kağıdı alabilir miyiz arkadaşlar? Evet.
0: Dolgu kağıdı alabilir miyiz?
2: Kurbanım şimdi burada
0: abi.
2: Tabii...
0: Abi!
2: Evet, kurbanım şimdi şu şekilde tutalım.
0: Şey, tek bal gibi.
2: Evet, aynen öyle. Kapı serenlerimizi içine ilk önce yerleştiriyoruz.
0: Şöyle.
2: Evet, şöyle yerleştiriyoruz.
0: Allah
2: evet.
0: Allah.
2: Sonra bunları şöyle kendimize doğru çekerek.
1: İyi izle Tuğba. Hem malzeme çok farklı hem de oldukça değişik gözüküyor.
0: Yok, ben yapamadım.
2: Gerek yok. Bunlar daha sonra...
0: Allah Allah, ben ilk defa böyle...
2: Yine tabancalarımızla bu kenardan tutturarak...
0: Çok hoşuma gitti.
2: Tekrar sabitlemiş oluyoruz.
0: Anladım.
2: Oynamasın diye.
0: Tamam, bir ben şekilde. Birazcık yapayım o zaman.

0: Ya basit gibi gözüküyor ama bayağı böyle meşakkatli bir şey bu. Değil mi?
1: Siz eliniz bayağı yatkın olduğu için gayet çok güzel çivileri çakmış oldunuz.
0: Övün beni, övün. Çok seviyorum böyle çivileri. Evet. Evet. O zaman bunu bırakıyorum artık. Başka? Ne yapacak?
1: Başka bundan sonra artık presleme aşamasına geçiyoruz. Hmm. Medefeleri altından üstünden yerleştirdik. Presleme aşamasına geçiyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, oraya geçebiliriz.
0: Tapancamı buraya bıraktım.
1: Evet.
0: Buyurun gidelim.
2: Tuncay Ustam, siz Tuğba'yı çok övmeyin lütfen. Tuğba sizi buna pişman edebilir.
3: 3, 2, 1.
0: Kayıt. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Tuğba Hanım, şimdi burada kanadımızın kaplamalarını, kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz.
0: Tamam.
1: Öncelikle onu yapıyoruz. İki yönümüze basarak tekrar kesim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun şöyle.
0: O zaman basıyorum.
1: Evet, şöyle basalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şu anda
0: kapandı.
1: Kapanmış oldu. Şu iki düğmemize de basarak kaplamayı geçiş, kesiş tamamlamış oldu. Evet. Şu anda evet. Şu anda kaplamamızı kesmiş olduk. İstediğimiz ebatlarda bunları kesim işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
0: Bir şey lazım.
1: Şu anda biz kenarını temizlemiş olduk, kaplamayı düzeltmiş olduk.
2: Hadi bakalım Tuğba, bunu başardın.
0: Şimdi?
1: Şimdi buradan bu kaplamalarımızı birleştirme aşamasına geçeceğiz Tuğba Hanım.
0: O zaman geçiyoruz. Efendim şimdi kaplamaları bildiğiniz dikiş makinesi gibi makinede dikiyoruz birbirine. Entegre oluyorlar.
1: Evet. Evet. Tuba Hanım biraz önce kaplamaları orada kenarlarını düzelttik. İstediğimiz ölçüye getirdik. Şu anda da bunu birleştirme işlemini yapıyoruz. Buradaki
0: pedala
1: basarak bunu yürütebiliriz.
0: Basayım mı?
1: Evet, basın.
0: Aa! Ne güzel. Evet. O zaman çok devam ediyorum.
1: Evet, devam edebilirim bu şekilde.
2: Bildiğimiz dikiş makinesi gibi çalışıyor, birleştirme makinesi.
0: Nasıl gidiyorum?
1: Evet, gayet çok güzel.
0: Gerçekten.
1: Senin alışkanlığınız
0: çok güzel. Kameralar var diye demiyorsunuz.
2: Tuğba da baya baya bir terzi edasıyla dikişe devam ediyor desem yeridir. Zira kaplamaları itinayla birleştirdi çünkü.
0: Efendim, kapı fabrikasındaki çalışmalarımız çok hızıyla devam ediyor. Ben müthiş keyifliyim. Böyle bir yerden bir yere geçiyoruz sürekli. Şimdi ne yapacağız ustam?
1: Şimdi ne yapacağız Tuğba Hanım? Biraz önce iskeletin oluşturduğumuz parçalarımız gelecek.
0: Nerede?
1: Altına hemen, hemen getirelim lütfen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum şu an sevgili seyirciler? Bu kapı yapma fikri nereden çıktı? Tabii ki benden. Neden? Çünkü değişik şeyler yapmayı seviyorum. Neden? Çünkü bu da bir meslek. Öyle değil mi? Hadi.
2: Hepimiz şaşkınız Tuğba.
0: Geldim.
1: Evet Tuğba Hanım.
0: Göremiyorum sizi.
1: Evet Tuğba Hanım. Hemen tamam. Alalım. Şimdi bunu şu şekilde şuraya alıyoruz. Tuğba Hanım beraber alalım.
0: Tamam.
2: Biraz ağır gibi galiba Tuğba.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdi buradan tutkal makinesine geçelim.
0: Oradaki parçalarımızı
1: tutkalda süreceğiz.
0: Ön arkalı yapıştıracağız.
1: Evet. Buraya koyacağız. Kafasını presimize.
0: Mantığı oturdu bende. Şimdi oldu.
2: Tuğba bu. Hemen çözer zor işleri.
1: Tuğba Hanım şöyle iki tanesini, ikisini birlikte böyle kaldırıyoruz.
0: Ben burada kaldım.
1: Orada kaldınız.
0: Bir dakika. Şuradan geçin. Ben en iyisi bu işi size bırakayım. Ben gidiyorum. Tutar mısınız? Hadi. Şaka şaka geldim. Gidiyor.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Altında da tutkal varmış.
2: Eldivenler o amaçla var zaten Tuğba. Ellerine bir şey olmaz. Çalışırken nazlanmamalısın.
0: Oldu mu?
1: Evet.
0: Ay, bir de yaparken de batırıyorum her tarafı usta. Hiç farkında mısınız?
1: Evet, Tuğba Hanım.
0: Evet.
1: Şimdi bunu beraber yine ucunu tutalım.
0: Tamam.
1: Evet, şu şekilde kaldırıp.
2: Hadi Tuğba, göster gücünü bakalım.
0: son yolculuğunu uğurlayalım. Evet. 3, 2, 1. Hangi düğmeye basıyoruz evet, usta?
1: Tuba Hanım şöyle şu iki düğmemize basarak şu şekilde.
0: Evet.
1: Şu anda tost oluyorlar. Sıkıştırma işlemini gerçekleştirmek üzereyiz. Tabii üst bölümde de tekrar bir tane kapımızı koyarak iki tane kapıyı aynı anda presleyebiliyoruz.
0: Keşke şu kameraman arkadaşım Mahmut Portakal da böyle pres makinesinin arasına koysak. Yok bir şey demedim. Tamam devam edelim. Evet ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Şimdi buradan kapılarımızın zımpara yapıldığı bölüme geçiyoruz. Aa, Tuba Hanım. Oraya
0: tamam,
1: geçelim.
0: Tamam hadi. Maskelerimizi taktık. Çünkü her türlü iş güvenliğini almak durumundayız sevgili seyirciler. Şimdi zımpara yapacağız değil mi usta?
1: Evet Tuba Hanım. Şu anda kapımızın son işlemi olan ahşap üretiminde zımpara işlemini gerçekleştireceğiz.
0: Tamam.
1: Şu makinamızla...
0: Ne güzel.
1: Bu işlemi gerçekleştiriyorum. Lütfen siz de bir deneyin.
0: Ha, üstüne basınca çalışmaya başlıyor.
1: Sağ elinizi kullanırsanız çok daha rahat edersiniz.
0: Solum ya ben.
2: Tuğba Usta maskesini de takıp buradaki son işlemi olan zımparaya başlıyor.
0: Böyle devam ediyor değil mi bu?
1: Böyle devam ediyor.
0: Makineyi de inceliyor. Böyle.

0: efendim, zımpara işlemini tamamladık. Benim bu fabrikada yapabileceğim işlemler bunlar. Öyle değil mi? Çünkü diğer işlemler tehlikeli ve zor. Dolayısıyla ben bu kadarını yapabildim. Bu kadarına müsaade edildi değil mi? İş güvenliği için Tuncay
1: Bey. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Gülen yüzünüze, bize kapılarınızı açtığınız için, sabır gösterdiğiniz için efendim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizi tanıdığımızda.
2: Teşekkür ediyoruz. Yani burada sizlere gösterebileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bu kadardı. Tuğba Hanım bizleri aradılar. Birlikte kapı üretebilir miyiz diye biz de kendilerini davet ettik. Birlikte kapının her aşamasını gerçekleştirdik. Bu kısa zaman içerisinde çok başarılı olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Efendim, bugün kolay mı sandığında ben Maltepe'de kapı fabrikasında çalıştım. Çok büyük, çok detaylı işler gerçekten burada. Ve elimden geldiğince de yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda Ne Yapmalı programında gündelik psikolojik dertlerle ilgili bir takım çözüm önerileri size sunuyorum. Ve bu çözüm önerilerinde her zaman psikoloji biliminin değerli kuramları ve bulgularından hareket ediyorum. Bugünkü sorumuz birçoğunuzun eminim ki fazlasıyla aklını kurcalayan bir soru. Ve benim ve meslektaşlarımın çok sık duyduğu bir soru. Soru şu, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi çocuklarımız çok değerli ve onlar için zaman zaman fazlasıyla endişeleniyoruz. Ya benim hayatımdaki en önemli kişinin yani çocuğumun psikolojik bir problemi olabilir mi? Ve varsa erkenden buna önlem almak tedaviyi kolaylaştırır mı? İşte size şimdi 5 maddede çocuğunuzun herhangi bir psikolojik problemi olup olmadığını fark edebileceğiniz önerilerde bulunacağım. Ama önce isterseniz şöyle tahtama doğru yanaşayım yavaş yavaş, tebeşirimi elime alayım ve her zamanki gibi ilk maddemi yazayım. Madde 1. Çocuğumun psikolojik bir sorunu olup olmadığını anlamam konusunda bana yardımcı olacak birinci gösterge sosyallik. Yani çocuğum, şöyle düşünün, bir kreş ortamı ya da bir ilkokul bahçesi düşünün ya da sınıfı düşünün. Çocuğunuz orada. Diğerleriyle ilişkisinde herhangi bir sorun yaşıyor mu? Diğerleri hep beraber oyunlar oynarken sizin çocuğunuz bir köşede tek başına duruyor mu? Diğerleriyle ilişki kurmak, iletişim kurmak ya da bağ kurmakta zorlanıyorsa işte bu bir psikolojik soruna işaret edebilecek birinci göstergedir. Çocuğunuz okulda ya da mahallede, çevredeki arkadaşlarıyla kurduğu ilişkide herhangi bir sorun yaşıyor mu? Birinci göstergemiz sosyallik. İkinci gösterge buna benzer bir şey ama daha da net ve direkt hedefe bir atış, saldırganlık. Şimdi baktık çocuğumuz akranlarıyla ilişki kurmakta zorluk çekiyor ama bu ikinci maddeyi devreye aldığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Çocuğumuz problemlerini çözerken bazen fiziksel şiddet kullanma yolunu seçiyor. Yani konuşarak anlaşmak ya da kendi duygularını ifade etmek varken hiç beklenmedik bir anda çat diye bir tokat attığını görüyorsunuz. Ya da bağırdığını, ısırdığını, diğerlerini cimdirdiğini görüyorsunuz. İşte burada yine çocuğun sorunlarını çözerken saldırgan davranışlar kullanmasından ikinci gösterge zihnimizde canlanabilir. Bunların ismi saldırgan davranışlardır ve çocuğun sorun çözme becerisinin yeterince yüksek olmadığını gösterir. Hemen üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde yine sınıftan çıkmıyoruz ya da kreşten çıkmıyoruz. Hala sınıfın içindeyiz. Akranları var. Çünkü sınıf gözlemleri çocuk kendi yaş grubuyla bir arada olduğu için çok değerli. Üçüncü maddemiz çocuğun okul performansıyla alakalı. Ne olur? Çocuk birinci sınıfta fişler dağıtıldı. Hala fişler dağıtılıyor mu bilmiyorum okuma öğrenme konusunda ama. İşte rakamlar öğrenilir. 1, 2, 3 yazılır. Çizgiler çizilir. Herkes sınıftaki diğer bütün öğrenciler çizgilerini çizmeye gayet hızlı öğrenirken sizin çocuğunuzun bunu başarmakta biraz zaman kaybı yaşıyor olması, herkesin okumayı öğrendiği bir sınıfta sizin çocuğunuzun biraz daha geriden gelip onlara yetişemiyor olması ya da herkes artık rakamları öğrendi, sayabiliyor hatta ufak tefek toplama işlemlerine geçti ama sizin çocuğunuz hala rakamları yazmakta zorluk çekiyorsa buna biz okul performansındaki düşüş üzerinden acaba bilişsel bir sorun var mı yok mu diye şüphelenebiliriz. İşte bunu da üçüncü madde olarak buraya o yüzden ekliyorum. Çocuğunuzun sosyalleşme becerileri, sorun çözmek için arada bir saldırgan davranışları kullanması ve okul performansındaki düşüşler ufak soru işaretleri oluşturabilir. Gelin dördüncü maddeye geçelim hemen. Dördüncü maddemiz adaptasyon. Adaptasyon insanoğlunun en önemli becerisi. Hemen buraya yazayım müsaadenizle.
Çocuğu okula gönderdiniz. İlk gün her şey yolunda. Yeni bir ortam, işte rengarenk bir sınıf, tatlı, iletişime açık bir hoca, belki yeni arkadaşlar. Çocuk sorunsuz gitti, iyi zaman geçirdi, geldi. İkinci gün hadi çocuğum okula dediniz. Ah, her gün mü gideceğiz? Ben bugün pek gitmek istemiyorum dedi. Aklına bir soru işareti geliyor. Tabii benden ayrılmakta zorluk çekiyordur. Yine de okula götüreceğiz. Üçüncü gün yine gitmek istemedi. Dördüncü gün gitmek istemedi. Beşinci gün yaygarayı kopardı. Ben okula asla gitmek istemiyorum dedi. Götürdünüz, okuldan aradılar. Dediler ki gelin alın çocuğu, fazlasıyla sorun çıkarıyor. Okulda olmak istemiyor. İşte kafada şu soru oluşuyor. Yavaş yavaş bu devam ederse. Çocuk okula adapte olmakta zorluk çekiyor. Ve sürekli sizi özlüyor olabilir. İşte bu da okul adaptasyonunda zorluğun uzaması ve çocuğun asla okula gitmek istememesi de bize psikolojik bir sorunun göstergesi olarak düşünülebilir bu davranış özelliği. Ve adaptasyonda zorluk yaşayan çocukların problem çözme becerilerinin düşük olduğunu, sosyalleşme becerilerinin düşük olduğunu ya da siz yanında değilken kendisini güvensiz hissettiğini düşünebiliriz. İşte bunların hepsi ufak tefek psikolojik problemlerin göstergesi olabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde bu dördünün toplamı kadar önemli. Aslında bir final noktası gibi. Buna duygu sorunları diyoruz. Bunu anlamanız

bir akranına zarar verdi, bir suçluluk ya da pişmanlık ifadesi onda görebiliyor musunuz? Ya da çocuğunuz çıkması gereken normal duygular yerine başka duygular mı yaşıyor? Mutsuz olması gereken bir yerde çok mutlu, belki korkacağı bir yerde aşırı cesur davranıyorsa, işte bunun adına biz duygu sorunları deriz. Ve duygular bizim diğerleriyle ilişki kurmamızı sağlar. Duyguları tam olarak yaşayamayan insanlar, duygu regülasyonunu tam beceremeyen insanlar gündelik hayatta yeterince başarılı olamazlar. Çünkü duygu iletişimin altın anahtarıdır. İşte duygu ile ilgili sorun yaşıyorsa sadece çocuğunuz şayet, duygusunu ifade etmek ve ikinci aşamada da sizin duygunuzu anlamakla ilgili zorluk yaşayabilir. O zaman demek ki duygu sorunları yaşıyor diyebiliriz. Ve şöyle dönüp tahtamızdaki bu 5 maddeye baktığımızda aslında bizim bu psikoloji dünyasında çocuklarda bir sorun olup olmayacağına dair en önemli göstergeleri de görmüş oluruz. Birincisi sosyallik. Çocuğunuzun bir sosyalleşme problemi var mı? İkincisi saldırgan davranışlar sergiliyor mu? Yani arkadaş edinmekte zorluk çekti. Bir arkadaş grubu var, onların içine girmekte zorluk çekti. Hep tek başına ve birisi ona yaklaştığında bir bakıyorsunuz ki saldırgan davranışlar ortaya çıkıyor ve kavga ediyorlar. Bir diğeri performans düşüklüğü, yani okuldaki bilişsel performansın geriden gelmesi. Okul adaptasyonunda zorluk, hep sizi yanında hissetmesi. Yine buradaki kavramı unutmayın, güven kavramı burada önemli. Yani sizin yanında olmadığınız durumlarda kendini iyi ve güvende hissetmemesi bir sorun çocuğun. Ve son olarak da duygularını ifade etmekte, duygularının farkına varmakta ve sizin duygunuzu anlamakta sorunlar yaşıyorsa çocuk, o zaman bir hastanenin çocuk psikiyatrisi servisine kısa bir ziyaret yapıp bir değerlendirme almanızda fayda var. Sonuçta çocuğunuzda herhangi bir problem büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Ama bir problem varsa da erken teşhis ve bir an evvel çözüm üretmek için harekete geçmek çok erken yaşta bu sorunlardan kurtulmamızı sağlayabiliyor. Şimdi bu 5 maddeye siz bir yandan bakarken ben hemen şuradan bana gönderdiğiniz sorulardan bugünkü konumuzla ilişkili olan 2 tanesini alıyorum. Hangisini açayım? Sağ mı, sol mu? Hadi şu sağ eldeki soruyla devam edelim. Şimdi bu sorular tabii ki programa sizin de katılmanızı sağlıyor. Benim için çok değerli çünkü psikoloji insanın olduğu yerde işleyen bir bilim dalı ve siz de aramızdaki etkileşim bence bu manada çok önemli. Soru şu, birçoğunuz için şimdi işte benim soru diyeceğiniz bir şey belki. Çocuğum çok hareketli, bu psikolojik bir sorun olabilir mi? Çocuğum çok hareketli, olabilir mi? Evet, öyle bir durum var ki çocuk psikiyatrisi katlarına genelde insanlar bu sorunla geliyor. Hocam çocuğum çok hareketli, ne yapacağım? İşte çocuğum çok hareketli bir psikolojik problemin göstergesi değildir. Çünkü çocukların hareketli, özgür, rahat olmasını tercih ederiz. Şuraya baktığınızda bu 5 maddenin içerisinde çocuğunuzun çok hareketli olması yok. Bir diğer şey şu çok fazla söylenen ebeveynler tarafından. Hocam çocuğum çok konuşuyor, acaba psikolojik problemi olabilir mi? Hayır, olmaz. Siz dinlemeyi bilirseniz çocuğunuz zaten çok konuşmayacaktır. Mesajını daha kolay iletecektir. Ya da şu söyleniyor bazen, çocuğum çok ilgi istiyor. Bakınız ben neler dedim son bir dakika içinde. Çocuğum çok konuşuyor, çocuğum çok hareketli, çocuğum çok ilgi istiyor. Şu aradaki çokları atarsanız ortaya şu çıkıyor. Çocuğum konuşuyor, çocuğum ilgi istiyor, çocuğum hareketli. Bunlar zaten çocuğumuzdan beklediğimiz şeyler. O yüzden fazla hareketli, biraz fazla konuşuyor diye çocuğunuz hiç endişe etmenize gerek yok. Bunlar zaten çocuklardan beklediğimiz davranışlardır. Bu problemi hallettiysek hemen diğer soruya geçelim. Bu arada zarflarımız gerçekten bugün çok havalı, çok güzel. Çok önemli bir soru daha geldi. Şimdi bu kafaları çok karıştıran bir soru. Bu arada size böyle bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Psikologlarla eğitimcilerin de zaman zaman anlaşmakta zorluk çektiği bir konu. Ama ben tabii ki psikolog gözüyle buna cevap vereceğim. Eğitimciler sakın bana kızmasın. Soru şu. Ceza vermek çocukta soruna neden olur mu? Benim cevabım hayır, olmaz. Ama neden böyle dediğimi de hemen ekleyeceğim tabii ki. Çocuğa ceza verin demek istemiyorum. Ceza bizim psikoloji dünyasında bir davranışı değiştirmek için en kullanılan

0: davranışlı ve değişimi en hızlı ortaya çıkaran yöntemdir. Bu cepte. Yani ceza davranışı değiştirmeyi sağlar. Fakat biz cezayı tanımlarken bazen hata yapabiliyoruz. Ceza deyince, özellikle çocuğa ceza deyince herkesin aklında bir dövme, dayak, bu tür cezalar geliyor. Sert cezalar. Çocuğun örselenmesine neden olacak cezalar geliyor. Oysa ki cezanın tanımı tam olarak şu. Yapılmakta olan bir davranışın yapılma ihtimalini azaltacak her şeye ceza deriz. Cezanın tanımı o kadar geniştir ki çocuğunuza hiç zarar vermeden, çocuğunuzun psikolojisi üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmadan, onun yaptığı davranışı azaltmasını sağlamanız mümkün. Bunu yaptığınız anda zaten bunun adı ceza, davranışı azalttığı için ve çocuğa hiçbir zarar vermeyebilir. Ceza eşittir dayak, ceza eşittir oyuncağını alıp saklamak gibi şeyler değil. Sadece davranışın miktarını azaltmanızı sağlayan size ait yöntemler. O yüzden tamamıyla cezayı ya da ödülü hatalı ya da yanlış demek mümkün değil. Önemli olan şey ceza ve ödül yöntemlerinizi iyi geliştirmeniz ve çocuğunuzun kabul ettiği bir ceza ödül sistemi oluşturmanız lazım. Yani çocuk ne zaman ödül alacağını bilecek, hangi davranışının beğenilmediğini ve cezayla karşılaşabileceğini de bilecek. Bunlar büyük sürprizler ve ani şoklar halinde olmaması lazım. Bu manada ceza bazen işe yarayabilir ve çok konuşan çocuklarda psikolojik bir sorunu olduğunu düşünmeyiz. Şöyle bir tahtamıza tekrar bakalım, bir toparlama yapalım. Bugün ne yapmalı programındaki sorumuz, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını nasıl anlarımdı? Bu sorunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhis, erken çözüm bulmak anlamına geliyor. Şöyle tahtamızı bir daha gözden geçirelim. Siz bir sınıf ortamı düşünüyorsunuz. Çocuğunuzun sosyalleşme problemleri varsa, saldırganlıkla ilgili fazlasıyla böyle kavgalara girip çıkıyorsa, performansı, okul performansı düşük, okula gitmek isteği az ve duygu ifadelerinde de bir takım sorunları varsa, o zaman kafanızda küçük bir sorun belirebilir ve hemen bir psikolojik değerlendirme için doğru kuruma gidebilirsiniz. Çocuklarımız çok değerli, her şeyden önemliler. Benim için de öyle, toplumun geleceği onlar. Çocuklarımız bizim ebeveynliğimiz sayesinde sağlıklı bireyler haline geliyorlar. Sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun oluşmasını da sağlayacak. O yüzden daha doğru ebeveynlik becerilerimizin var olduğu bir ömür dileğiyle hepinize iyi bir gün diliyorum.
1: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
2: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
1: Buyur abla.
2: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
3: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
4: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
3: Gübre üretiyorsunuz.
4: Gübre üretiyoruz. Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
2: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
3: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
5: Var.
3: Ama biz ne yaptık?
5: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
2: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
5: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
2: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
8: Hoş geldiniz.
7: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
9: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
10: Hmm.

0: haberini beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
2: İnanamıyorum.
1: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
2: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
0: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Herkes ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
10: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
11: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
12: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
11: Namusunu temizleyeceksin kızın.
12: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
10: Başka kurtuluş çaresi var mı?
12: Kemal Bey ölmüş.
11: Hadi kalk, adamları bekletme.
12: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
13: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
5: Namus bugün 13.45'te TV4'te.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
15: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
5: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle Cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla.

0: başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur. Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sabır, deneyim, ustalık.
4: Her eserime, emeğimi, sabrımı, yılların tecrübesini katıyorum.
3: O, demiri yeniden işliyor.
4: Demir zor bir malzemedir ama ona sabırla yaklaşırsanız istediğiniz şekli alır.
3: Hüseyin Ergen, demire form verme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
4: Bir metale baktığımda çoğu kişinin göremediği o şekli görüyorum.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size pesteyenli tavada bir tost hazırlayacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Taze kaşarımız var, jambonumuz var, tabii ki fesleğenimiz var, tortilla ekmeğimiz var ve tereyağımız var. İnanılmaz güzel, yapımı çok kolay, çok keyifli bir tarif bu. Hemen kaşarımızı rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Bunu farklı peynirlerle de yapabilirsiniz. İsterseniz mozzarella peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz dil peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz cheddar peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben kaşar peynirini sevdiğimden dolayı taze kaşar kullanacağım. Hemen taze kaşarımızı iyice rendeliyoruz. Rendeledikten sonra tereyağımızı eriteceğiz. Tortilla ekmeklerimizi koyacağız. Arasına fesleğenimizi, jambonumuzu, taze kaşarımızı bolca ekliyor olacağız. Bu kadarlık kaşar şimdilik yeterli olacak. Ocağımızın altını yakalım. Bir miktar tereyağı alalım. Tahta kaşık yardımıyla birazcık daha ayçiçek yağı koyalım. Dış bazına isterseniz bu karışıma sarımsak koyabilirsiniz. Sarımsak buna farklı bir hava katacak, farklı bir lezzet katıyor olacak. Tereyağı erittikten sonra hemen yapımı çok kolay, yapımı çok keyifli olan tarifimize devam edeceğiz. Bol yağlı bir tarif. Böyle tortilla ekmeklerinin içerisinde, arasında bu kaşarlar, fesleğen ve jambon eriyor olacak. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Birazcık ben dış tarafına da pul biber atmak istiyorum. Hemen yağımızı eritiyoruz. Yağımız güzelce eriyor. Birazcık ayçiçek yağı kullandık. Ayçiçek yağı kullanıyor olmamızın sebebi yağın yanmaması için. Tereyağın yanmasını istemiyorum. Yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Bol yağlı, bol lezzetli, kalorisi bol. Çok keyifli bir tarif. Hemen tortilla ekmeğimizin bir tanesini hemen koyduk. Hızlı işlemler yapıyor olmamız lazım. Burada kaşarımızı ekliyoruz.

jambon. Tekrar jambon. Bir tane daha jambon. Fesleğenlerimizi alalım. Fesleğen inanılmaz lezzetli ve çok farklı bir aromaya sahip bir bitki. Dağılık bir şekilde koyduk fesleğenlerimizi. İki tane yapacağımdan dolayı yarısını diğer tarafa ayırdım. Hemen üzerine bol malzemeli yine kaşarla ekliyorum. Üstünü diğer lavaşla, diğer tortilla ekmeğiyle kapattım. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Elinizle bu şekilde basarak yapın. Şimdi birazdan ters çevireceğiz. Ocağın altını yavaşça kısalım. Bunun içindeki malzemeleri renklendirebilirsiniz. Sucuk koyabilirsiniz, sosis koyabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse peyniri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi damak tadınıza göre bu malzemelerle değiştirip oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum. Birazdan böyle... Bakın nasıl canım çekti. Birazdan ekmeği ortadan yaracağız. O kaşar uzayacak. Çok güzel ve çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Diğer tarafını da çevirmemiz lazım. Kaşar birazcık eridikten sonra... Bu arada kalan taze kaşarımızı da hemen rendeleyelim. Çok güzel, çok lezzetli, yapımı çok kolay. Eğer aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bunu farklı farklı versiyonlarla elde edebileceğinizi hiç unutmamanız lazım. Günün en güzel öğünü, kahvaltıyı en güzel şekilde yapabileceğiniz program burası. Mutlu Kahvaltılar. Gerçekten sizin hayatınızı daha nasıl mutlu hale getirebiliriz? Bu yüzden varız. Evet, şu an hemen tortillamızı diğer tarafını çevirdik. Bakın nar gibi kızarmış durumda. Bakın tereyağı nasıl eriyor, kaşarlar nasıl eriyor. İnanılmaz güzel bir ortaya çıkıyor, inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle güzel yemekler yapınca çok heyecanlanıyorum ben. O yüzden bunu mazur görün, bu heyecanımı. Çünkü sonuç o kadar güzel oluyor ki, o kadar lezzetli oluyor ki. Bakın bastığım zaman burada... Malzemenin o bolluğu nasıl ortaya çıkıyor? Birazdan bunu ortadan ikiye ayıracağım. Tabii ki tadına bakacağım, tabii ki yiyeceğiz bunu. Hemen diğer tarafında iyice pişirdikten sonra bir tane daha tortilla ekmeğiyle bunu yapıyor olacağız. Şöyle altını bir kontrol edelim. Yavaşça pişip pişmediğini. Evet, tam istemiş olduğum kıvamda. Kenarları düzeltelim. Evet, aynı işlemleri diğer tortilla ekmeğimize de uygulayacağız. Tereyağımızı bol bir şekilde koyduk. Malzemeyi cömertçe kullanıyor olmanız önemli. Birazcık ayçiçek yağı koydum. Biraz da pul biber ekledim. Yani şu an o kadar güzel görünüyor ki, şu an onu yememek için sabırsızlanıyorum. Diğer tortilla pişerken tabii ki tadına bakacağım. Evet, bol tereyağlı. Diğer tortilla ekmeğimizi hemen koyduk. Kaşarımızı ekledik. Jambonlarımızı koyuyoruz. Bir daha jambon. Tekrar jambon. Üzerine fesleğenleri koyacağız. Fesleğen sevmiyorsanız burada taze kekik de kullanabilirsiniz. Nane kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burada tarif tamamıyla size ait durumda. Ne seviyorsanız bu şekilde renklendirebilirsiniz. Hemen kalan kaşarlarımı da şurada bıçak yardımıyla alalım. Diğer tortilla ekmeğinin üzerine koyalım. Şöyle bir basalım. Yağ tam kenarlarından da iyice çıkıyor. Mis gibi tereyağı koktu. Mis gibi böyle o biberle karışınca tereyağının bir kokusu var. Biliyorsunuz o kokuyu. İnanılmaz güzel oldu şu an. Şimdi bu da bu arada bence soğumuştur. Bence artık ben bunun tadına bakabilirim. Şöyle
ortadan ikiye ayırıyorum. Bakın şunun güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Fesleğen, jambon, kaşar tabii ki. Fesleğen böyle küçük sürprizler yapabiliyor. Tabii ki bunu bitirmeliyim. Yıkılıyor diye bir deyim var ya, gerçekten yıkılıyor. Hemen diğer tortillamızı da ters çevirelim. Pişirme işlemlerine devam edelim. Tortillamız burada pişerken, dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz kuş üzümlü patatesli yumurta. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Kuş üzümü var, ceviz var, patates var, yumurta var, kaşar var ve tereyağı var. Hemen burada patateslerimizi önce halka halka doğrayalım. İspanyol omleti yapar gibi yapacağım bunu. İsterseniz burada patatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Ama ben patatesleri halka halka doğrayacağım. Halka halka doğradıktan sonra patatesleri çok güzel bir şekilde kızartacağız. Üzerine yumurtaları kıracağız ve en üstüne de kaşarı ekliyor olacağız. Tabii öncesinde ne yapacağız? Önce kuş üzümüyle cevizi birazcık tereyağında kavuracağız. O kavrulduğu zaman ayrı bir lezzet ortaya çıkıyor olacak. Bu arada kaşarımızı da burada rendeleyelim. Hazır bir şekilde beklesin. Çok lezzetli, çok keyifli, güzel bir tarif. Eğer ki patatesli yumurta yemekten sıkıldınız, bunu nasıl renklendireceğiz? İspanyol omletinde yaptığım zaman çok fazla oluyor derseniz, bu tarif sizin için vazgeçilmez, biçilmiş kaftan. Hemen kaşarımızı da rendeledik. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı koyuyorum. Hemen birazcık tereyağı ekliyorum. Şimdi kuş üzümüyle cevizleri birazcık kavurduktan sonra patatesleri tek tek güzel güzel pişireceğiz. Pişirdikten sonra üzerine yumurtaları koyacağız ve kaşarları ekliyor olacağız. Tabii ben pul biber sevdiğimden dolayı pul biberle, böyle karabiberle ve tuzla da bu işlemlerin hepsini renklendiriyor ve taçlandırıyor olacağız. Yapımı çok kolay. Besleyici bakımından doyurucu özelliği çok fazla olan çok güzel bir tarif. İsterseniz buna fıstık da ekleyebilirsiniz. Fıstık da bulursanız, fıstık da eklerseniz çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacaktır. Osmanlı'da bunu aslında birazcık değiştirerek patates yerine patlıcan kullanarak patlıcanlı yumurta yapıyorlar. Fıstıklı, cevizli, kuru üzümlü çok lezzetli ve çok güzel bir tarifleri var. Gerçekten çok zengin ve çok güzel bir mutfağa sahibiz. İyi ki bir mutfağa sahibiz. Tereyağımız eriyor. Hemen kuş üzümlerini koydum. Hemen cevizlerimi de ekledim. Bütün bütün koydum cevizlerle kuş üzümlerini. Zaten kuş üzümlerini parçalama şansım yoktu. Cevizleri bütün bütün koydum. Çok az kavurduktan sonra patatesleri ekleyeceğiz. Patatesleri tek tek yavaş yavaş eklemeye başladık. Cevizler ve kuş üzümleri zaten patateslerle birlikte pişmeye devam edeceğinden dolayı çok fazla beklememizin bir anlamı yok. Şurada bunlara yer kalmadı. Bunları bir sonraki seferde pişirelim. Yavaş yavaş pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Hemen maşamızı alalım. Pişen patateslerimizi maşa yardımıyla ters çevireceğiz. Patateslerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. İki tarafında çok güzel bir şekilde pişirdik. Böyle kuş üzümlerimizi, cevizlerimizi de güzelce kızarttık. Hemen üzerine birazcık tuz ekleyelim patatesler için. Hemen bolca tuzumuzu ekledik. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yumurtaları kıracağız. Yumurtalarımızı bu şekilde göz göz kıracağız. Güzel görünüyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir tarif oldu. Son yumurtamızı da kırdık. Üzerine
kaşarları ekliyoruz. Kalan kaşarların hepsini ekleyeceğiz. Of, çok güzel görünüyor. Şimdi üzerine hemen pul biberimizi ekliyoruz. Birazcık da karabiber ekledim. Şöyle aralardan yavaş yavaş pişiriyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Yapımı çok kolay olan bir tarif. Ama bir o kadar besleyici, bir o kadar doyurucu, bir o kadar da lezzetli. Bakın kaşarlar nasıl eriyor. Yumurtalar ne kadar güzel pişti. İçerisinde kuş üzümü var, içerisinde ceviz var, patatesler var. Pişirmeye devam ediyorum. İsterseniz yumurtaları karıştırabilirsiniz de. Her tarafındaki beyazlıklar pişiyor. Ben yumurtayı böyle orta pişmiş seviyorum. Ve yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: gün sürecek Madrid yolculuğumuz başlıyor. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor. Ve Madrid'deki ilk durağımız Sol Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid'den merhabalar diyoruz. Madrid'in kalbi burası, Sol Meydanı. Bütün turistlerin geldiği, eski binaların ve kraliyetin ihtişamının yaşandığı noktadayız. İşte Sol Meydanı'nı, Madrid'i gezmeye bu noktadan başlıyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: ve Sol Meydanı'nda birçok sanatçı var. Burada performanslar sergiliyorlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda turistlerin özellikle fotoğraf çektireceği bir sürü karakter var. İşte Pikachu burada gayet güzel turistlerle fotoğraf çektiriyor. Bunun gibi birçok karakter var, enteresan karakterler var. Bir tanesi işte burada gidiyor. Sanatçılar var, heykel zannediyorsunuz ama değiller. Böyle sabit durabilmeleri vasıtasıyla onları biz heykel zannediyoruz. Bakın arada hareketleniyorlar ve insanları korkutuyorlar. O sanatçılardan bir tanesi gördüğünüz gibi böyle havada duruyor. Motosikletçi bu arkadaş. Son derece keyifli gözüküyor. Bu şekilde. Everything is okay?
2: Okay.
1: Okay. Are you happy in this position? Evet, yer çekimine meydan okuyor. Görmüş olduğunuz gibi motosikletiyle beraber bu arkadaşı da Madrid'de Sol Meydanı'nda görebiliyorsunuz.
0: Madrid'e gelince Madrid hatırası işte bu noktada çekilir.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen gençler, turistler çektiriyorlar. Onlar da gayet güzel bir şekilde fotoğraf veriyorlar. Evet, where are you from?
3: We're from Portugal.
1: And is it your first time in Madrid?
3: No.
1: Have you ever been to Istanbul before?
3: Yes.
1: Istanbul. Have you ever been there? You like Istanbul?
3: Yes.
1: What about you?
3: Yes.
1: Evet, hepsi İstanbul'u biliyor, görüyorsunuz değerli izleyenler. Biz onları davet edecektik ama zaten gelmişler. Zaten yerlisi gibiler. Thank you very much.
3: You're welcome.

Madrid turunda en önemli duraklardan birindeyiz. Sol Meydanı. Sol Meydanı şehir ilk kurulmaya başladığı dönemden beri hareketli bir meydan. Sol Meydanı İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay neyse Madrid'de o. Madrid'in kalbi diyebiliriz Sol Meydanı için. Sol Meydanı'na geldiğinizde Madrid'de görülmesi gereken birçok şeyi görebiliyorsunuz. Harika restoranlar, şık kafeler ve saraylar elbette Sol Meydanı'nın etrafına toplanmış.

0: Değerli izleyenlerimiz, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır Akşehir için. Hocaya dünyanın merkezini sormuşlar, o da Akşehir'dir demiş. Demişler ki hoca ispat et, siz aksini ispat edin de göreyim demiş. Bakın, Nasrettin Hoca belki Akşehir'in merkezi olduğunu ispatlayamaz ama İspanyollar buranın İberya Yarımadası'nın merkezi olduğunu, yani 0 kilometre noktası olduğunu ispatlamışlar, ölçmüşler, biçmişler ve bu noktadan, işte 0 kilometre noktasından her yere mesafe aşağı yukarı aynı. Yani burası İspanya'nın ve İberya Yarımadası'nın merkezi, 0 kilometre noktası.
1: Madron yağacına tırmanan ayı Madrid'in simgesi ve sembolü. İspanya'nın ünlü Atletico Madrid takımının armasında da bu ayıyı görebilirsiniz. Eski yıllarda ordu için yapılan miğferlere ve zırhlara ağaca tırmanan ayı şekli nakşedilirdi. Ağaca tırmanan ayı Madrid'in simgesi olmaya devam ediyor. Bu heykelle ilgili bir başka söylenti ise, eğer bu heykelin önünde bir fotoğraf çektirirseniz günün birinde Madrid'e tekrar yolunuz düşer. İşte böylesine bir şehir efsanesi de var Madrid'de ağaca tırmanan ayı heykeliyle ilgili.

0: Hacette dikkatimize çeken bir diğer detay binaların üzerindeki fotoğraflı isim tabelaları oldu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda yolculuğumuz devam ederken

0: binaların üzerinde görmüş olduğunuz resimli sokak adı ve cadde adı yazan tabelalar dikkatimizi çekti. Onlar da çok çok eski tabelalar ve burada bu tabelaların olmasının sebebi bu binaların, caddelerin resimleri, fotoğrafları vasıtasıyla okuma yazma bilmeyen insanlar da nerede olduklarını anlamışlar diyoruz ve Sol Meydanı'ndaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
1: Ve İspanya'nın meşhur tapaslarını tatma zamanı. Harika bir restorana uğruyoruz.
2: Bu restoran ve diğerlerinde farklı çeşitli tapaslar günün her saatinde ufak porsiyonlarla gelen müşterilere sunuluyor. Bir içecek almışsanız size ikram olarak verebiliyorlar tapasları. Bölgenin en önemli yiyeceklerinden biri de kalamar ekmek. Sol Mayor bölgesinin en önemli yiyeceği kalamar ekmek. İspanya'da insanlar karınları acıktığında değil, saati geldiğinde yemek yiyormuş. Restoranlar 1.30'la 4 arasında öğlen yemeği servisi veriyor. 4'te tüm restoranlar kapanıyor. Gideceklere duyurulur. Aman aç kalmayın. Akşam yemeği ise 8.30'dan 11'e kadar devam ediyor Madrid'de. 4 ile 8.30 arasındaysa tüm restoranlar kapalı oluyor. Yani Madrid'de aç kalmamak için zamanlamayı doğru ayarlamanız gerekiyor. Ve Madrid'in bir başka meydanındayız. Burası Mayor Meydanı. Bu meydan Venedik'teki ünlü San Marcos Meydanı'nın replikası. Aynı mimarların yapmış olduğu bu meydan Madrid'in en önemli meydanlarından biri.

Madrid'in en önemli gelir kapılarından biri ise futbol turizmi. Dünyaca ünlü Real Madrid yılda 5 milyon turisti Madrid'e çekiyor. Şehre gelenler hem Real Madrid maçı seyredip hem de şehrin kültürel yanlarını keşfediyormuş. Dünyanın dört bir yanından yılda 5 milyon kişi futbol turizmi için Madrid'e akın ediyormuş.

Madrid'e geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri de San Miguel Sabit Pazarı. Tamamen camdan oluşan bu bina gerçekten görülmeye değer. Eski yıllarda kaderine terk edilmiş tarihi bir yapı olarak bulunan San Miguel Çarşısı, şimdilerde ise sabit pazar olarak restore edilmiş ve Madrid'in en güzel tapaslarını yiyebileceğiniz nokta olarak biliniyor. Madrid'in tarihi dokusu ve eski şehrin bulunduğu yer araç trafiğine kapalı. O yüzden de bu bisikletlerle gezilebiliyor. Tam 100 farklı istasyondan alınan bisikletler keyifli bir tarihi Madrid yolculuğu yapmanıza yardımcı oluyor. Bir istasyondan diğer istasyona bisikletleri bırakabiliyorsunuz.

3. Carlos döneminde yapılan bu başkanlık sarayı gerçekten çok görkemli. İspanya kralı burada yaşamıyor. Bu saray şu anda bir müze olarak kullanılıyor. Merkezde bulunan tek saray olma özelliğini taşıyor 3. Carlos Sarayı. Bu sarayla ilgili söylenebilecek ilginç bilgilerden bir tanesi ise sarayın simetrik olmadığı, sarayın bir ucu diğerinden farklı. Bunun sebebi ise saray yapılırken paranın bitmesiymiş. Para bitince saray da yarım kalmış ve asimetrik olarak hizmet vermeye devam etmiş.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Türkiye'nin en batı ucundayız. Babakale'deyiz. İlk durağımız Apollon Simiteos Tapınağı olacak. Ardından Babakale'yi ziyaret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek. Ancak bugün daha çok mitoloji ve arkeoloji dolu bir yolculuk yapacağız.

Apollon Simiteos Tapınağı M.Ö. 150 yılında inşa edilmiş. Burası aslında büyük törenlerin, Apollon adına törenlerin ve spor müsabakalarının yapıldığı bir alan. Ve çevresinde, yakın çevresinde bir kent yok. Etrafındaki kentler ona biraz uzak. Çünkü bütün bu çevrede var olan kentlerin ortak ritüel alanı burası. Öyle tasarlanmış. Ve Apollon Simiteos Tapınağı'nın temel özelliği fareler. Simiteon zaten farelerin efendisi demek. Ve hikaye şöyle anlatılıyor. Buraya yakın olan ve burayı kült alanı olarak kullanan Kires adlı bir şehir var. Ve orada bir Apollon rahibi, Kris. Ve bütün kentin tağıllarını, ürünlerini yok edecek farelerini gönderir Apollon o kente. Ve bunun karşısında Kris özür diler, dualar eder. Ve onun karşısına bir sığırtmaç şeklinde çıkar Apollon. Kılık değiştirmiştir. Bakalım ne yapacaktır bu garip yolcuya. İşte tapınağının rahibi Kris bu yolcuyu iyi karşılar. Ona iyi bakar, yedirir, içirir. Ve ardından da onun iyi bir insan olduğunu anlayan Apollon bu sefer fareleri oklarıyla öldürür ve ayakları altında ezerek o kenti bütün bu illetten kurtarır. Bunun üzerine de onun rahibi Kris bir tapınak inşa eder. İşte o tapınak budur.

Bir zamanlar Apollon Simiteus tapınağının çevresinde olan Alexander Troya, Amixtos ve Kires gibi şehirlerden geriye pek bir şey kalmamış. Ama Apollon Simiteus tapınağı ve çevresindeki yapılar ayan beyan görünecek şekilde ayaktalar. Burası bütün o kentlerden çok daha önemliydi. Çünkü özellikle her yıl yapılan Apollon şenliklerinde burası çok kalabalık olurdu. Sadece bu şehirler değil, Truva'dan olsun, Assos'tan olsun yine buraya bu şenliklere katılan insanlar ve sporcular olurdu. Ve tapınağın temel özelliği fareyken bir başka özelliği daha vardı. Firdola bütün çevresi Truva Savaşı'nın betimlemeleriyle doluydu ve 120 metreyi buluyordu bu. Orada neler yoktu ki? Akileos'un savaşları, Priamos'un oğluna Hektor'u almaya gitmesi gibi pek çok sahne vardı. Bugün çok küçük bir kısmı şu anda bulunmuş durumda ve buradaki müzenin deposunda duruyor. Ama onun haricinde birkaç tanesini tapınağın çevresine koymuşlar. Onlardan ayrıca bahsedeceğim. Ama dediğim gibi burası bir zamanlar ritüel alanıydı. Ancak Apollon tapınaklarının en temel özelliklerinden biri burada da kullanılıyordu. Burası bir şifa ve kehanet merkeziydi. İnsanlar geleceklerini burada öğreniyorlar, bedenlerine sağlığı yine burada arıyorlardı. Ve Simiteos sıfatını taşıyan, Apollon için Simiteos sıfatını taşıyan tek tapınak ülkemizde budur.

Apollon her ne kadar güneş tanrısı olarak bilinse de onun bambaşka özellikleri vardır. O bir uyum, bir düzen tanrısıdır, harmoni tanrısıdır. Ve bütün özellikleri de zaten bu uyum ve düzene işaret eder. Örneğin beden güzelliği. Antik Yunan'da Apollon'un beden güzelliği ideal erkek güzelliğidir. Ve beden güzelliği aslında uyumu sembolize eder. Aynı zamanda lir çalarken betimlenir. Müzik de bir uyum meselesidir. Onun haricinde onun tapınakları şifa ve kehanet merkezidir. Şifa yani sağlık da uyumlu bir yaşam için gereklidir. Kehanet ise geleceği bilmek anlamına gelir ve hayatı düzenlemek için gereklidir o dönemlerde. Yine aynı şekilde buradaki fare meselesi de odur. Bir taraftan düzeni bozan ama sonra düzeni tekrar kuran yine kendisidir. İşte Apollon tapınakları muhakkak bir su kaynağının yanına ya da suyun üstüne kurulur. Bunun bir sebebi vardır. Buradaki görevli rahipler o suya bakarak insanlara geleceklerini söylerler. Ziyaretçiler buraya gelir, ne öğrenmek istiyorsa bir kağıda yazar, katlar ve tapınak rahibine verilir. Bakar, okur ve sonra da suya bakarak rahip bir tür trans sonrası cevabını yine bir kağıda yazar ve o ziyaretçiye geri gönderir. Bunun tabii bir karşılığı vardır. Bir ücret karşılığı yapılır bütün bunlar. Suyun sadece fal bakmak, kehanet için değil, aynı zamanda burası bir şifa merkezi olduğu için buradaki hamamlar için de kullanılır o su. Ve burada hem sporcular hem de gelen halk bu hamamlardan faydalanarak sağlık bulmaya çalışıyor.

Homeros'un İlyada destanında uzun dizelerle Apollon Simiteon Tapınağı'ndan bahsedilir. Tıpkı daha sonra gideceğimiz Baba Kale'nin bulunduğu Lekton Burnu gibi buranın da adı geçer. Hem de İlyada destanının daha ilk bölümünde. Ve o bölüm

Dönemde hikaye şöyle anlatılır. Başlarında komutan Agamemnon'un olduğu Yunan orduları kentleri talan ede ede Truva'ya doğru gitmektedir. İşte o kentlerden biri de Apollon Simiteos Tapınağı'nın yakındaki Kreses Antik Kenti'dir. Ve orayı yerle yeksan ederler ve en önemlisi de şunu yaparlar. Agamemnon oradaki tapınağın, Apollon Tapınağı'nın rahibinin kızını kaçırır. Ve rahip kızını almak için Agamemnon'un huzuruna çıkar. Ona yalvarır, yakarır, kızını vermesini ister. Ama Agamemnon onu azarlar ve kovar. Ve işte bu sahne ihtiyarın boynunu büküp döndüğü ve tekrar buraya döndüğü sahne şu şekilde anlatılır İlyada Destanı'nda. İhtiyarın korku düştü içine, eğdi boynunu, yürüdü uğuldayan denizin kıyıları boyunca. Uzakta bir yerde yakardı durdu yüce Apollon'a. Tenedos'un güçlü kralı Simiteus, dinle beni. Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam, boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna, şu dileğimi Tezel'den yerine getiriver. Gözyaşlarımın öcünü al Danoalardan, oklarınla. Bunun üzerine çok öfkelenir Apollon ve oklarıyla Yunan ordusuna veba salgını gönderir. Bu belki de tarihte geçen ilk salgınlardan biridir. Ve işte bu salgın yine İlyada Destanı'nda bakın nasıl anlatılır. Apollon dinledi onu, indi Olimpos'un doruklarından, köpürmüş öfkeli, omuzlarında yayı, iki ucu kapalı okluğu, kımıldandı mı oklar omuzlarında şıngırdıyordu. Kızgın tanrı yürüyordu gece gibi. Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu. Bir vınlama çıktı gümüş yaydan. Korkunç, acı. Önce katırların, köpeklerin düştü peşine. Sonra saldı bir sivri ok insanların üstüne. Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. Ordu içine tanrının okları yağdı tam 9 gün.

Bir zamanlar bütün tapınağın çevresi frizlerle süslüydü. 120 metre. Bugün sadece 24 metrelik bölümü ortaya çıkarılabilmiş. Peki diğerleri ve ayrıca tapınağın diğer parçaları nerede? Söylence odur ki İstanbul surları yapılırken buradan pek çok parça Bizans döneminde İstanbul'a taşınmış. Ama kalanların üstünde bazı betimlemeler var. İşte o betimlemeler bize Truva Savaşı'nın döngüsünü, özellikle bir bölümünün döngüsünü anlatıyor. O da Akileos, Patroklos ve Hektor'un hikayesi. Hikaye İlyada'da şöyle anlatılıyor. Akileos, Agamemnon'a kızmış, savaştan çekilmiştir. Ve savaşa girmez, çadırında dinlenmektedir. Onun zırhlarını giyip onun kılığına girer can dostum Patroklos, Hektor'un karşısına çıkar. Hektor onu Akileos zannettiği için savaşırlar, dövüşürler ve Hektor Patroklos'u öldürür. İşte Akileos bunu öğrenince tekrar savaşa girecektir. Ve Hektor'la o Patroklos'la yaptığı savaşın öcünü almak için karşılaşır. Karşılaşma Truva surlarının önünde gerçekleşir. Ve Hektor'u öldürür Akileos. Bu da yetmez, arabasının arkasına bağlar ve bütün surların etrafında dolaştırır. Bu sahneyi Hektor'un babası Priamos, eşi ve annesi seyretmektedir. Çok acı dolu bir sahnedir. Ve ardından cesedi çadırına götürür. Ve oğlunun cesedini almak için kral Priamos, Akileos'un huzuruna çıkar, ona hediyeler sunar, özürler diler ve sonunda oğlunun cesedini alıp şehre getirir. İşte bütün bu döngü buradaki frizlerde anlatılıyor. Ancak dediğim gibi sadece 24 metrelik bölümünde biz bunları görebiliyoruz. Kayıp olan neredeyse 100 metrelik bölümde kim bilir ne hikayeler anlatılıyor.

Apollon Simiteus Tapınağı'nın ve kompleksinin ana bölgesini oluşturan kuşkusuz Apollon Tapınağı. Ve ona eklemlenen önemli bir kompleks daha var. O da hamamların bulunduğu alan. Yaklaşık 70 metre tapınağı. Ve burada

soğuk banyo öyle bitiyor. Düzenek buna göre kurgulanmış. Ama burayı geleneksel Roma hamamlarından ayıran bir özelliği var. Burası ender rastlanan tapınak hamamlarından biri. Ve bu özelliğiyle de burası yine ülkemizdeki tek örnek. Ve tapınak hamamı olan geçen bu yer uzun dönem, yani yılın uzun dönemi aslında sessiz ve sakin kalıyor. Çünkü yakınında yerleşim yok. Bir şehrin hamamı değil. Ama ne zaman ki şenlikler düzenleniyor, işte o dönemlerde, o günlerde burada iğne atsanız yere düşmüyor. Başta sporcular. Peki bu sporcular kim? Atletizm yapanlar, cirit, güreş, boks. Yine bütün bunların yanında bu sporculara hizmet veren tabii ki bir ekip var. İşte öncelik onlarda bu hamamlar için. Ardından yine rahipler, burada hizmetli olarak çalışanlar, hacılar, çünkü tapınağa gelenler hacı oluyorlar ve en son olarak da işte bu törenleri, bu sporları seyreden halka açık. Ama dediğim gibi burası öncelikli sporcuların. Onun için bu anlamda burası özel bir örnek. Ve buraya giden bir de yol var. Kutsal yol. Oraya birazdan geçeceğim. Dilerseniz bir de küçük hamama bakalım ve ardından kutsal yola doğru bir yolculuk yapalım.

Büyük ve küçük hamamın hemen yanı başında bazı küpler göreceksiniz. Bu küpler buradaki sporcuların zeytinyağları için. Ve bu tip zeytinyağları daha çok sponsorlar tarafından karşılanıyor. Çünkü spor yaparken bu sporcular zeytinyağı sürüyorlar bedenlerine. Onun için bu sponsorlar buralara, işte o sporculara zeytinyağı bağışlıyorlar. Ve genellikle de onların adları bir yerlere yazıyor, şu kadar zeytinyağı bağışladı diye. Onun haricinde bu iki hamamı besleyen büyük sarnıçlar var. Sadece buradaki pınar yetmiyor anlaşılan. Ama asıl ilginç olan hamamların arasında yer alan kaidelerin olduğu bir yol. 24 kaide var, yani heykel kaidesi. Bunların üstünde muhtemelen kime adandıysa o sporcunun heykeli bulunuyordu. Ancak onlardan eser kalmamış. Ancak bunlar blok parçaları olduğu için sapasağlam kalmışlar üstündeki yazılara ve sembollere kadar. Buradaki yazılardan anlaşıldığına göre burada daha çok gençler spor müsabakalarına katılıyordu. Ve burada hem onların adları hem aile adları yazıyor ve başarılarından da bahsediyor. Ama içlerinde bir örnek var. O buraya çok yakışıyor. Çünkü üstündeki semboller Apollo'nun, Tanrı Apollo'nun sembolleri. Mesela bir üç ayak var üstünde kutsal ateşin yandığı. Yine Omphalos taşı denilen ve dünyanın merkezini işaret eden bir taş görüyorsunuz. Ama burada defne yaprakları var. Bu Apollo'nun aşık olduğu Daphne adlı kızdan kalan bir eser. Kıza aşık olur ancak kız ondan kaçar ve babasından yardım isteyerek defne ağacına dönüşür. Böylece Apollon'dan kurtulur. Apollon ona sarılmıştır ama artık o bir ağaçtır. Ve Apollon, madem sana sahip olamadım, yapraklarını başımda taşıyacağım deyip işte sporculara verilen çelenkler ortaya çıkar. Burada o çelenkleri, defne yapraklarını görüyoruz. Ama burada bir de kuzgun var. Kuzgun, Apollon'un sembollerinden, akrebütlerinden biridir ve burada da o da yerini almış.

Apollon Simiteus Tapınağı'nın temel özelliklerinden bir başkası da çevresinde çok fazla betimleme olması, süsleme olması. Özellikle de sütun başlarında ve sütunların kaidelerinde. İşte onlardan birinin yanındayım. Burada boğa başları kullanılmış. Pek çok yerde karşımıza Eros, Nike, onun haricinde başka süslemeler de çıkıyor ama en çok kullanılan temel süsleme Bukephelion denen bu boğa başları. Bunun esin kaynağının şu olduğu söyleniyor. Bunların tapınaklarda kurban edilmek için kurdelalarla süslenen boğalar olduğu ve daha sonra kurban edildikten sonra başlarının çiviyle tapınağın çeşitli yerlerine asıldığı rivayeti var.

vardır. Ve buradan yola çıkarak da işte onun yerini alacak şekilde ve ona bir gönderme yapacak şekilde bolca boğa başı kullanılmıştır. Bu da onlara iyi bir örnek aslında. Apollon Simiteos Tapınağı'nı artık fareleriyle baş başa bırakıyor. Biz 9 kilometre ilerideki Baba Kale'ye gidiyoruz.

Babakale ülkemizin Anakara'daki en batı ucu ve Babakale'nin bulunduğu Lekton Burnu İlyada Destanı'nda da geçer. Hikayeye göre Tanrı Zeus bütün tanrı ve tanrıçalara Yunanlılarla Truvalılar arasındaki savaşta taraf tutmamalarını söyler. Ancak Hera dayanamaz. Yunanlıların tarafını tutmaktadır ama diğer taraftan da Yunanlılar kan kaybetmekte, yenilmektedirler. İşte Zeus'u dinlemez ve olaya müdahale etmek ister. Ama bu arada Zeus'u devreden çıkarması, uyutması gerekir. Onun için de Olimpos Dağı'ndan bir gemiyle yola çıkar. Yanında da uyku tanrısı İpnos vardır. Ve birlikte gelirler, işte tam bu burundan geçerken İlyada'da bu geçiş şöyle anlatılır. Lekton burnundan fırladılar denizden. Vardılar canavarlar anası bin pınarlı İda'ya. İşte bu yolculuk buradan devam eder ve İda Dağı'na kadar gider. Orada İpnos devreye girer, Zeus'u uyutur ve bunu fırsat bilen Hera Yunanlılara yardım eder. Ve bu şekilde savaşın sehri değişmeye başlar. Bu şekilde İlyada'da yer alan Lekton burnuna yüzyıllar sonra Türkler bir kale yaparlar. Ve şu anda bulunduğumuz Babakale bu coğrafyadaki ender, geçmişi tamamen Türk olan yerleşimlerden biri. Çünkü burada daha önce hiçbir şehir kurulmamış. Ama Asos, Truva ve onun çevresindeki pek çok yerleşimde daha önce Yunan ve Roma kentleri vardı. Ama burayı bir şehir haline, bir yerleşim haline getiren Türkler olmuş. Bunun da kaleyle çok ilgisi var. Dilerseniz kaleye gidelim ve kalenin hikayesini orada dinleyelim.

Burası sanki unutulmuş bir yerdi. Çevresinde kötülük saçan korsanlar vardı, diyor Baba Kale'nin giriş kapısının üstündeki kitabe. Ve 1726 tarihini veriyor. İşte bütün bunlar aslında hikayesiyle ilgili ipuçları veren detaylar. Hikaye şöyle anlatılıyor. 1726 yılındayız ve Osmanlı Padişahı 3. Ahmet gemisiyle buradan geçmektedir. Burası bir boğaz, Müsellim Boğazı. Hemen karşıda Midilli Adası var. Ve buradan geçerken su almak için buraya uğrar. Ve gelir gelmez de çevresini sarar köylüler. Büyük bir dertleri vardır, korsan saldırıları. İşte bununla ilgili 3. Ahmet İbrahim Paşa'ya emir verir. Bir kale yapıla diye. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Kaymak Ahmet Paşa hemen adamlarını toplar ve en önemlisi de bazı mahkumları buraya getirir. Ve o mahkumlar işe koyulurlar ve arkamda gördüğünüz Baba Kale tamamlanır. Ve böylece buradaki yerleşim güvence altına alır. Ama buraya kale yapıldıktan sonra ilk ismi Baba Kale değildir. İsmi Tılsımlı Kale'dir. Peki nasıl Baba Kale adına dönüşmüş?

Hırzül Bayır, yani Tılsımlı Kale. Buraya ilk yapıldığında verilen isim buydu. Nedenini çok bilmiyoruz, bir yerde de yazmıyor. Ancak daha sonra buranın ismi Baba Kale oluyor. Hikayesi çok ilginç ve bu hikaye Piri Reis'in Kitab Bahriye adlı eserinde geçiyor. Hikayeye göre buradan geçmekte olan bir gemide biri vefat ediyor. İsmi Peksimet Yemez Latif Baba. Latif Baba gemide öldükten sonra en yakın yer burası olduğu için buraya getiriyorlar ve kaleye gömüyorlar. İşte o günden sonra Latif Baba'nın ismi de buraya eklenerek Baba Kale olarak zikredilmeye başlanıyor. Tabii ki bu bir rivayet, söylence, ne kadar gerçek değil bilmiyoruz. Ama yakın döneme kadar ve belki de bugün bile bu hikayeyi bilen denizciler buradan geçerken denize ekmek atıyorlar. Çünkü peksimet dediğimiz şey gemicilerin yemesi için gemiye yüklenen kuru ekmekler. İşte Peksimet Yemez Latif Baba'nın anısına hala hem donanmada bu hikayeyi bilenler, hem denizciler, gemiciler ve balıkçılar buradan geçerken onun hatırasına denize ekmek atmaya devam ediyorlar.

Babakale Gülpınar'dan, yani Apollon Simiteon Tapınağı'nın bulunduğu Gülpınar'dan Yılan Kavi'ye inen bir yolla ulaşılıyor. Yol 9 kilometre ve buraya vardığınızda sizi bu heybetli kale karşılıyor. Tabii restore edilmiş kale, çok sağlam görünüyor ama asıl ilginç olan içinde bir zamanlar evler ve bir de cami varmış. Yine bir mapushanesi var, o bölüm duruyor. Camiden ise sadece kaidesi, alt bölümü kalmış. Onun dışında minaresinden ve kendisinden hiçbir eser yok. Babakale'nin en önemli özelliği ülkemizin Anakara'daki en batı ucu. Onun için de burada muhteşem gün batımları izleme şansınız var. Yine buraya geldiğinizde balıkçılıkla ilintili olarak bıçak sektörü çok gelişmiş. Şahane bir atölye var küçük ve oradan isterseniz geyik saplı ya da başka malzemelerle yapılmış bıçakları, çakıları alabiliyorsunuz. Ama burada çok esprili bir durum var. O da buranın muhtarlığı bir belge bastırmış. Ve o belgede Türkiye'nin en batı ucunda olduğunuzu belirten bir metin yazıyor. Ve buraya geldiğiniz için de belki de size teşekkür ediyor. Onun için de buraya geldiğinizde muhakkak o belgeyi almayı unutmayın.

0: bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
1: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
0: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
2: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
3: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
0: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
3: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
4: Renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
6: Hoş geldiniz.
5: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
7: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
8: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
5: Ya. İnanamıyorum.
7: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
5: Taneleri çok güzeldi. Knor çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knor, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
8: Çorba kaldı mı?
5: Yine yaparım.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş, ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
14: Botanik.
13: Abaküs.
15: Kasa.
13: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
17: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
20: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
21: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
22: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
21: Namusunu temizleyeceksin kızın.
6: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
11: Başka kurtuluş çaresi var mı?
6: Kemal Bey ölmüş.
14: Hadi kalk, adamları bekletme.
6: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
15: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
3: Namus bugün 13.45'te TV4'te.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
1: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
0: Buyur abla.
1: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
0: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
2: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
0: Gübre üretiyoruz. Gübre üretiyoruz.
2: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
1: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
0: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı. Ama biz ne yaptık?
3: Çok güzeldi. Biraz vakit ayırdık.
1: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
4: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
1: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
8: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
9: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
10: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
12: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
13: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te, TV4'te.
14: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde ülkemizin en batı ucundaydık. Yolculuğumuz Apollon Simiteon'da başladı ve Babakale'de sona erdi. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba.
2: Ben Ece Aşilebeci, 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, dans etmek, müzik dinlemek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum. Severek izlediğim programımızda katılmak benim için çok heyecanlı olacak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Yağmur Bal, 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum, aslen Mersinliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Tiyatro ile ilgileniyorum. Bu yarışmaya eğlenmek için katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Ben Süleyman Kaygısız. 11 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak. Ayrıca otomobillere ilgi duyuyorum. Yarışmanızı ilgili takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar diliyorum.
5: Merhabalar, ben Burak Biraçak. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte yarışmayı dört gözle bekliyorum. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ece var, ikinci masamızda Yusuf, üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda Burak. Nasılsınız arkadaşlar?
7: İyiyiz.
8: Heyecanlı.
0: Herkes çok iyi gözüküyor. Heyecan yok, hiç merak etmeyin. Isınma turunda zaten o heyecan hiç kalmayacak. O yüzden şimdi başlayalım diyeceğim ama Ececiğim, seni birazcık tanıyalım daha yakından.
7: Tamam. Ben Ece Aşecebeci, 7. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. Harika. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum.
0: Şahane.
7: Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Ececiğim. Yusuf'cum hoş geldin.
9: Merhaba, ben Yusuf Eymen Kaygısız. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak, basketbol oynamak. Ayrıca otomobillere ilgi duyuyorum. Yarışmanızı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sana başarılar diliyoruz. Yağmur'cum hoş geldin.
10: Merhaba, ben Yağmur Bal. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Tiyatro ile ilgileniyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Sana da çok teşekkür ediyoruz Yağmur'cum. Başarılar ve Burak'cım hoş geldin.
11: Merhabalar, ben Burak Miracak. 11 yaşındayım. Şehit Polis Mustafa Erdoğan Okulu'nda okuyorum. Hı hı. En sevdiğim şey kitap okumak, yüzmek.
0: Ne güzel.
11: Ve ben ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
0: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsunuz. Hepiniz çok harikasınız arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı? Gelsin mi sorular?
7: Evet.
8: Evet.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Ece için geliyor. Hangisi olsun?
7: Arkadaşım, Nisan'ın nesi?
0: Nisan'ın nesi 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. At, eşek gibi canlıların tırnağına verilen isimdir. Süremiz başladı.
7: Toynak.
0: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Doğruysa eğer kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. 50 puanı kumbaramıza attık ve Yusuf'la devam ediyoruz.
9: Kuzenim Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve mutfaktan geliyor sorumuz. İçinde ülkemizde sıkça tüketilen bir içeceğin hazırlandığı kaptır. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi. Şimdi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım ne olabilir Ece?
1: Bardak.
0: Bardak mı doğru cevabımız? Görelim. Hazırlandı. Bir kutu açalım. Var mı fikrimiz arkadaşlar? Düşünelim biraz. Ülkemizde sıkça tüketilen ne tüketilir?
1: Çay tüketilir. Demlik.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla, Ece'nin de yardımıyla tabii ki. Kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Ece dedi ki çay tüketilir tabii ki dedi. Yusuf da hemen oradan butona bastı. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Köpeğim Luna'nın L'si.
0: Luna'nın L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu arzu edilen biçimde zihinde canlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: Düşlemek. Düşlemek.
1: Düşlemek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Burak, senin için geliyor Arif ablamız.
2: Babam Mustafa'nın M'si.
1: Mustafa Bey'in M'si 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Fırça ve boya gibi araçlarla tuval gibi yüzeylere sanatsal çalışmalar yapan kişidir. Süremiz başladı.
2: Ressam. Ressam.
1: Burak'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumarımıza 50 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunda 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bir kumbaraya gidelim. Kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 210 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2290. Harikasınız. Ece ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Arkadaşım Erva'nın E'si.
1: Erva'nın E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.
2: Ayşe.
1: Biliyordum bu cevap, değil mi? Çok hızlı verdin. Tahmin değil bu galiba. Bilerek verdin Ece diye düşünüyorum. Görelim. Bravo. Arkadaşlar, bu arada benim ilk ismim de Ayşe. Onun evet. Da bilgisini... evet dedi, Ece biliyor. Yusuf'la devam ediyoruz.
4: Pırasa'nın P'si.
1: Pırasa'nın P'si 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Bebeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşyadır. Nokta nokta yatak. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bebeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşya. Nokta nokta yatak.
3: Ece? Bir tahmini var ama park yatak.
1: Bir tahmini var ama bu sefer emin değilsin.
3: Emin değilim.
1: Ama doğru mu, görelim? Arkadaşlar, işte bu yatağa park yatak diyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk ve Yağmur'la devam ediyoruz.
5: Dedem İsmet'in iyisi.
1: İsmet Bey'e saygılarımızı gönderiyoruz. 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekip var. Hadi ekip. Ne olabilir? Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitki. Çok uzun. Bir kutu açalım. Hadi düşünelim. 73 saniye. Mor çiçekler aklımıza gelsin. Neler olabilir arkadaşlar?
1: Menekşe geliyor aklıma.
0: Mor çiçekleriyle bilinen. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniye. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken.
1: Ebe gümeci.
0: Doğru mu görelim?
1: Yani ismini hatırlayamadım. Dedim ne gümeci?
0: Bir şey oğlu değil mi? O geldi önce Ebo diye, hemen sonra görselimizde gördünüz değil mi arkadaşlar? Hı, yanımda evet. Çok da güzel gözükmüyor mu?
1: Evet.
0: Sonra ama doğrusunu buldun Yağmurcuğum. Tebrik ediyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
1: Annem Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe Hanım'ın ağası 80 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Gelişimiyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan yazılımlara verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Bekle. Yağmur.
1: Yapay zeka.
0: Doğru mu görelim? Herkesin eli orada bir butona gitti. Bravo. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gideceğim. Bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2110, daha yolun başındayız. Harikasınız. Ece için geliyor harf tablomuz.
2: Arkadaşım Rüya'nın R'si.
0: Rüya'nın R'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Seul olan yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkedir. Süremiz başladı.
2: Güney Kore.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
3: Temizliğin T'si.
0: Temizliğin T'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. İki kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken. Evet. Yağmur'dan gelen düet cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
1: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 40 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli küçük kaledir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Şimdi güzel bir ekip çalışması zamanı arkadaşlar. Yusuf?
1: Kasır.
0: Kasır mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir? Yusuf?
1: Kasur.
0: Kasur. Kasur mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış.
1: Hisar.
0: Emin misin?
1: Yani.
0: Görelim bakalım. Harikasın. Ececiğim böyle aklına bir şey geliyor değil mi? Emin olmakla emin olmamak arasında evet. Kalıyorsun ama bildin yine. Teşekkür ediyoruz, tebrik
1: Güzel
0: ediyoruz
1: dedim.
0: Ve Burak'la devam ediyoruz.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Az veya seyrek anlamlarındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Az veya seyrek anlamlarındaki ifade. Bir kutu açalım. Yusuf?
1: Tek büs.
0: Tek?
1: Büs.
0: Tek büs mü doğru cevabımız? Olmadı.
2: Tek ne tek?
1: Tek düz.
0: Tek düz.
1: Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Yaklaştı Yusuf ama ne?

0: Yağmur.
1: Tek tük.
0: Tek tük mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar nasılsınız? Isındık diye düşünüyorum artık.
1: Evet.
0: Değil mi? Şahane gözüküyorsunuz. Peki Ececiğim, şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda sence kaç puan var? Hadi bir tahmin.
1: 1000 olmuş mudur?
0: 1000 olmuş mudur?
1: 1000 olmuştur ama ya.
0: 1000 nerede diyorsun? Yusuf?
2: 550.
0: 550. Yağmur?
3: 500.
0: 500. Burak?
4: 520.
0: 520. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1930. Harikasınız. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi? Ne dersiniz?
1: Olur.
0: Evet. Olur mu?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Evet.
4: Evet.
0: Harikasınız. Ece için gelsin harf tablomuz.
5: Anneannem Asiye'nin ağzı.
0: Asiye Hanım'a saygılarımızı iletiyoruz 110 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle nane, pirinç, yağ karışımıyla hazırlanan ve adını bir süt ürününden alan yemektir. Süremiz başladı.
5: Ne çorbası?
0: Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var değil mi? Hadi ekip. Yusuf?
2: Yoğurt çorbası.
0: Yoğurt çorbası mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Ay çorbamız da geldi arkadaşlar. Harika gözüküyor görsel. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir?
1: İyi. İyi.
0: Herkesin iyi.
1: Evet.
0: Yusuf'la devam ediyoruz.
2: İşte. Tekin T'si.
0: Tekin T'si. 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bu turunda en yüksek puanı arkadaşlar. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap. Neyse ki ekip var. Hadi bakalım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım, 70 saniye. Bir kutu daha açalım derken Yusuf?
1: Baklava kurutmamak. Baklava kurutmamak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
1: Açıklığa kavuşturmak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Teşekkür ediyoruz ve Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Kuzenim Yağmur'un yeğesi ve anneannem Yeter'in yeğesi.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz. 90 puan değerinde ve tatilden geliyor sorumuz. Tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsepttir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Şehir. Ne şehir?
0: Ekip çalışıyor şimdi. Düşünüyorsunuz arkadaşlar sesli. Güzel. Hadi bakalım devam.
1: Şehir ne şehir?
2: Bir şey şehir de.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Tek herhalde. Ya
0: tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsept. Okay. Konsept arkadaşlar.
2: Her şey şey ama.
1: Her şey.
2: Her şey şehir.
0: Her şey şehir mi doğru cevabımız görelim. Olmadı. Şimdi şehire takılmayalım arkadaşlar. Başka
1: her
0: ne
1: şeyde
0: olabilir? Bir kutu daha açalım.
2: Her şeyin nehir. Her şeyin nehir.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Her şey dahil.
0: Doğru mu görelim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
2: Kirazın kesi.
0: Kirazın kesi 120 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Terk edilmiş, sokakta yaşayan canlı dostlarımızın ihtiyaçları ve barınmaları için yapılan yerdir. Süremiz başladı.
1: Hayvan.
0: Hadi ekip çalışması.
2: Hayvan bir şey de.
1: Aynen hayvan.
2: Evet
1: bir şey.
2: Hayvan ama
1: hayvan barınakları yok.
2: Yok olmuyor.
1: Parkları yok.
2: Hayvan.
0: Ekip güzel çalışıyor şu anda. Hadi bakalım ekip. Yaklaştınız. Ne Kesleri olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Hayvan.
0: Hadi bir kutu daha. Yağmur.
2: Hayvan bakım evi.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım?
2: Evet. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Yağmurcuğum senin köpeğin vardı değil mi?
2: Evet.
0: Bütün canlılara değer veriyoruz, kıymet veriyoruz ve hayvanları da özellikle değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puanımız var? 940 puanımız var arkadaşlar kumbaramızda ve 1560 puana da ihtiyacımız var. Ece ile devam ediyoruz.
2: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve kurumlardan geliyor sorumuz. Logosunda açık bir kitap ve yanan meşale bulunan bakanlıktır. Süremiz başladı.
2: Milli Eğitim.
0: Ece bence bu cevabıyla herkes bence de diyor. Ekip bu cevabıyla 90 puanı kumbaramıza ekler mi? Ece'ye katıldı ekip arkadaşları da. Harikasınız arkadaşlar ve Yusuf'la devam ediyoruz ve logomuz da yanımızda arkadaşlar. Yusuf'tayız.
2: Nehirin nesi?
0: Nehirin nesi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bekleyememe, aceleci davranışlarda bulunmadır. Süremiz başladı.

0: Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Yağmur için gelsin Arif ablamız.
1: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 90 puan değerinde ve radyo ve televizyondan geliyor sorumuz. Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili taraftarların bilgi edindiği yayındır. Süremiz başladı.

0: Skor bir şey. Skor.
1: Gelmedi
0: evet,
1: cevap.
0: Spor bir şey ama. Spor bir şeyse ama.
1: Ama ekip çalışıyor şu anda.
0: Spor sonuçları, spor.
1: Burak?
0: Spor dalları.
1: Spor dalları mı doğru cevabımız?
0: Aa.
1: Olmadı.
0: Yetmiyor, harf yetmiyor.
1: Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili taraftarların bilgi edindiği yayın. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Orası anladık.
0: Son 60 saniye arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 100.
1: Spor agleni.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Son 35 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken.
1: Spor bülteni.
0: Burak'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Burak'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Ece'nin evsi.
0: Ece'nin evsi 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Sıcak veya soğuk hava üfleyen bir alettir. Süremiz başladı.

0: Ece.
1: Fön makinesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Herkesin eller butona gitti arkadaşlar. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puanımız var? Arkadaşlar kumbaramızda 1280 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan sayısı ise 1220. Harikasınız. Harf tablomuz Ece için gelsin.
1: Uşağın Ulusu.
0: Uşağın Ulusu 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödüldür. Süremiz başladı.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Ne ki? Erkekler mi diyor bunu?
1: Yok, ben McQueen izlemedim hiç.
0: Var mı beylerde cevap? Olmadı. Hadi arkadaşlar o zaman ekip çalışmasıyla bence cevabı buluruz.
1: Falan doğru numara.
0: Bir kutu açalım.
1: Diplot.
0: Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı bir ödülmüş arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Pinyon, pinyon.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Bir tahmin yürütelim mi? Ne olabilir?
1: Pinton. Bence yani bizce. Pinton ne işte? Pinton ne?
0: Arkadaşlar, Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödül bu. Yarışma var. Sonunda ne var? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken Ece.
1: Bir şeyim var. Tahminim var ama emin. Pinton kuvarsı. Pinton kuvarsı.
0: Doğru mu cevabımız?
1: Değil.
0: Yağmur.
2: Pinton kuralı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Yusuf.
1: Pinton kunağı. Pinton kunağı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Son 18 saniye.
1: Piston kuralı.
0: Piston kuralı mı doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştın. Aa. Çok yaklaştın. Burak.
1: Piston kunası.
0: Piston kunası mı görelim? Arkadaşlar bakın yarışmanın sonunda ne verilir?
1: Piston kupası.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo. Artık bence merak edip gidip izlersiniz diye düşünüyorum. Aynen. Değil mi? Ve ödülü de merak ettiniz çok. Onu da görmüş olursunuz. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl 8 Mart'ta özel etkinliklerin düzenlendiği gündür. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.
1: 8 Mart kadınları koruma günü değil mi?
0: Gelmedi cevap kadınlar. Hadi arkadaşlar.
1: Ama kadınlar olmuyor işte.
2: Kadınlar oluyor.
1: He.
3: Kadınlar. İkinci şey kadınlar ama.
1: Dünya Kadınlar Günü.
0: Herkes burada düşünürken Burak sessizce geldi ve cevap verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Yağmur için geliyor harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Birini tanıyacak gibi olmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Gözü bir şey ama.
1: Ekip başladı çalışmaya. Ne olabilir?
2: Ay yok olmuyor. Gözü tartmak diyecektim de.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Yağmur.
2: Gözü ısırmak.
1: Gözü ısırmak mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Son harfimiz Burak için geliyor.
2: İneğin iyisi.
1: İneğin iyisi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Üzülme ve kırgınlık belirten bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Bence ekip yapar bunu. Hadi ekip.
1: Aklıma gelmiyor.
0: Bir kutu açalım. Üzülme ve kırgınlık. Oradan düşünelim arkadaşlar.
2: Üzülme ve kırgınlıkla alakalı bir cümle.
0: Bir söz. Bir kutu daha açalım.

0: Ekip çalışıyor. Hadi bakalım ekip. Bir kutu daha açalım o zaman.
1: Evet.
2: Yusuf. Tebrik ederim.
0: Doğru mu cevabımızı görelim? Olmadı. Haydi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Yağmur.
1: Tevsüm ederim.
0: Doğru mu görelim? Olmadı Yusuf.
2: Tevsüm ederim.
0: Doğru mu görelim? Bu da olmadı Burak.
3: Teessüf ederim.
0: Doğru mu görelim? Ekip harikasın. Arkadaşlar sizi kutluyorum çünkü finale şahane bir ekip çalışmasıyla gidiyoruz. Nasıldı bu tur?
4: Eğlenceliydi.
0: Eğlendik mi arkadaşlar?
4: Eğlendi.
0: Aynı zamanda öğrendik de değil mi?
4: Evet.
0: Peki şimdi kumbaramıza gideceğim. Hadi söyleyin bakalım kumbaramızda kaç puan var Ece?
4: Çok takip edemedim puanları. Bir şey diyemeyeceğim.
0: Yusuf?
2: 1500-1600 arası.
0: Yağmur?
1: 1350.
0: Burak?
3: 1860.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1560 puanımız var ve hedefimize kalan puan 940. Yani bu şu demek oluyor. Eğer finalde 5 soru bilirsek ödül bizim. Harikasınız. Hadi o zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet.
4: Evet.
0: Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe inanıyorum. Final için çok hazırız değil mi arkadaşlar?
5: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ece için gelsin kategorilerimiz. Eşyalar, matematik, bitkiler, eğlence. Hangisi olsun?
4: Eşyalar... Irmağın ısı.
0: Eşyalar, ırmağın ısı. Sorumuzu görelim. İçine özel eşya konulan, günlük işlerde veya kısa gezilerde kullanılan gereçtir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var. Hadi arkadaşlar. Yusuf?
1: İş çantası. Evet.
0: Yusuf'tan gelen bu cevap doğru mu görelim? Olmadı ama yaklaştın.
1: İş bir şey galiba. Ne çantası?
2: Bir şey çantası.
0: Hadi bir kutu açalım. Yusuf?
1: Eş çantası. Yok olmaz, yok yok.
0: Hadi arkadaşlar bir yardım mı etse acaba? Doğru mu görelim? Olmadı.
1: El çantası.
0: Cevabımız doğruysa eğer, bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Matematik nehirin nesi?
0: Matematik nehirin nesi? Sorumuzu görelim. Ayşe 20 kitabından 5'ini arkadaşına verip 2 yeni kitap daha alırsa elindeki kitap sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 17.
0: Hızlı bir cevap geldi Yusuf'tan. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yağmur için geliyor kategoriler. Hangisi?
1: Eğlence Z.
0: Eğlence Z sorumuzu görelim. İçinde çok sayıda ve rengarenk yuvarlak nesnelerin bulunduğu, çocukların eğlendiği bir alandır. Süremiz başladı.
1: Top havuzu.
0: Cevabımız doğru mu?

0: için geliyor kategorilerimiz?
1: Matematik ormanın olsun.
0: Matematik ormanın olsun sorumuzu görelim. Bir çiftlikteki 17 koyundan 9'u kaçıp 3'ü geri dönerse çiftlikte kalan koyun sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 11.
0: Burak'tan da hızlı bir cevap geldi. Bir daha söyle Burak'cığım.
1: 11.
0: 11 mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Hadi arkadaşlar o zaman bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikti? Anlık puanımız 2360 ve hedefimize kalan puan 140. Harikasınız. Yani bir soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Ece ile devam ediyoruz.
2: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
3: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
2: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
4: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
5: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
2: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
1: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
3: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Ben.
1: Kral Şakir.
0: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
0: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
0: Kasa.
3: Marul.
0: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekimler sararmadan döneceğim.
12: Artık oraya ve sana dönemem.
13: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
14: Dann nehmen Sie sich eine Taxi.
13: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
15: Dilimi bağlasalar.
12: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya vahet Türk müşteri gelmek.
15: Her çiçekten bana alırsın.
12: Çok güzelleşmişsiniz.
13: Danke Hans.
12: Yeter dedim sana.
13: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
12: Zeynep!
16: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 16.15'te TV4'te.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
19: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
20: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
20: Yeni Piril Ultra Güç.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
22: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
21: Buyur abla.
22: satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
1: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
3: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
1: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
3: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
22: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
1: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı. Ama biz ne yaptık?
4: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
22: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
23: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
22: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
1: Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
0: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
0: Ya.
1: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
1: Taneleri çok güzeldi.
5: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
0: Yine yaparım.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Bitkiler Ece'nin E'si.
11: Bitkiler Ece'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bitkilerin çoğalması için önem taşıyan çiçek tozudur. Süremiz başladı.
10: Polen.
11: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Cevabımız doğruysa eğer, Burak, Yağmur, Yusuf ve Ece ödüle gider mi görelim? Bravo!
12: Oo, süper kumbara!
11: Harikasınız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece! Bravo Ece! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf! Bravo Yusuf! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Burak. Bravo Burak. Arkadaşlar harikasınız. Nasıldı?
10: Çok iyiydi.
13: Heyecanlıydı. Güzeldi.
11: Hiç heyecanınız kalmadı artık. Çok keyifliydi bence. Ve ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ekip oldunuz. Değil mi sevgili ailelerimiz? Siz de bize destek oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ekip oldunuz. Şimdi arkadaşlar, biri var ya burada, kimdi o? Hani elinde ödüller. Nerede? Nerede o? Gördünüz mü?
10: Arkanızda mı?
11: Gören var mı? Ece görmüş. Başka gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum ben bakalım. Ödül abla yine karanlık içinden çıktı. Teşekkür ederiz Duygucuğum.

0: 4 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. O yüzden bu zamana kadar hiç anne yemeği yiyemedim diyebilirim. Aşçı olmak çocukluğumdan beri hayalimdi. 3-4 sene kadar iş yerinin deposunda kalmaya başladım. Çırakken, çalıştığım yerdeki depoda yatarken her akşam kendime şunu söyledim. Ben çok iyi bir aşçı olacağım. Fakat bugün çok iyi bir şef oldum.
1: Usta, kalaban ne durumda?
2: Ne durumda?
1: Kaç şekkesi var?
2: 5.
1: Ya alabilir miyim artık şunu?
0: Mutfağa giriş yaptıktan sonra tamamen saat zaman algısını bırakıp sadece o günkü pişireceğim ürünlere fokuslanıyorum.
1: Salatalara hızlanması lazım arkadaşlar. Çıkartın bakın, ara sıcaklar çıkıyor şimdi.
0: Hikayem belki biraz üzücü olabilir ama sonunu gerçekten çok güzel noktaladım.

Merhabalar, ben Şef Yener Şimşek. İki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Genel olarak İstanbul'da doğdum. Hayatımda bazı kırılma noktalarıyla başladı meslek kariyerim. 4 yaşında annem ve babam ayrıldıktan sonra 7 yaşına kadar babaannemin yanında memlekette kalma gibi bir durumum oldu. O dönemlerde memlekette başladı aslında bu yemek yapma serüvenleri. İşte eskiden taş havanlarda buğday döverdik. Sürekli herkesin kendi ekmeğini pişirdiği bir fırınları vardı. Orada ekmek

0: neler yapılırdı. Mutfak maceraları taburdan başladı, devam etti.
1: Bir Köpoğlu, bir Selanik, bir Acılı Ezme.
0: Daha sonra ben 7 yaşına geldikten sonra İstanbul'a dönüş yaptım okula başlamak için. O dönem babam ikinci evliliğini yapmıştı. 4-5 sene kadar da babam ikinci evliliğiyle devam etti. Ben 11 yaşına geldiğimde babam o evliliği de sonlandırdı. Daha sonrasında 11 yaşından 15 yaşına kadar babamla birlikte, yani tabiri caizse bekar hayatı dediğimiz bir hayat artık girmeye başladı kendimize. Tabii bu süre içerisinde mutfağa daha fazla mecburen yönelmeye devam ettim. Yani gerek kendi yemeklerimizi hazırlamak için, gerek karnımızı doyurmak için. Bu esnada bizim evimizin çok yakında halamlar oturuyordu. Mesela ben her gün halamlara giderdim özellikle. O gün halam ne yemek pişiriyorsa onu izlerdim. Daha sonrasında işte beynim onu kaydederdim. Sonrasında hemen gider bakkala vereseye yazdırır, ürünleri alır. Evde tekrar tekrar yapmaya başlardım. Mesela pilav yapmayı 8. seferde falan başarmıştım. Bir gün lapa yapmıştım, bir gün yakmıştım, bir gün kıtır bırakmıştım vesaire. Daha sonrasında da 15 yaşına geldiğimde artık 8. sınıf bittikten sonra bazı durumlardan dolayı okula devam edemedim. Bu süre zarfında kendimce işte marketlerde çalışıyordum, inşaatlarda hurda topladım vesaire. O dönemlerde bir eniştem vasıtasıyla bir otelde bulaşıkçı olarak işe girdim.
1: Evet, domates, soğan salatası, saçlıyım salata. Selanik tamam, saçlıyım tamam, domates, soğan tamam. Arkadaşlar ellerinize sağlık.
2: Yes chef.
0: Tabii yani aşçı olmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Çünkü yemek yapmayı da çok seviyordum ve gerçekten lezzetli yemekler yapıyordum o küçük yaşlarımda bile. Daha sonrasında mutfakta bu tabii ki bulaşıkçılıkla devam ettikten sonra ustalarım tarafından ortalama bir 6 ay, 1 yıl kadar bulaşık yıkadıktan sonra ustalarım beni mutfağa çektiler. Mutfağa girdiğim zaman da ama gene tabii ki yani çırak pozisyonunda bile değildim o dönem. Getir götürücülük yapıyordum. Şey, çöp atıyordum, tezgah siliyordum. Ustaların mutfak içerisindeki bıçaklarını yıkıyordum. Daha sonrasında yavaş yavaş mutfağa girmeye başladım. Elime bıçak alıyordum, artık yavaş yavaş ürünler pişirmeye başlıyordum. Daha sonrasında da bu çıraklık böyle devam etti otelde. Sonrasında da ustalarımla birlikte tekrardan o otelden ayrılıp Bahçeliler'de farklı bir restoranta giriş yaptık.
1: 4 adet baklava kutu istiyorum sadece. Alabilir miyim artık? Bitirme baklavayı, bitirme. Kapatma baklavayı. Sık bırak.
3: Arasından çıkın. Anlaşılmayan
1: bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar?
0: 16 yaşında asistan olarak işe başladım. O dönemlerde gene ailemle zaten çok fazla görüşmüyordum. Tek yaşıyordum zaten. Daha sonrasında da Eyüp Usta bana iş yerinin deposunu açtı. Ben uzun süre 3-4 sene kadar iş yerinin deposunda kalmaya başladım. Bu süre böyle devam ederken ben sonra askerlik görevim için ayrılmam gerekti. Askerliğimi yaptım. Askerliğimi yaparken de gene subay gazinosunda aşçıbaşı olarak devam ettim. Orada da güzel bir süreç geçirdik. 12 aylık askerlik görevimi tamamladıktan sonra geldiğim gibi uluslararası zincir bir restoranda normal aşçı görevinde işe başladım.
1: Berat usta, kalamar var. Kalamar ezanlar usta. Soğuklar gitti. 5 dakika istiyorum onu senden.
0: 4 sene kadar o işletmede kaldım ben. Daha sonrasında da evlendim. Sonra bu süreçler bu şekilde devam ettikten sonra ben aşçıbaşı olarak işe başladım. 3 aydır da burada mutfak şefliğini yapıyorum. Burası şu anda bizim fine dining, balık servisi yaptığımız bir restoran. Restorantımız Anadolu Hisarı'nın tam göbek kısmında bir yalı restorantı. Biz burada bir balık restorantıyız.

Günlük olarak kendimizin seçtiği ve mevsimine uygun balıklar servis ediyoruz. Buradan Kalkan'dan Deliz Levreğine, işte Sardalya'dan Barbun'a kadar. O dönem, o mevsim balıkçıdaki en taze balık, en güzel balık neyse biz bizzat gidip kendimiz seçip o gün misafirlere o balıkları servis ediyoruz. Gene mevsimine uygun ürünlerle hazırlanan mezelerimiz, salatalarımız, işte ara sıcaklarımız, bu ürünleri servis ediyoruz.

Sabahleyin restoranta geliyorum. Genel olarak mizanplaslarımız, dolaplarımız ve akşam servis edeceğimiz ürünleri tek tek kontrol edip kalite standartlarını koruyup daha sonrasında da genel olarak meyve, sebze ve balık haline gidip ürünlerimi teslim alıyorum. Veya burada özel olarak kayıkçılarla anlaşmalıyız. Kayıkçılar taze tuttukları balıkları direkt deniz üzerinden bize verip biz de burada pişirip servis ediyoruz.

Daha sonrasında akşam operasyonumuz başlıyor. Akşamları restoranımızın manzarası gündüz ayrı, akşam ayrı bir güzellik katıyor tabii ki. Yani Boğaz'ın tam ortasındasınız. Oturduğunuz her masada farklı bir manzaraya karşı yemek servisi yapıyoruz sizlere. Boğaz'ın tam göbeğinde olduğumuz için burada günlük olarak su sporları yapılmaktadır. Yani günlük olarak kanolar geçiyor, deniz bisikletleri, normal tekneler, vapurlar. Çok güzel, samimi bir ortam içerisinde aslında Boğaz'ın tam göbeğinde olmasına rağmen de.

0: Bu güzel manzaralı restoranın tabii ki de güzel şık servisleri dışında bir de perde arkası var. Biz mutfakta şu anda 3 vardiya olarak çalışmaktayız. Gerçekten çok yoğun bir operasyonumuz devam ediyor. İçeride çok yüksek derecede bir adrenalin salgılıyoruz aslında mutfakta çalışırken. Çünkü dünyanın en zor işi aslında insanla uğraşmaksa daha zoru da aç insanla uğraşmak. Çünkü misafirler her zaman her şeyin en iyisini talep ederler. Şöyle de bir gerçek var. Bir misafire 100 defa servis yapabiliriz. Aynı şekilde, aynı standartlarda, aynı kalitede. 100 defa misafirleri mutlu bir şekilde gönderelim buradan. Ama 101. kez o misafiri mutlu edemezsek o misafiri bir daha kazanamayız. Çünkü çok fazla seçeneği var. Yani bizim özellikle o perde arkasındaki mutfak kısmında bu konuda bize çok fazla iş düşüyor. Ben bugün pişirdiğim balığı bir ay sonra aynı şekilde pişirmezsem veya yan ürün garnitürünü veya sosunu aynı oranda, aynı lezzetle pişirmezsem damak asla aldanmaz. Misafirler bunu fark eder ve bizi artık tercih etmeyi bırakırlar.
1: Oraya bir meze daha ekle. Selami. Usta kalaba ne durumda?
2: Ne durumda?
1: Kaç dakikası var?
2: Beş.
0: Sabah Yalı'ya geldiğimde kapıdan içeriye girdikten sonra çok farklı bir atmosfere giriyorum gerçek anlamda. Çünkü çocukluğumdan beri mutfak içerisinde büyüdüğüm için mutfak ve özel hayatım benim için ikiye ayrıldı. Yani mutfak benim için çok bambaşka bir dünya, özel hayatım zaten başka bir dünya. Mutfağa giriş yaptıktan sonra tamamen saat, zaman algısını bırakıp sadece o günkü pişireceğim ürünlere fokuslanıyorum. Ve bu artık bir huy olarak ilerlemeye devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum var. Kesinlikle severek yapılması gereken bir iş. Çünkü para için yapılacak bir iş değil. Yani para için daha az stresli, daha az yorulabileceğiniz, daha farklı işler de yapabilirsiniz. Ama sevdiğiniz sürece gerçekten önünüzde duracak hiçbir engel yok. Ve ben de gerçekten hayatımın sonuna kadar bu işi yapmaya devam edeceğime inanıyorum. Başka bir alternatif de göremiyorum zaten.
1: Kardeşler nerede kardeşler?
2: Bir meze daha ekle oraya. Hadi servis.
1: Berat usta, kalabalar var. 5 dakika istiyorum onu senden.

Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi mutfağa indik ve sizlerle birlikte 2 sene önce rüyamda gördüğüm ve restorantımın menüsüne eklediğim bir güzel bir balık pişireceğiz birlikte. Balığımın en altında sos olarak bir Fransız börbülen sos hazırlayacağım. Yanında Macedoan tekniğiyle doğranmış kış sebzelerim, üzerinde deniz levreği ve yosun salatası ile birlikte servis edeceğim. Şimdi arkadaşlar bıçağımı belirledikten sonra soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Bir baş soğan yeterli gelecektir. Yemeklik olarak tabir ettiğimiz, bizim de mutfaklarda burnu ağız dediğimiz şekilde soğanlarımızı doğrayıp hazırlıyoruz. Bu yemeği yaklaşık olarak 2 sene önce rüyamda gördüm. Tasarımını komple rüyamda yaptım. Daha sonrasında da rüyadan gerçekten çok etkilendim ve ertesi gün ilk işim mutfağa girip bu yemeğin aynısını yapmak oldu. Hatta rüyamda gördükten sonra uyanıp yemekler hakkında not aldım. Not aldıktan sonra da ertesi gün dediğim gibi mutfağa girip yemeği denemeye başladım ve üzerine birkaç bir şey daha ekledikten sonra gerçekten çok beğendim. Daha sonrasında restorantımda menüsüne koyup misafirlerden de çok güzel geri dönüş aldım. Daha sonrasında da aktif olarak çalıştığım restoranlarda menüme sabit olarak eklemeye başladım. Şu an sarımsaklara geçtim arkadaşlar. Sarımsaklarımı da bizim file dediğimiz teknikle doğrayıp soğanlarla birleştirebilirsiniz. Şimdi geçtik sırada kış sebzelerimize. Kış sebzelerimize kabak, patates ve havuç kullanıyoruz. Havucumuzun baş ve sap kısmını kestikten sonra soymaya başlıyorum. Burada size arkadaşlar bir doğrama tekniği de göstereceğim aslında. Bizim genel olarak tabir ettiğimiz tavla zarı dediğimiz teknik aslında mutfaklarda, Fransız mutfak tabirlerinde Macedoan diye adlandırılır. Onu da şu şekilde göstereceğim size. Havucu ortadan ikiye kestikten sonra uç kısımlarından küçük dokunuşlar yaparak havucumuzu sabit durabilecek şekle getiriyoruz. Şu şekilde. Havucumu da arkadaşlar şu şekilde batonet yaptıktan sonra uzunlamasına 3 parçaya bölüp bu 3 parçayı da jülyen dediğimiz forma getirdikten sonra tekrardan doğrayıp Macedoan dediğimiz tekniğe dönüştürüyoruz. Aslında bir teknik yaparken 3 tekniği aynı anda yapmaya başladık. Bu şekilde yarım havucum yeterli gelecektir. Gene kabak, baş kısmı ve sap kısmını kestikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar ortadan ikiye, tekrar ortadan ikiye. 4 parça yaptıktan sonra arkadaşlar kabağımın haşlama işlemi yapacağım için sulanmaması ve saydamlaşmaması için şu orta kısmındaki çekirdek kısımları, tohum kısımlarını şu şekilde yatırıp şöyle kabuğa yakın bir kısımdan bir bıçak darbesiyle gördüğünüz gibi sadece iç kısmını aldım sulanmama yaşamaması için. Bunu da gene bahsettiğim gibi Macedoan tekniği kullanacağım. Bu Macedoan yapabilmem için önce bir jülyen hazırlamam lazım. Jülyen hazırladıktan sonra da direkt doğrayarak Macedoan'a yani tavla zarı dediğimiz forma çeviriyorum. Kabaklarımın 4 parçasında yine yarım kabak yeterli gelecektir bu yemek için. İç kısımlarını ayırıyorum. Bu şekilde hepsini doğruyorum. Bu arada arkadaşlar bu ayırdığımız sebzeler, yani biz bunları mutfakta aslında iyi çöp diye adlandırıyoruz. Bunları çeşitli sebze çorbalarında veya sebze sularında veya yapacaksanız eğer tavuk sularının içerisindeki sebzeler yerine de kullanabilirsiniz. Bu şekilde israfı önlemiş ve geri dönüşüme katkıda bulunmuş olursunuz. Şu şekilde son kabağımı da doğrayıp bir yandan da patatesime geçiş yapacağım.
de. Bu şekilde patatesini soyuyorum. Alternatif sebzeler arkadaşlar kullanabilirsiniz. Mevsimdeki tüm kök sebzeler kullanılabilir. Artı olarak kabak kullanabilirsiniz. Sakız kabak değil de batırnat kabak, bal kabağı veya beyaz kabak tarzındaki kabakları da kullanabilirsiniz. Bu sadece bu sabit sebzelerle

Değil, mevsime uygun tüm kök sebzeleriyle veya brokoli, karnabahar gibi sebzelerle de yemeğinizi taçlandırabilirsiniz. Patatesi de gene biraz önce kabak ve havuca yaptığım gibi köşelerden arkadaşlar bu şekilde alıp bir batonet formu oluşturuyorum. Tabii ki bunlar israf edilmiyor. Bu şekilde patates yapısı ve nişastası gereği direkt soğuk suyun içerisine alıp kararmasını engelliyorum. Şu şekilde şeritlerimi atıp daha sonra da direkt patatesimi çevirip bu şekilde jülyen dediğimiz tekniğe geldikten sonra gördüğünüz gibi formu hiçbir zaman dağılmıyor. Çünkü her bir tarafı eşit miktarlarda kesildi. Ve şu an Macedoan formuna getiriyorum. Ve biraz önceki patateslere yaptığım işlemin aynısını farklı bir kapta direkt sadece normal soğuk suyun içerisine atıyorum. Kararmasını ve nişastasını atması için. Kararmamasını engellemek ve nişastasını atması için. Şimdi doğradığımız kök sebzeler, kabak, havuç ve patatesimi haşlayacağım ve şoklayacağım arkadaşlar. Doğradığım diğer ürünlerle de sosumu yapmaya başlayacağım.

Sebzelerimizi haşladık ve daha sonrasından şokladık. Şu anda balığımı pişirmeye başlıyorum. Kızgın bir çelik tava içerisine bir miktar zeytinyağını ilave ettikten sonra direkt kayalevreği olan minekop balığımı şu şekilde, derili bir şekilde tavama bırakıyorum. Derileri çıtır çıtır olduktan sonra balığımı çevireceğim. Minekop arkadaşlar kayalevreğinin daha büyük halidir. Genelde 4 mevsim bulunabilir. Kışın bulunması tercihimizdir ama. Bunun dışında, minekop dışında bu balığı somonla da yapabilirsiniz. Somonla da gerçekten çok hoş bir lezzet veriyor. Onun dışında... Bir saniye, balığımı çevirme vaktim geldi. Şöyle alacağım. Aynı şekilde mezgit, büyük mezgit balığıyla da pişirebilirsiniz. Bu bahsettiklerim yağlı balıklardır. Daha lezzetli, daha güzel bir şekilde servis edebilirsiniz. Tavamı hafiften özellikle yakıyorum balıkla birlikte. Balığın devamını fırında pişireceğim. Mühür iz verdikten sonra. Yine aynı tavamda balığın aromasını alaraktan sosumu hazırlayacağım. Balığımı şu an tepsime alıp fırına gönderiyorum. Nargile kızarmış.

Balığımız pişti ve fırından geldi. Şimdi balığımın sebzelerine başlıyorum. Hemen yanımda klarifiye edilmiş dediğimiz, yani süt ve ayran oranı, sütü ve ayranı ayrıştırılmış tereyağımı tavama ekliyorum. İçerisine bir miktar taze kekik ekleyip bu şekilde sebzelerimi biraz önce haşlayıp daha sonrasında da şokladığım sebzelerimi sotelemeye başlıyorum. Daha önceden haşladığım ve şoklayarak pişme derecesini durdurduğum sebzelerimi şu an klarifiye edilmiş tereyağı ve taze kekikle birlikte hafiften soteleyip tuz karabiber takviyesi yapıp ocaktan alıyorum. Ve sebzelerim hazır. Ve şu anda sebzelerim hazır.

0: Balığım pişmişti arkadaşlar. Son olarak sebzelerimi de pişirdim. Şimdi de sosuma geçeceğim. Börbülen sosuma özellikle tüm ürünleri aynı tavada yapıyorum. Önce balığımı pişirdim, daha sonradan sebzelerimi pişirdim. Şu anda da sosumu tekrardan aynı tavada yapacağım ki tüm lezzetleri özleştirebilirim diye deglaze işlemi yapacağız. Çok az bir miktarda zeytinyağı ilave ediyorum çünkü bir önceki sebzeden kalan tereyağı var ocağımda. Çelik tava olduğu için ısısı hemen yükseldi. Şimdi içerisine biraz önce doğramış olduğumuz soğan ve sarımsakları ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde pişiriyorum. Önemli olan burada soğanın karamelize olmaması. Hafif pembeleşmesi gerekiyor. Soğanım hafif renk atınca içerisine taze kekik yaprakları, kaperi meyvesi, defne yaprağı ve tane karabiber ekleyip sotelemeye devam ediyorum. Şimdi beyaz sirkemi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bu deglaze işlemi kuru pişirme sırasında sıvı ürün vererek tava altında kalan o lezzet pıhtıcıklarını ayrıştırıp kaynatmak suretiyle tüm lezzetleri bir araya geçiriyoruz. Şimdi burada içerisindeki görmüş olduğunuz sıvının 2 yemek kaşığı kalana kadar çektirme işlemini devam edeceğiz. Ocağımızı kapattık arkadaşlar. Burada benim daha önceden doğradığım, sadece doğrayıp soğuk suyun içerisine attığım küp küp tereyağlarım var. Şimdi tereyağıyla sadece bağlama işlemi yapacağız. Böyle az az birkaç parça birkaç parça şekilde tereyağımı verip sürekli karıştırmam gerekiyor. Sürekli karıştırmazsanız eğer tereyağı erir ve sıvı bir hal alır. Ama bizim istediğimiz tek şey tereyağını içeride bağlayıcı olarak kullanmak. Sürekli karıştıra karıştıra sosun formunu koyu bir hale getireceğiz. Tekrar tereyağı atıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi sos hafif hafif koyulaşmaya başladı bile. Devam edeceğim. Hafiften sıvı bir yoğurtumsu bir kıvama getirip daha sonrasında ürünleri süzgeçle süzeceğiz. Çok hoş gerçekten. Yani çok hoş kokular geliyor şu an. Çok yüksek derecede asidik bir sos hazırlıyoruz şu anda. Sebzeler ve balıkla birlikte gerçekten şahane bir lezzet oluşacak. Sosumu hazırladım. Son olarak tereyağlarla birlikte bağlama işlemini gerçekleştirdim. Şu an ekranlardan da gördüğünüz üzere yoğunun bir kıvam elde ettim. Şimdi bu işlemi süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir hale getireceğim. Bu şekilde ürünlerimi eze eze içerisindeki tüm o asit ve lezzet dengesini bir araya getirmek suretiyle alttaki küvette birleştiriyorum. Ve sosum hazır. Ara vermeden, sosum da kesilmeden bir an önce tabaklamaya geçelim. Sebzelerim pişti, balığım pişti, sosum hazır. Hadi şimdi o zaman sıra tabaklamada. Gerçekten harika kokuyor. Yani tereyağının o güzel lezzetli klarifiye tadı, kekiğin taze baharatlık aroması insanı gerçekten cezbediyor şu anda. Sebzelerimi rengarenk bir şekilde yerleştirdim. Sonrasında balığımı direkt üzerine koyuyorum. Şimdi balığımın üzerine karışım olan yosun salatası ekliyorum. Bu şekilde rengini tamamlıyorum. Ve şimdi de hazırladığımız sosu sebzelerin etrafına vererek bu şekilde bir görsel şölen elde ediyoruz. Sosu daha aktif görebilmek için de bir miktar safran serpiştiriyorum etrafına. Ve kırmızı tane biber. En son üzerine de yemeğimizin taze kekik ayıklayıp etrafına serpiştiriyorum. Tabağımız hazır. Şimdi bunu restorandaki diğer lezzetlerle birlikte buluşturmaya gidiyoruz.
1: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk?
3: Güle güle abicim.
4: Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
5: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
6: Aksaray bir, Aksaray bir.
1: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
7: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
8: Sen hamal mısın, avukat mı?
1: İnsan.
8: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
2: Para değil, iş istiyorum.
9: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
10: Ya bak, bir şey mi dedin?
4: Onlara uyma abi.
10: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
4: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
11: Bu dava benim de davam.
12: Sizler de saklanacaksınız.
13: İstanbul 79, birazdan TV 4'te.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
15: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
16: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
14: Demezdi.
16: O zaman bize müsaade.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
17: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Sadece durulan.
20: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
21: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo vallahi.
23: Sen de sadece Duru'la.
24: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Doldurmak.
26: Ben.
27: Kral Şakir.
28: Armut piş ağzıma düş.
29: 4 arkadaşımızla birlikte.
28: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
29: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
28: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
29: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
28: Ben.
27: Botanik.
28: Abacus.
27: Kasa.
28: Marul. Kumbara.
29: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
30: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV 4'te.
31: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
24: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
2: Yumruk vuracağız biz daha.
3: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
5: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marası ya.
6: Yerler odalarından kaldım kızım.
1: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
6: Nereye gidiyorsun benim?
7: Hiç geçiyorum abla.
6: Ocak söneceğe de azar.
7: Yetti bana.
8: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
1: Seninle evleneceğim o. Benim sülalemde döneklik yoktur.
8: Abla, bu.
6: Ne ablası lan?
1: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
8: Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
7: Senin böyle duvarını alıp da gitmek doğru mu abla?
6: Ne yapalım kader?
22: Sultan Gelin bugün 18'de TV4'te.
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
23: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
24: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
5: Taneleri çok güzeldi.
1: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: ではなくて、
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya.
7: İnanamıyorum.
5: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
7: Taneleri çok güzeldi.
8: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
6: Çorba kaldı mı?
3: Yine yaparım.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
15: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
17: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

Mutfak hayaliyle yaşanan bir çocukluk, iyi yemek yapmaya çalışarak geçen bir gençlik ve sonunda beyaz önlüğün içinde usta bir şef. Bugün kurduğum sofradaki her lezzet benim başarı hikayemi anlatan bir kitabın sayfaları gibi. Ve mutfağa girdiğim her gün yeniden ve aynı heyecanla kendi hikayemi yazmaya devam edeceğim.

0: üşütmüşsün. Keşke ıhlamur yapsaydın.
1: Kokusunu sevmiyorum Meret'im.
2: İyi sabahlar.
1: Cümlemiz evladım.
3: Aslan abim benim.
4: Çayını getireyim abi.
0: Otur oğlum.
1: Bu yeni işte de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk? Seninki güneşe karşı. Susmasını öğrenmezsen...
2: Öğrenemem baba. Herifler çalıp sömürecek, ben dilimi yutup oturacağım. Yok öyle şey. İnsanlar uyandı artık.
0: İnsanlar tüp gaz derdinde, tüp gaz. Ateşe yemek süremez oldular.
2: Kamyon akşam geldi, bugün dağıtacağız.
0: Bizimki de bitti bitecek.
2: Tamam ana, aklımda.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
2: Ne haber?
5: İyidir.
2: Yüzün güldüğüne göre araba tamirden çıktı.
5: Hem de nasıl, kız gibi oldu.
2: Bonolar?
5: Eli kulağında.
1: Yüklü borca girdi. Nasıl çıkacak diye uykularım kaçıyor.
2: Borç yiğidin kamçısıdır. Takma kafanı, ödenir.
5: Öyle, gece gündüz demeden çalışacağız. Sağ olun.
2: Bizimkiler.
0: Bir şey yemedin daha.
2: Arkadaşlara ayıp olur anne. Hoşça kalın.
5: Güle güle abi.
3: Güle güle abicim.
4: Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
0: Rast gide yavrum.
2: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.

0: Hadi eyvallah.
1: Sana bir çay daha koymuştum.
0: Sağ ol, istemem.
2: Arabayla bırakayım baba.
0: Sağ ol, Rıza Usta bekliyor kahvede. İnşaat kaç adımlık yer zaten. Gene mi dolayacağız o mendeburu ha? Sanki kara kış.
1: Öksürüyorsun, göğsünü korur.
0: Tekne eskiyor, tekne. Gerisi hikaye ya.
3: Baba! Öğretmen eşofman istedi, 300 liraymış.
0: 300? Parayı sokaktan topluyoruz sanki.
4: Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Top oynadığını duyarsam karışma.
3: Ben de çorapla oynarım.
5: Koşma, düşeceksin.
2: Neden binmez oldu babam arabayı anlamıyorum.
3: Nedeni senin Emine.
5: Her şeyi biliyor.
2: Duymuş demek.
5: Nişanı bir an önce taksanız da rahatlasa herkes.
2: Arabanın bonoları bitmeden ne nişan ne bir şey. Önce ekmek teknesi. Allah'a ısmarladık Ayşe.
3: Güle güle abicim.
5: Güle güle aslanım, güle güle. Allah kazadan beladan saklasın.
2: Sağ ol anacığım.
5: Nizam bakkala yağ gelmiş. Çabuk davranmazsan kuyruğun ucunu bulamayız.
3: Hemen gidiyorum anne.

Fabrika paydosunda bekle. Alırım seni.

0: 5 litre hakkın kalmış.
1: Evet ama sen 30 litre çek.
0: Anlamadım. Tamam abi.
2: Güzel kazak. Dün et kuyruğunda başladım. Yarın tüp gaz kuyruğunda biter.
3: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
2: Koca kamyon ya, bu kadar çabuk nasıl biter Nizam efendi?
3: Bayağı biter.
2: Biter. Kara borsadan el altından satarsan tabii.
3: Çok konuştun Remziye Hanım. Bitti diyorum. Haydi paydos, dağılın, dağılın.
2: Hırsızdan beter kızım, fakir fukaranın lokmasını çalmak.
4: Aksaray bir, Aksaray bir.
5: Sıkışsak olmaz mı?
4: Abiler rahatsız olmazsa olur. Biraz sıkışalım beyler.

0: Az daha düşüyordun. Baş dönmelerin sıklaştı.
1: İhtiyarlık.
0: Tansiyon de şuna. Doktora görün.
1: Sabah 300 küçüğe verdik. 500 de doktora verdik mi tamamdır. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz.
0: Öyleyse düşöl daha iyi. Yozgatlı'yı yeni verdik toprağa.
1: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
2: Hadi iyisiniz. Bu ay bahşiş boldu. Haftalıklar cebe kalır.
3: Tüpleri kendin omuzla. Elin sırtın nasır tutsun. Sonra da bahşişi boğulmuş. Hepsinin gözü işçinin parasında.
4: Boş ver. Akşam kafaları çekelim mi, ne dersiniz?
5: Rakılı lüferli kayınısı boğulmasa ha?
4: Sonra Ömer abimizle doğru Cihansaz'a. Müjgan yengemize.

0: İstanbullu. Aslında Çorumluyuz. Babam satıp savup geldi çocukluğunda. Kaçıncı gelişim? Haftalığı aldık mı buradayım.
1: Kadir Kezzap mübarek. Hadi bana söyle. Hadi canım.
0: Başka bir şey söylesem falan?
1: Aa, ikinci sınıfa düşerim. Buradakilerin forsu ısmarlattığı şeyle ölçülür.
0: Tamam, haklısın da...
2: Arkadaşlar yardım edin, yükleyelim şunları.
3: Kalsın, dağıtıma paydos.
0: Herkes tüp gaz bekliyor patron.
3: Ne dedimse onu yapın, sevkiyat duracak.
0: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.
3: Uzattın. Sen hamal mısın, avukat mı?
0: İnsan.

0: At şu ukalayı dışarı.
1: Olur patron. Hadi bakalım dışarı.
2: Git lan.
3: Hadi dedi. Bakın. Ulan çekil. Satılmış köpekler. Bak ulan.
0: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
2: Bunu bırakmayacağım senin yanına.
0: Başına bela arıyor serseri.
4: Hakkınızda ihbar var. Türk kara borsası yapıyormuşsunuz.
0: İşin özü kara borsa değil, kuyruk acısı.

0: Nasıl memur bey? Müşterilere fazla fiyatla mal sattığı için işten çıkardım. Şimdi iftira ediyor.
1: Yalan, hepsi yalan.
0: Buyurun. Kamyon yüklendi, dağıtıma çıkıyor. Kara borsa yapsam dolu tüpler arabada değil, depoda olurdu. Öyle değil mi çocuklar?
2: Evet.
1: Konuş İsmet, sen söyle bari.
0: Durum açık ama gene de şikayetçi değilim. Beni rahat bıraksın yeter.
1: Bırakmayacağım. Elimden kurtulamayacaksınız.
3: Eşkıyalığı bırak delikanlı. Karakola çekersem hakkında pek hayırlı olmaz. Hadi işine.
1: Eşkıya olmadığımız kabahat.
0: Buyur yazıhaneye de bir yorgunluk çayı içeriz.
4: Sağ ol kızım. Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil Hasan amca.
4: Maşallah. Emine'yi sokakta görsem tanımazdım.
6: Şimdiki kızlar çabuk serpiliyor.
5: Heyecandan az daha çayı babanın üstüne dökecektim. Abim de dışarıda 9 doğuruyordur. Hadi Sele Bey.
4: Aslında hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Emine'yi Mehmet'e istemeye geldik.
7: Siz istedinizse biz de verdik gitti. Mehmet gibi delikanlıya kızım helal olsun.
5: Heyecandan kalbim duracak, abimin durmuştur bile. Abi, abi! Ha? Tamam, tamam!
8: Allah!
9: Bir tutturdu hadi otele gidelim diye zor kurtuldum elinden.
10: Müjgan abla, arka masadan çağırıyorlar.
11: Masamıza hoş geldiniz.
12: Hadi bakalım gidiyoruz.
9: Gidiyorsan kapı orada.
12: Yedin içtin, otele gidelim deyince peki dedin. Şimdi bize ekmek var mı lan?
9: Çek elini ulan!
12: Aa, lan bana ha! Bırakın lan!
13: Çık sen, çık!
12: Bırakın sen lan, çık!
13: Herhalde!
12: Hadi!

0: Gel benimle. Sana iyi geceler. Ben de yatayım artık.
1: Bir daha ne zaman görürüm seni?
0: Cebinde paran olunca. Yoksa sana aşık falan mı olduğumu sandın? Sadece borcumu ödedim aslanım. Beni arzu edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin. Güle güle canım.
2: Hey delikanlı, bir dakika!
3: Çık paraları! Bırak be kardeşim! Zaten işten kovulmuşum, anam ağlamış. Beni de buldunuz soyacak.
4: Uzattım be, çık paraları dedik!
3: Hepsi bu.
2: Ulan cebinde 50 lira var! Adamım diye geziyorsun
4: be! Soyun elbiselerini!

0: İşten çıkarılmana mı yanayım, soyup sobana çevrildiğine mi?
1: Beteri var baba. Hem soyup hem öldürüyorlar.
0: İşkiya dediğin eskiden dağda gezerdi.
2: Şimdi kente indi, her sokakta, her köşede. İti kopuğu, zengini patronu, hepsi haydut kesilmiş.
0: Kötülük kimsenin yanında kalmaz, yukarıda Allah var. Tövbe de Ömer. Hem memleketin polisi mahkemesi var. Yasalar yapışır yakasına.
2: Yasalar. Teraştan kutlamayı unuttum Mehmet, bağışla.
1: Aman be abi.
2: Emine iyi kızdır. Sevindim söz kesmenize. Bu zamanda el değmedik kız bulmak mesele. Bu ne?
1: Zordasın abi, lazım olur.
2: Senin derdin kendine yetiyor zaten, istemem.
1: Borç sahibi abi. İş bulunca ödersin.
2: Bulsam da ne yazar? 3 gün. Ardından kapı dışarı.
1: Dilinin belası abi. Görmezlikten gelip sussan...
2: Ben de şaşırdım be Mehmet. Bazen kafam atıyor. Ulan Ömer diyorum, dünyanın tek eşeği sen misin?
3: Çocuklar, yemek hazır.
2: Siz yiyin anne. Bu sinirler lokma geçmez boğazımdan.
3: Mantı yaptım. Senin için. Çok seversin.
1: Hadi abi.
2: Ver bir paket.
4: Buyur abi.
2: Kaça?
4: 25 lira abicim.
2: Ulan devletin 15 liralık sigarasını 25 liraya satmaya utanmıyor musunuz?
4: İşine gelirse ya, Allah'ım.
2: Soygun lan bu yaptığınız, yürü bakalım karakola!
4: Ne oluyor ya? Bıraksana abi! Ulan dünyada namuslu insan mı kaldım be?

0: eminim kiralık adamı. Mahrum olmaya çalışanı tanıyamaz. Siz gidin abi. Durma buralarda kardeşim, çabuk tüy!
1: Milyonluk hal ağalığı sinemayı kana boyadı. Adanalı Kemal'in fedaisi Hüseyin, rakipleri Çakır Emin'in adamını vurdu. Ünlü kabadayıların hesaplaşmasında Adanalı Kemal yeraltı dünyasının en güçlüsü olduğunu kanıtladı. Adanalı Kemal.
2: İyi sıyırdık yakayı. Hüseyin'e hapiste iyi bakılsın. Ona da ailesine de para gönderin.
3: Peki abi.
4: Ömer adında biri geldi.
2: Kimmiş bu?
4: Beni görürse tanır dedi.
2: Al içeri.

0: Yaklaş delikanlı. Cesaretin sayesinde hayatımı kurtardın. Sana bir can borçluyum. Al. Bu bileğinin hakkı.
1: Kendini bana borçlu sayıyorsan, para değil, iş istiyorum.
0: Ne işi?
1: Senin emrinde ne iş olursa.

Abi! Üf be abi! Artist gibi olmuşsun! Sağ ol hadi!

0: Hoş geldin demeyecek misiniz bana?
1: Hoş geldin oğlum.
2: Birden yeni elbiseler, hediyeler... Nedir bu bulduğun iş? Seni bir ayda bambaşka türlü adam yapan bu iş... Hele son 15 gün için... Patronunla çıktığın iş seyahatinden karlı döndün... Halinden belli oluyor. Neler dönüyor, onu anlat.
0: Hayat baba, geç de olsa öğrendim.
2: Neyi?
0: Artık ezilmemeyi, kovulmamayı... Parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde... Kışın ayazından donmayacaksın.
2: Donsam da kazandığım para alın terinle. Ya sen? Kim yanına girdiğin adam?
0: Kemal Bey. Namı diğer Adanalı Kemal.
2: Şu gazetelere geçen gangster Kemal mi?
0: Sadece kendine göre yasaları olan biri baba.
2: Ben yalnız devletin yasalarını tanırım. Evimde de o yasalara saygılı evlat. Ben 25 senedir kar demeden, kış demeden namusumla çalışıp bu boya getirdim sizi. Nereden kazanıldığı belli olmayan ne parayı ne de hediyelerini isterim senin.
0: Düne kadar namusumla çalışıp kazanmaya, yasalara saygılı olmaya, herkesi sevip saymaya çalıştım. Sonuç ne oldu? Sıfır. Bundan sonra kendi yasalarımı uygulayacağım. Ezeceğim.
2: Sus!
1: Hayır,
2: sus diyorum sana.
1: Hayır, yapma.
2: Bir daha bu eve gelme!

0: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
1: İstemem.
0: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
1: Ellerini kirletmediğin bir işte çalıştığın zaman alırım.
2: Ömer! Oğlum, oğlum! Ömer, Ömer'im benim!
0: Üzme canımı! Yaşam savaşı bu! Beni horladıkları, itip sömürdükleri, sokak köpeğine çevirdikleri günü alacaktın anne! Artık çok geç!

Üzerinde bir elbise vardı. Düşlerine girmişti. Onu getirdim sana. Eğer benden utanmaz giyersen çok sevinirim.

0: Tekstil, polis olabilir.
1: Oyunu durdurun.
2: Kağıtları paraları ortadan kaldırın.
3: Kaldırın.
2: Kağıtları kaldırın.
3: Paraları da çabuk olun, çabuk.
2: Oyunu durdurun.
3: Hadi arkadaşlar.

0: Kalkın ulan! Ortalıkta tüysüz bir delikanlı türemiş. Onunla şöyle bir teşerrüf etmeye geldik. Kimmiş görelim.
1: Benim.
0: Demek Adanalı'nın yeni adamı sensin ha?
1: Evet. Hoş geldiniz.
0: Yaklaş. Geç otur karşıma.
1: Emirle oturmam ben.
0: Oo! Anlattıklarından daha küstah birine benziyorsun.
1: Çay kahve ne emredersiniz? Müşterilere, dostlarımızı çay kahveyle ağırlarız.
0: İstedik.
1: Ulan sensin.
0: Lan yıkarım burayı tepene.
1: Bir yemezsin.
0: Öp ulan yeri. Diz çök. Öp de gör nasıl yenirmiş.
1: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
0: Alırım ulan canını.
1: Aklını başına al İsmail. Bırak silahını. Öp alnımdan kucaklaşalım. Buradan dost ayrılır.

0: Canını bağışladım bu defa. Bir daha şaşırıp gelirsen cesedin çıkar buradan. Bas hadi! Oyununuza devam edin.
1: Beni çağırtmışsın patron.
2: Akşam kulüpte efsane olmuşsun gene. Anlattılar.
1: Önemli değil.
2: Dikkatli ol. Kıl payı sıyırmışsın.
1: Mecburdum.
2: Bu yolda senin gibi bir dost bazen silahtan bile değerli. Bizimki artık abi kardeş yakınlığı. Unutma bunu. Dün gecenin şerefine.
1: Sizin şerefinize.
3: İşte müşken.

0: Bir oda rica edeceğiz. Oda dedik kardeşim.
1: Boş odamız yok.
0: Koca otelde boş oda yok mu?
1: Otel Amerikalıların.
0: Ne demek Amerikalıların? Bu memleket bizim mi, onların mı? Onların mı ha? Cevap versene!
1: Üstahlık etme, yok dedik işte!
0: Üstah baban dur ulan! Amerikan köpekleri! Açılın lan tepemden! Duvara doğru dizilin şöyle! Ya! Bana bak! Bu vatanda Amerikalıların değil, Türklerin sözü geçer. Ben de Türk'üm. Odayı vereceksin, hem de en iyisini, eşek gibi! Yoksa gebertirim lan seni!
1: Affedersiniz, bir yanlışlık oldu. Size otelin en iyi odasını vereceğim beyefendi. Beyefendiyi 402 numaralı odaya çıkarın.
0: Bundan sonra odayı devamlı kapatıyorum. Burada kalacağım. Şikayet falan gibi aptalca bir davranışta bulunmayacağınızı umarım.

0: İyi sabahlar. Bir dakika.
1: Hakkımı aldım.
0: Bu bahşişi.
1: Çok cömertsin.
0: Senden öğrendim.
1: İyi talebesin. Gene görüşelim.

0: İşte çıktı.
1: Abi dikkat et.
0: Mehmet. İşin yok ya.
2: Hayır, iyiyim.
0: Gidelim buradan. Çabuk. Zamanında yetişmesen taramışlardı. Hayatımı kurtardın Mehmet. Sağ ol.
2: Bugün denk rastladı. Ama bir dahasını bilemem. Yanlış yoldasın abi.
0: Doğru yoldayken ne oldu? İtilip kakıldım hep. Emeğimden çaldılar. Alın terimden çaldılar.
2: Öldürülmekten iyidir gene de.
0: O hayata yaşamak diyorsan eğer.
2: Evet abi. Sıkıntılı da olsa yaşamak tabii. Allah'a şükür karnımızı az çok doyuran bir ekmeğimiz, bir yuvamız vardı.
0: Ötekilerden eksiğimiz ne? Senin hayat dediğin sürünmek, zenginlerin artıklarıyla, sadakalarıyla yaşamak mı?
2: Hayat kurşun yağmuru altında ölüm korkusuyla yaşamak da değil abi.

0: Hayattan vazgeç.
1: Bırak yakamı.
0: Anam çok üzülüyor. Kahroldu senin yüzünden. Ayşe de sen öyle. Babam utancından kahveye bile çıkmıyor.
1: Ve ne var utanacak?

0: öyle bir nişan olacak ki... ...cazı sazı tam komple.
1: Abimi çağıracağız, değil mi? Sözünü unutmadın inşallah. Bu akşam bizi sinemaya götürecektin. Gene atlatırsa.
0: Tamam, gideriz. Bundan sonra şarkıcı filmlerine götüremezsiniz beni. Avaz avaz bir bağırışma, bir ağlaşma. Şarkı sözleri anlaşılsa yüreğim yanmaz.
1: Ben ağladım. Hele çocuğun gözleri kör olunca söylediği şarkı. Ben de çok beğendim.
0: Hadi canım siz de.

0: Ya bak, bir şey mi dedin?
1: Onlara uyma abi!
2: Evet aslanım, seni dinliyorum!
3: Meryem arıyorsunuz be, hadi basın yolunuza!
0: Basacağız tabii! Ama yola değil! Sana fazla gelir ikisi!
3: Ulan fırlama! Şu eşek!
0: Aldırlar

0: Kan kaybediyor. Çabuk hastaneye götürelim.
1: Ayşe! Emine!

0: Hadi be! Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
1: Hadi be, kaçsanıza bakalım!
2: Hadi, hadi!

0: Kaldır.
1: Peki.
2: Bir haber var mı komiser bey?
0: Şimdilik hayır. Karakollara, tüm polis teşkilatına ilettik durumu.

0: Gene geliyorlar.
1: Korkmayın çocuklar. Ben ormanın korucusuyum.
2: Kızlar bulundu.
3: Oh, şükür Allah'ıma.
4: Neredeler?
2: Sarıyer'de. Sarıyer karakolunda.

Ayşe. Canım bacım. Her şey geçecek. Sen bizim gözümüzde hep eski Ayşe'sin. Tertemiz Ayşe'miz.

0: Emine nasıl?
1: Ayşe gibi. Bitti zavallı. Mahvoldular.
0: Bırakmam yanlarına bunu. Arabanın plakası?
1: Alamadım. Ama polise eşkalini verdim. Arabanın rengi, modeli, hepsini.
0: Plakayı alacaktın.
1: Polis umutlu. Komiser kısa zamanda yakalar, yasalar cezalarını verir dedi.
0: Verirler. Sen dua et de... Ensesi kalın bir oğlu ya da akrabası çıkmasın. Ben o zaman görürüm senin yasalarının kaç para ettiğini. O gibilerin hakkından yasa masa değil, bu gelir.
2: Sen bu işe karışma. Bu benim işim.
0: Ne demek senin işin?
2: Biri kardeşim, biri sözlüm.
0: Benim neyim ha? Benim de biri kardeşim, biri yengem. Bu dava ortak davamız koçum.
3: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
4: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
3: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
5: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
6: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
3: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
6: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, bugün 23.45'te, TV4'te.

0: de kazanan sensin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
3: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
2: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
15: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
16: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: İçindeki renkler tüm

0: dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
7: Hoş geldiniz.
6: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
8: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
9: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
6: Ya.
10: İnanamıyorum.
8: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
9: Taneleri çok güzeldi.
6: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
9: Çorba kaldı mı?
6: Yine yaparım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız mı buraya da?
12: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu...

0: ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
3: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
2: Buyur abla.
3: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
2: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
4: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
2: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
4: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
3: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
2: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
5: Var.
2: Ama biz ne yaptık? Çok
5: biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
3: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
6: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
3: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
13: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Çay demlen.

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
2: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
3: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
4: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
3: Namusunu temizleyeceksin kızın.
5: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
2: Başka kurtuluş çaresi var mı?
4: Kemal Bey ölmüş.
6: Hadi kalk, adamları bekletme.
7: Niçin köyüne dönmüyorsun?
5: Nasıl dönerim?
8: Nuktenin yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
9: Namus bugün 13.45'te TV4'te.

0: Ağlama artık Emine.
1: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
0: Sen değil Emine.

0: toplum utansın. Dünya çirkinleşti, kötülerin dünyası oldu. Sen ne ilksin ne de son. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay.
1: Ama ben dayanamıyorum. Kendimden tiksiniyorum.
0: Seni çok seviyorum Emine. Hatta eskisinden çok. İnan.
1: Bu halimle mi? Rezil oldum.
0: Aksine yavrum. Daha da yüceldin gözümde.
1: Mehmet.
0: Felaketler yaklaştırır insanları. Şimdi daha bütünleştik seninle. Evleneceğiz yakında. Her şey daha iyi. Daha iyi olacak. Karım olacaksın.
2: Anladık ahbap. Masana çağırıp bir şey ısmarlamazsın. Ama Allah'ın selamı da mı parayla? Bir hata ettikse yani...
3: Bağışla. Karışırım çok.
2: Polisle falan mı?
3: Kız kardeşimle bizim Mehmet'in nişanlısı Emine'yi... söylemesi bile zor.
2: Anlıyorum. Başlarına bir şey geldi.
3: Tecavüz. Hazmedemiyorum bir türlü. İkisi de pırlanta gibi kızdı. Temiz, neşe dolu. Nasıl kıydılar?
2: Hayvan mı arıyorsun memlekette?
3: Ah, bir bulabilsem.
2: Anlıyorum Ömer. Çok ama çok üzüldüm. Ama gene de şanslı kızlarmış. Başlarında senin gibi bir abileri, nişanlıları, ana babaları.
3: Olan olduktan sonra ne değişir?
2: Çok şey. Biri de bana tecavüz etmişti zorla. 14 yaşında bisküvi fabrikasında çalışan kimsesiz bir kızdım. Koruyanım, elimden tutanım olmadığı için... sonu karşında işte. Ya patlatanın masasına giden eğlenceli... bir nişanlım, bir babam, senin gibi bir abim olsaydı. Neyse, boş ver. Bir kader bilir miyim?

0: Üzülme Ömer. Olanlara en az senin kadar üzüldüm. İnan öz kızımın başına gelmiş gibi.
1: Sağ olun.
0: Kardeşim gibisin Ömer. Güvendiğim insansın. Yolumuz, kaderimiz bir. Tabii dertlerimiz de. Ama rahat ol. Bu dava benim de davam. Senin öfken benim de kinim. Söz veriyorum. Cezalarını görecekler. Kurtulamazlar elimizden.
2: Hasan Usta! Hasan Usta ne oldu?

0: Ana.
1: Oğlum.
0: Babamın ilaçları.
1: Sağ ol. Hep üst üste geldi.
0: Mehmet nasıl?
1: Berbat. Allah'tan işe çıktı. Belki çalışır da unutur.
0: Babam?
1: Kimseyle konuşmuyor. Dili tutuldu sanki. Odaya kapandı. Beni bile istemiyor yanına. Dünyaya küstü.

0: konuşmamız gerek baba. Biliyorum, kızgınsın bana. Belki ömür boyu benimle ne konuşacak, ne de affedeceksin.
1: Ne geldin öyleyse? Nedirlanıp duruyorsun?
0: Ayşe için geldim. Onlar için konuşuyorum. Tamam, kötü yoldayım. Beni kınamakta, yüzüme bakmamakta haklısın. Ama Ayşe, Emine, o pırıl pırıl kızcağızlar da mı suçlu? Kötülük bizde değil baba, düzende. Bu çarpık düzende, bu manyaklaşmış dünyada. Köyümüzde kalsaydık bunlar gelmezdi başımıza. Bu canavarlaşmış şehir yuttu bizi. Benim gibi yolunu sapıtanını da yuttu, Ayşe gibi masumunu da. Köyümüzde kalsak hangimiz lekelenirdik? Ben mi? Kızım mı? Gelinin mi? Belki bir başka olurdu yaşamımız. Belki öz oğluna sırt çevirmezdim. Bir hoş geldini çok görmezdim. Yardım için koşan oğlunu sessizlikle, düşmanca karşılamazdım. Suç bizlerin değil baba, inan.

0: Direndin çıkmamak için. Fena mı oldu? Beşiktaş'tan Emirgan'a doğru gider, birer çay içeriz.
1: İşinden kalırsın demiştim.
0: En önemli işim sensin. En değer verdiğim varlık.

0: Ananız düşmanı!
1: Demek olay saati başka yerdeydin.
2: Evet efendim, kanıtlayabilirim de. Diskotekteydik, arkadaşlarımla, Coşkun'la Vedat.
3: Yalan! Zaten üç kişiydiler savcı bey, biri de buydu.
1: Sen sus, sorunca konuşursun. Peki, bu delikanlıyı tanımıyorsan, olayla da ilgin yoksa neden kaçtın ondan?
2: Üstüme doğru gelince korktum. Anarşist falan sandım.
1: Sağcılıkla solculukla ilgin mi var?
2: Yok efendim, biz diskocuyuz. İşimiz müzik, sanat. Ama babam önemli insandır. Beni kaçırıp şantaj yaparlar diye düşündüm.
1: Kim senin baban?

0: Baba! Doğru mu işittiğim şeyler?
1: Evet.
0: Sersem! 3 kuruşluk mahalle kızları için rezil edeceksin beni! Mevkimi, itibarımı düşünmedin mi hiç?
1: Çok sarhoştum baba, hatırlamıyorum bile.
0: Öyleyse şunu unutma! İnkar edeceksin! Hep inkar! Gerisini avukatıma bırak!
2: Evet, devam edin, sizi dinliyorum!
1: Hep beraber...

0: Derdik Bay Yargıç, sabaha kadar diskodaydık. Müzik dinledik, dans ettik, hep yanımızdaydı.
1: Tanıklık eden gençleri tanıyor musunuz?
0: En iyi müşterilerimdir. Hemen hemen her akşam gelirler.
1: Olay gecesi geldiler mi?
0: Sabahın dördüne kadar bendeydiler. Diskoya ilk gelip son çıktılar.
2: Bütün gece dans edip eğlendik. Hep beraber diskotekten çıktık. Hatta beni evime onlar bıraktı.
3: Diskotekte çalışırım efendim, diz çok iyiyim. Ercan o gece saat 10'da geldi. Vedat ve Coşkun'la birlikte. Zaten üçü hiç ayrılmaz. Kulübün abonesi gibidirler.
4: Şef garsonum, söyleyeceğim başka bir şey yok. Üçü de sabaha kadar ayrılmadılar. Hatta servislerini ben yaptım.
5: Yalan! Hepsi yalan söylüyor. Hepsi satılmış!
1: Yerinize oturun, sorduğum zaman konuşursunuz. Bak kızım, tanıklar üçünün de o gece kulüpte olduğunu söyledi. Yani olayın geçtiği saatlerde size saldıranlar başkaları olmasın?
6: Başkaları değildi Bay Yargıç, onlardı.
1: İyi düşün kızım, bak hatırlamaya çalış.
6: Bin yıl geçse unutmam, unutamam. Onlardı, onlardı.
1: Oturabilirsiniz kızım. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesi için 20 Aralık 1979 Perşembe günü saat 11'e tahlik edilmiştir.
7: Bir dakika Sayın Yargıç. Türk Ceza Kanunu'nun 412. maddesine dayanarak müvekkillerimin duruşmalarının tutuksuz devamını ve kefaletle tahliyelerini talep ediyorum.
8: Abi!
9: Ömer oğlum!
8: Bırakın baba, gülüyor! Dağıtayım suratlarını! Bir de sen çıkma başına!
9: Karışma sen!
10: Ömer, ne olur, sakin ol evladım.
8: Kabahat sende! Bu görünce bana bildir demiştim.
10: Polise verdik ya!
8: Verdim de gördünüz sizin yasalarınızı. Üç satılmış köpek yalancı şahitlik etti mi bitiyor iş. Neredeyse Ayşe ile Emine suçlu çıkacaktı.
10: Dur oğlum, mahkemenin sonu var daha.
8: Sonuç belli. Kurtulacaklar. Belli. Arkası kalın.
5: Haklısın abi. Bu iş yasa işi değil, bilek işiymiş. Temizlemesi de bize düşüyor.
9: Niye yalan söyledin lan?
4: Ben mi yalan söyledim?
9: Buraya gel. Bağışla, başkası sandım. Buranın diskoteği vardı.
4: Benim?
9: Yalancı şahitlik eden öteki arıyorum.
4: Tanımıyorum. İşe bugün başladım.
10: Ne oluyor? Zorbalık mı?
11: Açılın lan! Karışmayın.
10: Bayların isteği ne?
9: Buranın sahibi.
10: Sahibi benim.
9: Ortağın falan var mı?
10: Eski sahibi ise aradığınız, burayı bana devredip Avrupa'ya uçtu.
9: Şef garson?
10: Bütün kadroyu değiştirdim.
12: Oteye gelmişler. Tahmin ettimdi. Verin paralarını, bir süre ortalıkta gözükmesinler. Yeni şahitlerin isimlerini yazdım. Onlara da paralarını verin. Tamam. Sizler de saklanacaksınız. İkinci mahkemeye kadar ortalıkta görünmeyin.
4: Otele gideriz.
12: Hayır. Kimsenin bulamayacağı bir yere. Kızın abileri kudurmuş dana gibi dört dönüyor. Yeni yaptırdığım iş yanında saklanacaksınız.
4: Han daha bitmedi ki baba. Köpek bağlasan durmaz orada.
12: Onu itlik ederken düşünecektiniz. Divan koydururum üst kata. Yiyecek içeceğinizi de yollarım. Mahkeme bitene dek.
4: Hapisiz yani.
12: Kurşunlanmaktan iyidir. Şimdi defolun karşımdan. Hadi!

0: Silahlar. Başım iyice dertte. Gazeteleri görmüşsündür. Biri benim oğlan. Sen kızın abilerini bul. Paraysa para. Sana açık çek. İstediğini ver. İş ki ağızları kapansın. Baktın susmuyor, kendi metodunla hallet.
1: Emredersiniz. Oğlunuz için üzülmeyin. Ona yardım görevimiz. Ben işi hallederim. Yüreğiniz rahat olsun. Bilirsin Ömer. Seni kardeş gibi severim.
2: Sağ olun.
1: Hayatımı kurtardın. Sağ kolum oldun. Arkamda göz, önümde siper oldun. Yakınlığımı bilmem anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
1: Anlıyorsan, kız kardeşinin davasından vazgeçeceksin. Çocuklardan birinin babası benim çok yakınım olur.
3: Kirletilip canına kıyan da benim kız kardeşim.
1: Duygularını anlıyorum. Ama boyun eğmek zorundayız. Mecburuz.
3: Bütün yeraltı aleminin adından titredikleri Adanalı Kemal mi mecbur?
1: Evet. Polis niye uzağımızdan geçer? Silah dolu tırlarımızı, gümrük kapıları nasıl buyur eder sanıyorsun? Kabadayılıkla mı? Yoksa silah zoruyla mı? Bizim asıl kabadayılığımız, asıl silahımız... arkamızdakiler.
3: Anlıyorum.
1: Kız kardeşinin davasında da onlardan biri var işte. Ona söz verdim. Bu mesele kapanacak dedim.
3: Kapanmayacak.
1: İyi düşün Ömer. Beni de karşına alacaksın.
3: Tehdit mi?
1: Nasıl olursan. Benden günah gitti.
3: Beraberliğimiz bitti. Bir daha karşılaşırsak... kendine dikkat et.
1: Sen de.

0: Afiyet olsun.
1: Yemeği bile yarım bırakıyorsun. Hala usanmadın mı onları aramaktan?
0: Hayır.
1: Sonu yok bu işin. Tanrı'ya bırakmaktan başka çare yok. Bu işten vazgeçmezsen senin de başın belaya girecek.
0: Öleceğimi bilsem gene de arayacağım.
1: Köyden göçerken karşı çıkmıştın. Kadınsı bir duyguydu. Ama doğruydu direnmen. Hata ettiğimi anlamak pahalıya oturdu bana.
2: Anahtar. Misafiriniz var, oda açık. Ne işin var burada?
3: Ne var? Ne bu halin kız?
4: Kız kardeşine saldıranların marifeti.
3: Neler sayıklıyorsun be?
4: Oğlanların resmini gazetelerde görmüştüm.
3: Kısa kes sonra.
4: Zurnik iki kızla beni bir işe yolladı. Zamparalar da seninkiler. Mahkemede fotoğrafı çıkanlar. Tanıdığımı belli etmedim. Bence azgınlık etmesem gebertecekti manyaklar.
3: Neredeler söyle. Söyle ne istersen veririm. Kaç para istersen.
4: Dedikse fırsatçı değiliz. Saza yolun düşer de benle istersen o zaman keserim seni.
3: Karma karışığı Müjgan. Aptalca konuştum. Bağışla.
4: Etiler'deki koru inşaatın üst katında kalıyorlar.

0: Hadi bakalım eve.
1: Saklama abi. Onların izini buldun. Ben de geleceğim.
0: Ne dedimse onu yap sen, eve dedim.
1: Hayır abi.
0: Hadi, attırma tepemi!
1: Bu benim de meselem abi. Ne olur, anla beni abi.

0: Abicim niye? Neden böyle yaptın abi?
1: Ben zaten yanlıştaydım. Kaymıştım. Ama sen... Sen demişsin daha. Bozulmadan... Elini kana bulamadan... Kaç buradan. Git. Evlen Emine'yle. Geç ailenin başına. Anamı, babamı...

0: bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
1: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
0: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
2: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
3: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
0: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
3: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
6: Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz. Ne
5: olur. Efendim?
6: Tepkileri bekliyorum.
7: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
8: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
6: Ya.
9: İnanamıyorum.
7: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
5: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
8: Çorba kaldı mı?
6: Yine yaparım.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
15: Kasa.
6: Marul.
15: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
0: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje

ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Yenilenen Filiz'le her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
20: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
21: Hoş geldiniz.
20: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
22: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
23: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
20: Ya.
24: İnanamıyorum.
22: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
23: Taneleri çok güzeldi.
20: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
23: Çorba kaldı mı?
20: Yine yaparım.
25: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
26: Yumruk vuracağız biz daha.
27: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin, durun.
28: Sana da yazık ettik sultanım. Benim gibi bir marazlı ya.
29: Yerleri odalarından kaldın kuzum.
25: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
29: Nereye gidiyorsun Veli?
30: Hiç geziyorum abla.
29: Ocak seneceğe de azda.
30: Yaktı bana.
31: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
25: Seninle evleneceğim o. Benim sülalemde döneklik yoktur. Abla, bu...
29: Ne ablası lan?
25: Kız sultan, hazır et kendine. Oğlanın kırkında düğününüz var.
31: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
25: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
30: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
29: Ne yapalım kader?
3: Sultan Gelin bugün 18'de TV4'te.

Ben Tülay Uludağ. Bugün size elma reçeli tarifi vereceğiz. Elma reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki elma, toz şeker, böyle daha aromatik, güzel olsun diye elmaya ne yakışır? Tabii ki tarçın ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanacağız. Hemen elmalarımızı alacağız. Elmalarımızı önce kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra böyle birazcık üzerine su ekleyeceğiz ve ondan sonra da üzerine toz şeker ekleyeceğiz. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir gün önceden elmaların üzerine şekeri koyarsınız, üzerine bir tülbent örtün. Böyle akşamdan sabaha bir deyim var ya, akşamdan sabaha kadar elmaları bekletin. O zaten yeterince sulanıyor olacaktır. O suyla birlikte, kısık ateşle birlikte, yani orta ateşle birlikte reçelimizi güzel güzel, keyifli keyifli yapmaya devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz elma içerisinde bulundurduğu şeker bakımından çok zengin. Şekersiz elma reçeli yaparken, daha doğrusu şekersiz reçel yaparken genellikle elma suyu kullanıyoruz. Ya da kuru üzüm ya da hurma, bunların böyle suyunu sıkarak, yani suyunu sıkarak derken onları böyle haşlayarak, suda haşlayarak, sıcak suda haşlayarak şekerli bir su elde edip şekersiz reçel yapabiliyoruz. Reçel yapımı bize ta Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş ve hala ülkemizde, dünyada çok fazla tüketilen bir besin. Daha önce de anlatmıştım bunu.

Osmanlı'da Türk kahvesinin yanında reçel ikram edilirmiş. Böyle ağızları tatlansın diye gelen misafirler. Reçelhaneler varmış 49 metrekare büyüklüğünde, 7 metre yüksekliğinde reçelhaneler varmış ve yaklaşık 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Şu an hala bu geleneksel olarak reçeller dünyada, ülkemizde yapılmakta ve afiyetle yeniyor. Ya farkındaysanız bizim zamanımızda reçel daha fazla tüketilen bir besindi. Şimdi böyle yeni nesil birazcık daha çikolata gençliği oldu. Hani buna karşı olduğumuzdan dolayı değil ama bence reçelin ayrı bir yeri var. Ayrı bir özelliği var. Çünkü hem geleneksel hem doğal. Bahsettiğim gibi farklı farklı reçel yapma yöntemleri var. Şimdi biz buna elmalarımızı doğradıktan sonra içerisine birazcık bir çay bardağı kadar su koyacağız. Şekerini ekleyeceğiz ve yavaş yavaş kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi 1 kilo elmadan yapıyoruz. 1 kilo elmadan yaptığımızdan dolayı elmalarımız çok fazla kararmayacak. Yani sararmayacak. Eğer siz daha fazla elmayı yapmak isterseniz, burada bir püf nokta vereyim size. Limonlu bir su hazırlayın ve doğradığınız elmaları hemen limonlu su içerisinde koyun. Bu sayede elmalarınız kararmayacak. O güzel görüntüsünü yitirmeyecek. Bakın elmalar da sulu sulu. Nasıl güzel. Benim dedemin elma bahçeleri vardı. Daha doğrusu dedemin benim bir sürü bahçe vardı. Bahçeleri vardı. Biz çocukken o bahçelere girerdik. O bahçelerden elma, kiraz, vişne, of böyle dalından yerdik. Nasıl güzeldi. Yeni dünya yerdik. Çok güzeldi. İncir ağacına çıkardık. Dut ağacına çıkardık. Bu meyvelerin hepsini o kadar şanslıyım ki hepsini dalından yeme şansına sahip oldum. Bir tane elmamız kaldı. Bu elmamızı da hemen kabuklarını soyacağız ve reçel yapma işlemlerimize devam edeceğiz. Tarçın koyacağız. Tarçınla elma biliyorsunuz çok yakışıyor. Ayrılmaz bir ikili. Bu elma reçelini yaptıktan sonra isterseniz bunu keklerinizde de kullanabilirsiniz. Tartlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin elma reçelini yaptıktan sonra milföy hamurunu alın. Milföy hamurunu böyle birazcık açın. Milföy hamurunu açtıktan sonra içerisine elma reçellerini yerleştirin. Sonra fırınınıza atın. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı olacaktır. Elmanın çekirdeklerini atmayın. Elmanın çekirdeklerini birazcık daha kıvamlı olsun diye en sonunda süzgeç yardımıyla ya da bir tülbente sarıp hemen ekleyeceğiz. Bu işlemi ayva reçelinde de yapabilirsiniz. Ayvada da bu etkili olacaktır. Eğer çekirdekler sizi rahatsız etmiyorsa direkt çekirdekleriyle birlikte de koyabilirsiniz.

şu kabuklarınızı alalım. Reçel yapmak hep bahsettiğim gibi birazcık zahmetli. Birazcık özen gösterilmesi gereken bir iş. Vakit ayrılması gereken bir iş. Onu sevmek gerekiyor. Eğer zaten bir yerde sevgi varsa onun sonucu her zaman güzel olur. Böyle de duygusal bir yanım var. Elmaların çekirdeklerini çıkarmaya devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi birazdan daha böyle aromatik olması için tarçın ekleyeceğiz. Ama bunu farklı farklı da yapabilirsiniz. Ben tarçını da seviyorum o ayrılmaz ikili olduğundan dolayı. İsterseniz buna karanfil de ekleyebilirsiniz. Karanfille yapan tarifler de olduğunu biliyorum. İsterseniz zencefil ekleyebilirsiniz. İsterseniz elma ile armutu bir arada da yapabilirsiniz. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Ya bunu da şöyle yapacaksınız. Yarım kilo yani birebir oranda değil de yarısını elmadan yarısını armuttan yaparak bu işlemleri devam edebilirsiniz. O da ona ayrı bir lezzet katacaktır. Elma ile kivi de çok yakışır. Çok benzer özelliklere sahipler. Birazcık yumuşak ama lezzet bakımından, o ekşilik bakımından çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Reçel yapmak benim için gerçekten çok önemli. Reçel yapma hikayesinde biz annemle birlikte başladık. Şu an başlamış olduğumuz bu hikayede annemle birlikte kurmuş olduğumuz bu düzende çalışan kadınlar var. Ve o kadınlar reçel yapıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir hikaye. O kadınların yapmış olduğu reçelleri de biz de dükkanlarımızda satışını gerçekleştiriyoruz. Siz de evinizde mutlaka reçeli yaparken çocuklarınızla birlikte yapmayı tercih edin. Çünkü anne çocuk ilişkisini geliştiren bir durum bu. Hemen elmaları doğramaya devam ediyorum. Son iki elmam kaldı. Çok farklı reçel tarifleri var aslında. Hemen hemen her meyveden ve her sebzeden reçel yapılabiliyor. Soğan reçelinden patates reçeline kadar, acı biber reçeline kadar her şeyin çok güzel bir şekilde reçeli oluyor. Osmanlı'da genellikle çiçeklerin reçelini yaparlarmış. O çiçeklerden çok güzel böyle aromatik tatlar elde ederlermiş. 15. yüzyıl Osmanlı'sında reçelin yeri ayrı. Son bir tane elmamız kaldı. Elmamızı da doğrayacağız. Ve reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Belirttiğim gibi üzerine birazcık su ekleyeceğiz. Çünkü bir gece önceden bunu şekere yatırıyor olsaydık eğer bir suyu eklemeye gerek kalmayacaktı. İyi elmalardan reçel yapıyor olmanız önemli. Ama diyelim ki çok elma aldınız. Evinizde bir sürü elma var. Yani gittiniz yayladan elma geldi size. Bir kasa elmanız var. Ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Yavaş yavaş onlar da çürümeye başladılar. Hemen reçel yapın. Hemen marmelat yapın. Direkt bunu şekersiz de yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Ya bir kilo elmaya yaklaşık yarım kilo elma suyu ekleyin. Hiç şeker koymadan o elma suyunu önce birazcık kaynatın. O elma suyundan elde etmiş olduğunuz ürünle de elmaların içerisine koyun ve reçel halini alacaktır. Şekersiz bir şekilde de reçelinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Üzerine birazcık su koyacağız ve şekerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Hemen üzerine tahta kaşık yardımıyla şekerimizi ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirerek şekeri yavaş yavaş eriteceğiz. Erittikten sonra reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık böyle sabır gerektirecek. Daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de ben tarçın ekleyeceğim. Dediğim gibi zencefil ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Şeker yavaş yavaş eriyor. Şimdi buradaki çekirdekleri de ayıralım. Çünkü bu çekirdekler önemli.
hem elmanın birazcık böyle elma reçelinin rengini değiştirecek. Hem de daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Hani bir deyim vardır. Etinden sütünden faydalanmak denir ya. Gerçekten şu an etinden sütünden her şeyinden faydalanacağız. Elmalarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde piştiler, yavaş yavaş köpürdüler. Ben şimdi üzerindeki köpükleri alıyorum. Niye alıyoruz? Çünkü böyle daha berrak, besberrak yaptığımız zaman, reçeli gördüğümüz zaman çok güzel bir görüntü ortaya çıksın istiyoruz. Eğer bu köpükleri böyle tahta kaşıkla alabilirsiniz, kevgirle alabilirsiniz ya da bir tülbentle de alabilirsiniz. Ya da peçeteyle de alabilirsiniz. Birkaç yöntemle bu köpüklerden arının. Köpüklerden arındıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara reçeli koyacaksınız ya. Böyle bakacaksınız, gerçekten besberrak, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen burada köpükleri alıp köpüklerden güzelce kurtuluyoruz. Şimdi daha aromatik olsun diye hemen çubuk tarçınımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Burada biraz önce ne yapmıştık? Birkaç tane çekirdek ayıklamıştık. Bu çekirdekleri dediğim gibi tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz ya da direkt şu an içine de atabilirsiniz. Hemen şu ortalığımı bir toparlayayım. Çekirdeklerini attık. Bu çekirdekler örneğin mesela aslında her meyvenin farklı ve güzel özellikleri var. Ben hatırlıyorum kayısının çekirdekleri olurdu. O kayısının çekirdeklerini böyle güzelce kırardık, afiyetle yerdik. Mesela kayısı reçeli yaparken mutlaka çekirdeklerini içine atmayı tercih edin. İçine attığınız zaman o görüntü bakımından da, böyle lezzet bakımından da çok güzel bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela ben biliyorum eşim kullanıyor.

Elma reçelimiz yavaş yavaş yumuşadı. Güzel bir şekilde kıvamlandı. Şimdi birazdan bakın o tarçının muhteşem kokusu nasıl geliyor, nasıl buram buram tarçın kokuyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz keyifli bir görüntü ortaya çıkacak. Ben reçel yaparken mesela bir besini çok fazla pişirmeyi sevmiyorum. O besini çok fazla pişirdiğiniz zaman bence besleyici özellikleri birazcık gidiyor. O yüzden böyle tam kıvamında bırakıyor olmak lazım. Ne şekerlenmemesine için ne de böyle hani bozulmaması için tam kıvamında çok güzel bir şekilde bırakıyor olmak lazım. Elmaların sulu olması gerçekten elma reçelinde çok önemli. Dediğim gibi birkaç reçel yapma yöntemi var. Örneğin daha sert meyvelerden yaparken mesela havuç gibi. Önce havuçlarınızı haşlayın. Haşladıktan sonra üzerine şekeri ekleyin. O havuçlar böyle daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde ağzınızda böyle bizim orada şey deyimi vardır. Ağzında baklava gibi dağılır deyimi vardır. Gerçekten ağzınızda baklava gibi dağılacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yarım limonumuzu şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için geleneksel yapmış olduğumuz reçellerde bunu ekleyeceğiz. Bunun yerine limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Direkt limonu da ekleyebilirsiniz. Ben direkt limonu eklemeyi tercih ediyorum. Limon suyumuzu ekledik. Bakın nasıl söndü hemen. Çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Tam istemiş olduğum renkte ve tam istemiş olduğum kıvamda görünüyor. Ne çok kaynatılmış, ne az kaynatılmış durumda. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve reçelimiz hazır. Tahta kaşık yardımıyla yapmış olduğumuz reçelimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş.
2: Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
1: Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
0: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan ol.
0: Suçu yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
0: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürdüm. Ama öyle mesudum ki.
4: Ölmüş bir kadının mektupları birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Misal'ın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Ben bugün ne yapacağım, neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Kendime gümüş kolye yapacağım. Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Edip Hoca beni sabırsızlıkla bekliyor. Hemen yanına gidiyorum ve başlıyoruz. Buyurun efendim.
1: Tuğba bugün gümüş kolye işinde. Bakalım neler yapacak.
2: Evet Tuğba Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hocam. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel. Her şey mükemmel devam ediyor. Ben biraz böyle takılara meraklıyım hocam. Öncesinde bir kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım ama altın bilezik yapılıyor. Böyle hakiki altın bilezik yapmaya çalışmıştım. Çok da başarılı olamadım. Dedim ki ben biraz gümüşten yürüyeyim. Biraz gümüş çalışayım dedim. Belki olur. O yüzden sizin kapınızı çaldım.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şimdi kıl testereyle keserekten

0: Bir tane kol yapacağız. Eğer başarılı olursanız, bakalım kolaysa, inanıyoruz.
1: İnanıyor musunuz
0: bana gerçekten? Programın sonunda kendi elleriniz yapmış olduğunuz bir kolyeniz olacak.
1: Aa, ne güzel. İnşallah. O zaman hırs yaptım şimdi. Kendi yaptığım şeyleri kullanmayı seviyorum hocam. Daha önceki atölyelerde de yapmış olduğum çalışmalar vardı. Onlar da sonrasında benim oldu.
2: Benim oldu. Benim oldu.
0: Geçmiş tecrübelerinizi dayanarak da.
1: Aynen öyle. Evet hocam, şimdi öncelikli olarak ne yapmam gerekiyor?
0: Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle göstereyim. Şimdi bizim bir tane kırk testeremiz var.
1: Aa, bildiğimiz testere mi?
0: Evet. Bu keskin tarafı dışarı ve uçlar aşağı bakacak şekilde olacak. Kırk testere bağlarken buna dikkat ediyoruz. Ama işte şöyle baktığımız zaman, şöyle baktığımız zaman uçlar görünebiliyor.
1: Evet.
0: Tamam. Oradan kesme yönümüzü, kırk testeremizin tamam, doğru takıldığını anlıyoruz.
1: Tamam.
0: Şu an bu doğru takılmış. Tamam. Eğer kırarsanız, çok kırılgan bir şeydir. Eğer kırarsanız tekrardan takacaksınız. Ben takmayacağım, siz takacaksınız. Anlaştık mı?
1: İnşallah hocam, tamam. Evet. Mikrofon düştü Ayber, kızma. Bir şeysi yok. Aa. Çok tamam. Hassas bir iş bu.
0: Evet.
1: Bayağı hassas.
0: Size güveniyoruz.
1: Emin misiniz?
0: Evet.
1: Genelde bana güvenmezler ama neyse.
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Kolay mı, zor mu?
3: Edip hocam, bence hemen güvenmeyin. Tuğba'nın sağa solu belli olmaz.
0: Hadi süper.
1: Aa, oluyor.
0: Evet süper, devam.
3: Bu arada parmağınıza dikkat edin lütfen.
0: Süpersiniz. Şu an çizgiyi kaçırmadım.
1: Ay vallahi, böyle ince işleri severim ya.
3: Bilmez miyim, çok seversin.
0: Şimdi bu keskin bir yer döneceğiz biraz.
1: Köşeye geldim.
0: Evet, köşeye kadar geldiniz en azından. Gayet başarılı geldiniz. Şimdi burada kısa kısa hamleler yapacağız. Burayı ben göstereyim bir sefer. Daha sonraki daha keskin köşelerde siz yaparsınız. Kısa kısa hareketler yapıyorum ama seri hareketler yapıyorum.
3: Bana değil Tuğba, Edip Hoca'ya bakmalısın.
1: Bayağı ince bir iş gerektiren bir şey bu sevgili seyirciler. Öyle çok basit gibi gözükse de, değil mi hocam?
0: Evet, ama ilk kıl testi eline alınan bir kişiye göre gayet iyi kesiyorsun şu anda. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler. Ben böyle artık alıştığım cümleler diyeceğim. Yine şımarık diyecekler bana. De bu yuvarlığa nasıl döneceğim?
0: Ya bir an önce göstermiştim. Alıştığınız cümlelerdi hani.
1: Hani o saçlarına. Evet hocam.
0: Kısa kısa hareketlerle yavaş yavaş dönüyoruz. Hadi, hadi yaparsın, hadi yaparsın. Hadi.
1: Bu kadar destek veren bir hocam olmadı benim ya. Bu zamana kadar. Teşekkür ediyorum size, teşekkür Edip hocam.
0: Bu kadar başarılı bir öğrenci olduğunuz için.
1: Böyle dönüyorum.
0: Evet.
1: Virajı bir türlü alamadım.
0: Çok mükemmel olacak diye bir kaydı yok ve mükemmeli de yakın oldu esasında.
1: Ya vallahi ben çok şımardım bugün. Hocam size bir kahve ısmarlamak istiyorum ben. Şu işimiz bir bitsin.
0: Sağ salim elimizi kesmeden bitirelim. Kahve kalsın.
3: Sağlık her şeyden önemli Edip Hocam. Çok haklısınız.
1: Hocam şu an burada, tam ortaya geldim.
0: Tam ortaya geldiniz. Buraya yaklaşık demin gösterdiğim bir teknik vardı. Kısa kısa ama tamam, seri bir şekilde yapıyorduk. Aynı şekilde çizginin etrafından kısa kısa seri bir şekilde dönerek gideceğiz. Tamam. Yani şuraya gelinceye kadar ki aşamamız çok hassas. Hmm. En hassas kısım burası şu anda. Tamam. Geriye kalan en hassas kısım burasıydı. Burayı yaparsak olmuş demektir. Hadi bakalım.
3: Bence Tuğba dediklerinizi anlamadı.
0: Dönüyoruz, dönüyoruz. Kaçırmayalım fazla. Heh.
1: Şöyle.
0: Tamam. Evet, süper.
4: Kendini sallamıyorsun.
1: Gücüm kalmadı.
4: Kıl testereyi sal.
1: Kolum tutmuyor.
0: Şöyle yapalım.
1: Koluma bir şey oldu.
0: Şöyle en sona kadar getirelim eli olduğu zaman, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonra tekrar devam edelim. Hadi bakalım. Sağ elimizi çok bastırmıyoruz. Kendimi sallamıyoruz.
1: Sağ elim zaten iptal oldu hocam.
0: Kendimiz, heh, tamam süper.
1: Bunu yapabilirsin.
0: Evet, yaptım. Tamam, güzel. Az kaldı bak, çok az kaldı. Şuraya kadar geldik mi tamamdır, bitmiştir.
3: ha gayret olacak Tuğba.
0: Sonra gitti, kolay kaldı.
1: Vallahi yani testereymiş arkadaş.
0: Şimdi ilk olduğu için kendimizi biraz sıkıyoruz aslında.
1: Evet, evet.
0: Kendimizi sıkmasak çok daha rahat olacak.
1: Aynen. Bana böyle demediler ama. Dediler ki Tuba Hanım gelirsiniz bir koli yaparsınız dediler.
0: Sizi kandırmışız.
1: Ben zannediyorum ki böyle zincirin ucuna küçük bir şey yapacağız yani.
0: İşte biz biraz daha sanatsal bir şey olsun istedik.
1: Ha, yani, konu değişti yani, evet, değil mi? Yani, ben gelene kadar.
0: Yeteğiniz ortaya çıksın istedik.
1: Biz böyle anlaşmamıştık ya.
0: Aa. Ara sıra değişebilir. Ha tamam, bitti. Sadece şurada küçük bir yer var. Orayı da düzeltirseniz bu işi yaptınız demek.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi? Böyle mi tutacağım?
0: Yok, böyle gerek yok. Şimdi şöyle içeriden alabilirsiniz elinizi.
1: Tamam.
0: Tamam, şöyle koyduk. Parmağınızı içeriden tutun bakalım bir. Yok, öyle değil. Sağ elinizle yine. Tamam, parmağınızı basın.
1: Böyle.
0: Evet. Bak, üçünü de yapalım da şu an zorunu gösteriyorum size.
1: Niye hocam?
0: Yeteneğinizi gördüm.
1: Ne oldu şimdi?
0: Evet, oluyor. Hadi bakalım. Tamam.
1: Allah'ım nasıl ciddiyim. Ben o gülen şen şakrak Tuğba. Gitti, yerine başkası biri geldi.
0: Biraz zorlayınca demek ki böyle oluyormuş.
1: Zorlayınca oluyormuş.
0: Şimdi Tuğba ne yapıyoruz? Kıl testereyle kestik, başardık onu.
1: Evet.
0: Evet, şimdi üzerindeki kağıt olarak yapıştırdığımız kağıdı temizleyeceğiz. Bunun birkaç tane tekniği var. Şu an en kolay yapabileceğimiz teknik kıl fırçayla ıslatarak temizlemek.
1: Evet. Şimdi ben ıslatıp...
0: Evet, ben buradan suyu döküyorum.
1: Fırçam da pek tatlıymış. Evet hocam.
0: Şimdi bir parmağınızı tutup açıkta kalan kısmı fırçalıyorsunuz. Biraz ojeler zarar görsün.
1: Görsün hocam, önemli değil. Bugün özenik geldim, oje sürdüm ama çıksa da...
3: Tuğba, ama çalışmaya giderken süslenmek ne demek? İşine odaklan lütfen, süslenmeye değil.
1: Böyle. Kalp gibi bir şekil aldı. Evet hocam. Evet, bunun sonra şimdi, kenarlarını mı temizleyeceğiz?
0: Şimdi burada bazı hatalarımız olmuştu. Hı hı. İlk yapmaya rağmen gayet iyiydi ama yine de bazı hatalarımız var.
1: Olur.
0: O hatalarımızı düzelteceğiz, tamam. Şimdi bunun adı da eğleme tekniği.
1: Törpü gibi.
0: Evet, bir nevi törpü. Biz törpü demiyoruz. Eğleme diyoruz.
1: Israrla törpü diyorum ben
0: evet.
1: De.
0: Şimdi bunu buradan çıkartacağız.
1: Ha, bu kesme kapasıydı.
0: Evet, bunu eğleme için kullanacağız.
1: Anladım. Bu güzel.
0: Evet. Ürünümüzü ne yaptık?
1: Nerede?
0: Buradaymış.
1: Ay, bir an korktum nerede diye.
0: Heyecandan kaybettik. Oradaki gördüğünüz hataları düzeltebildiğiniz kadar düzeltin bakalım.
3: Yalnız tırnak törpüsü değil o Tuğba. Biz ona E diyoruz.
1: Valla ben tebrik ne yapıyorum ediyorum. Ya? Bu program nereye gidiyor anlamadım ki ben.
0: Yani öyle nereye kadar gidecek ki?
1: Hocam yakında böyle karşı atölyenize de ben bir atölye açacağım.
0: Rakip olarak da.
1: Buraya gelin diyeceğim.
0: Bizim bazı okuldaki hocalarımız şeye geliyorlar, kursa, bizim kursumuza geliyorlar. Sonra bizimle öğrenci devşirmeye kalkıyorlar. Diyorlar işte benim kursuma gelin.
1: Aa.
0: Yani boş gününde bize kursa geliyor, hem bizim öğrenci çalıyor.
1: Hiç hoş değil.
0: Yani. Duyurulur kendilerine izlediğiniz
1: zaman. Daha fazla söylemek istediğiniz bir şey varsa şu kamera yazın.
0: Yani aslında çok şey var da.
1: Hep bunu yapmak istemişim. Böyle stüdyo programlarında oluyor ya konuk böyle. Bir şey söylemek istiyorsan şu kameraya söyleyebilirsiniz diye.
0: Ağzımızdan kaçırıyormuşuz. Olay çıkıyormuş.
1: Yok, canlı yayın değil nasılsa biz keseriz. Kurgu yönetmenim Ulaş onu böyle kırpar yani.
0: Bir kesme şey ihtimali de var ama.
1: Aynen. Hiç sıkıntı yapmayın kendinize tamam. Yani. Siz tamam. İstediğinizi söyleyin. Biz onu montajda keseriz.
3: Tamam. Edip Hocam, siz yine bildiğinizden vazgeçmeyin. Tuğba keseriz der ama kesmez görüntüleri, haberiniz olsun. Onun maksadı sizi konuşturup işi kaynatmak.
1: Hocam her gün yeni bir şey öğreniyorum. Artık bana şey diyorlar yani işsiz kalırsan gel bizimle çalışabilirsin diyorlar. O derece yani.
0: Biz demiyoruz. Niye? Çünkü bizim işimizi alabilirsiniz elimizden.
1: İşte bu.
3: Tuğba, tüm işler senden sorulur.
0: Şu an bir hata. Görebiliyor musunuz? Ben göremedim.
1: Bence de yok. Evet, şimdi?
0: Şimdi cilaya geçiyoruz.
1: Aa.
0: İşimizin son raddesi. Çok hızlı bir şekilde yapmış olduk. Gayet başarılı.
3: Uğraştın, çabaladın, arada mızmızlıkla yaptın ama oldu Tuğba. Aferin, hak ettin.
0: Tuğba Hanım, önce fanı açıyoruz. Burada yapacağımız işlemin ismi cila, polisaj.
1: Tamam.
0: Buradan basıyorum, cilayı sürdüğüm taraftan. cilanın olmadığı tarafa doğru getiriyorum bunu bu şekilde. Gördünüz mü?
1: Aa, parlamaya başladı.
0: Evet, yaptığım işlem bu. Tamam, bu kadar.
1: Tamam.
0: Aynısını yapmanızı isteyeceğim.

0: ısınıyor.
1: Evet, biraz ısınıyor. Isındığı zaman çekin.
0: Ay!
1: Korkmayın. Isındığı zaman direkt çekin dedim. Evet, oluyor. Gayet iyi. Şöyle bakın.
0: Oo, ısınıyor.
1: Tamam. Biraz ısındı. Tuba'nın ellerini biraz yaktık. Şimdi buradan şöyle başlayıp bir daha çekelim.
0: Tamam.
1: Gayet iyi. Bir devam edin. Ben izliyorum. Kapatıyorum.
0: Bayağı kapattım. Böyle bir de serinledi burası.
1: Tuba'nın siz göstermek ister misiniz?
0: Heyecanlıyım.
1: Evet, yaklaşık olarak bir saat içerisinde, bir saat sürmeden ürünü başladı ve bitirdi. Buyurun. Biraz sonra kolye olarak takacak direkt.
0: İşte bu.
1: Evet, parlattığımız ürünü son halinde getirmek için ne yapacağız? Biz buna armut diyoruz. Armut nasıl bir şeymiş? Şöyle bir koyayım buraya.
0: Niye armut hocam adı?
1: Armuta benzediği için biraz.
0: Benzemiyor.
1: Bizde böyle enteresan isimlendirmeler vardır.
0: Hiç benzemiyor hocam. Şimdi kusura bakmayın. Evet.
1: Şuraya takacağız.
0: Tamam.
1: Sıkacağız. Sonra zincirimizi geçireceğiz. Kolye haline gelmiş olacak. Evet, bu kadar bitti.
0: Allah Allah. Evet.
2: Takabilecek misin peki Tuğba?
1: Diyorum ben, yetenek. Safi yetenek.
0: Sesimiz olmadı şimdi.
1: Nazar değdi.
0: Nazar değdi. Artık gözlerim şey oldu, yakında göremiyorum yani.
1: Oldu sanki ya, bakayım bir.
0: O hesap yani, bakayım. Hani oynayamam yerimde.
1: Aslında olmuş da siz göremediğiniz için.
0: Görmeden yapmışım işte.
1: Evet, görmeden yapmış. Diyorum, safi yetenek.
0: Ayrı bir yetenek ya.
2: Bilmez miyim yeteneğini Tuğba'nın?
0: Geçmedi.
1: Heyecanla bekliyoruz.
0: Geçmedi hocam. Hah, geçti.
1: Tamam, süper. Yok, demek ki bahane.
2: Tam da Tuğba yetenekli mi diyorduk hocam?
1: Neyse, son dokunuşu ben yapmış oldum. Sanki ben yapmışım hepsini gibi. Hava atayım biraz da.
0: Böyle seyrediyorum ben.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
3: Ben de yapamıyorum.
0: Kayıtta mıyız evet ya?
3: Lütfen bu alanı silelim, hocam, keselim.
0: Oldu.
3: Neyse, yaptım.
0: Oldu.
1: Evet, buyurun. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür
1: Evlerinize
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Harika bir çalışma oldu. Takalım sevgili seyirciler. Hocam şimdi ona geçersek var ya, hiçbir şey var.
1: Tamam.
0: Yarım saat sürer yani.
1: Evet,
0: ben şöyle göstereyim.
1: İkimiz de beceriksiz olduk sonra doğru.
0: Ben geldim, size de bulaştırdım. Hipnoz edeceğim sizi.
1: Hep beraber.
0: Efendim, bugün kolay mı sandın da ben gümüş kolye yapmaya çalıştım. Artık ne kadar yapabildiysem, değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum her şey için.
1: Gayet güzel yaptınız bence. Kolyeyi yani kısa bir sürede bitirdiniz.
0: Evet.
1: Bu sebeple kısa günün kârı deyip kolyeyi size armağan ediyoruz.
0: Benim oldu bu şimdi.
1: Evet. Kendi yaptınız.
0: Başka kimse kabul etmez.
1: Kendi ellerinizle yaptığınız bir kolyeniz oldu.
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı
0: ediyorum
1: olur.
0: Hocam.
1: Evet, bugün Tuğba atölyemize geldi. Ona kıl testereli ile bir kolye ucu kestirdik öncelikle. Sonrasında eğleme ve cila işimi yaptırdık. Beklentinin üzerinde bir performans gösterdi. Gerçekten bu konuda yeteneği varmış. Bütün gittiği atölyeler ona işsiz kalırsan gel bizde çalış diyorlarmış. Biz demeyeceğiz. Elimize alabilir mesleğimizi. Böyle bir yetenek gördüğümüz için mutlu olduk. Onur duyduk.
0: Ben de çok mutlu oldum. Çok
1: Sağ
0: teşekkür
1: ol.
0: Ediyorum.
1: Sağ
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da söylediğimiz gibi gümüş kolye yapmaya çalıştım. Ben memnun olduk bu çalışmada. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Nebret Hanım, biri görmek istiyor sizi.
1: Neden içeri almadın?
0: Bilmem, hali tavrı biraz acayipti.
1: Olsun, ayıptır, içeri al.
0: Peki.
2: Kim gelmiş Nedret?
1: Ben de bilmiyorum, merak ettim.

0: Fikret. Fikret'e, annenize ne kadar benziyorsunuz.
1: Evet, teyzem de öyle söyler. Bir arzunuz mu vardı?
0: Sizinle yalnız konuşabilir miyim?
1: Tabii, buyurun. Oturmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım. Size bir emanet getirdim. Annenizin hatıra defteri. Affedin, onu binlerce defa okuduğum için biraz eskidi ama Fikret'in yazdığı her satır yerli yerindedir.
1: Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Bu mutlu günümde bundan daha değerli bir hediye olamazdı. Annemi getirdiniz, bana canımı getirdiniz. Peki, siz kimsiniz?
0: Defterde sık sık rastlayacaksınız. Adım Necat, Doktor Necat. Fikret beni affetti. Yalvarırım, defteri okuduktan sonra siz de affedin beni.

Nedret'im, canım kızım benim. Ben yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum. Bu defteri okuyunca bana hak vereceksin. Her satırında gözyaşlarımı, her kelimesinde kanayan kalbimin feryatlarını bulacağım bu defter. Beni anlayıp affetmene yararsa, o zaman rahat edeceğim mezarımda. Annem Fikret. Talihsizliğim dünyaya gelirken başlamış. Daha ben doğarken annem hayata gözlerini yummuş. Onu ömrüm boyunca aradım ve özledim. Babamın beni büyük anneme ve ablama bırakarak memuriyetle İstanbul'dan ayrılışı, sonra da uzak Taşra vilayetinde kendinden genç bir kadınla evlenişi, hayatımın baharında bana büyük acılar verdi. Yaşama gücüm tükendi. Hastaydım. Küçükten beri bünyem zayıftı zaten. Göğsümün sol tarafında yer eden öldürücü bir sızıya doktorlar çare bulamıyorlardı. Tabiat güzeldi, yaşamak güzeldi. Ama ne yazık ki ben bu güzelliklere rağmen sessiz sedasız ölecektim. Ölmeyi şiddetle arzuladığım böyle bir günde her şey bahçe kapısının çıngırağı ile değişiverdi.

0: Fikret, gelebilir miyiz?
1: Tabii ablacığım. Buyurun. İşte şöhretini duyduğumuz kalp mütehassısı Doktor Necat Bey. İsviçre'den yeni dönmüşler. Ayağının tozuyla getirdik buraya.
2: Demek hastamız sizsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Fikret Hanım hiç de hastaya benzemiyorlar. Ama o da böyle havasız kalırsa... korkarım hepimiz birlikte hastalanabiliriz. Bu ilaçlara da ihtiyacınız yok artık.
1: Efendim?
2: Bir zahmet çöpçüye verirsiniz. Lütfen göğsünüzü dinlemek istiyorum. Derin nefes alın. Şimdi tutun nefesinizi. Tekrar nefes alın. Peki, rahat edin. Söyler misiniz bana? Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim. Temiz hava, bol gıda ve istirahat şart, tamam mı? Unutmayın, hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Yaşamaktan zevk almaya çalışacaksınız. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Yatakta görürsem bozuşuruz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle doktor bey.

0: Ferahlamıştım birden. Meşhur bir doktordan çok şakacı bir üniversite öğrencisine benzeyen bu insan bir sihirbaz mıydı acaba?
1: Artık üzülme büyükanneciğim. Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Yalnız her ihtimale karşı göğüs röntgeni alınacak.
2: Böyle konuşma Suat. Sen de pekala biliyorsun ki kardeşinin kalbi ta doğduğu günden beri zayıf.
1: Öyle ama...
2: Üstüme iyilik sağlık. Ayol hasta hasta kalkılır mı yataktan?
1: Hasta filan değilmişim ki.
3: Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim.
2: Delirmişsin. Sen ya...
1: Yok, gerçekten iyi oldum. Hala neden üzülüyorsunuz anlayamıyorum.
2: Sevincimden galiba.
1: Ben de çok sevinçliyim. Uçuyorum sevincimden canım anneanneciğim.

0: Hoş geldiniz Necat Bey.
1: Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim.
0: Size borçluyum bunu, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, ne güzel şey! Bana mı getirdiniz bunu?
1: Evet, beğendiniz mi?
0: Hem de nasıl! Adı ne bu maskaranın?
1: Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
0: Yo yo! Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla?
2: Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Necat Bey'e. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu.
1: Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret Hanım yaşamayı unutmuştu, onu hatırlattım sadece.
0: Peki ilaç filan vermeyecek misiniz bana?
1: Yok, artık hayatınızda ne ilaç şişesi olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok.
0: Fakat...
1: Şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi?
0: Söz.
1: Bana ihtiyacınız olmadığına göre sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Gösterdiğiniz yakınlığı hiç unutmayacağız Necat Bey.
1: Vazifem hanımefendi. Ettiğim birkaç gevezelik teşekkür edemez. Müsaadenizle.
2: Rica ederim.
0: Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşti.

kaçmıştım. Tek dostum gönül kuşumdu artık. Ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım. Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat'ı. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam Nejat'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna. Öyle yaptım. Uçurdum gönül kuşumu.

0: O gece saatlerce Nejat'ı düşünerek piyano çaldım. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. İçimden bir ses, hastalanırsam Nejat'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış, müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablam ve anneannem başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş.
1: Hoş geldiniz Nejat Bey, buyurun.

0: Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyin, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız?
1: Oh, camlar açıktı, ben de piyano çaldım.
0: O fırtınalı havada mı?
1: Evet. Rüzgar, yağmur, o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki.
0: Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye.
1: Heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılmaz mı Nejat Bey?
0: Bu defa size hap, şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz.
1: İğne mi? Ölsem yaptırmam.
0: Hem yalnız iğne değil, sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim.
1: Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak. Nejat sözünü tutmuş, her gün ziyaretime gelmeye başlamıştı.
0: Kötü günlerin hepsi geçti artık. Sapasağlam bir kız oldunuz.
1: Teşekkür ederim. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Ama siz gelmeden önce hep hastaydım.
0: Sanki yaşamak istemiyordunuz o zaman.
1: Haklısınız.
0: Peki neden? Neden yaşamak istemiyordunuz? O kadar genç, o kadar da güzelsiniz ki.
1: Beni hayata bağlayan bir sebep yoktu belki de o zaman.
0: Peki ya şimdi? Şimdi var mı?
1: Çok seviyorum artık yaşamayı. Tabiat, çiçekler, ağaçlar, her şey, her şey çok güzel.
0: Doktor olarak geldiğim günü hatırlıyorum da... ne kadar heyecanlanmıştım.
1: Ya ben, sizi sık sık görebilmek için hasta olmayı istemiştim hep.
0: Hadi sen küçük bir çocuk gibisin. Ya ben, koskoca bir doktor. Kendime hakim olmalıydım. Olamadım aslında. Nasıl kaçmaya çalışmıştım senden?
1: Neden?

0: kaçmaya çalıştınız? Ama ben de hastalanıp bırakmadım yakanızı. Kurtulamadınız benden.
1: Doğru. Kurtulamadım.

0: Çok mutluyum. Hiç bitmesin bu mutluluğun. Bir ömür boyu sürsün. Sensiz hiçbir şey düşünemiyorum. Sen olmazsan yaşayamam. Yalnızlığa dayanamam artık. Sen hiç yalnız kaldın mı?
1: Çevresinde birçok insan varken yalnız olmak en kötüsü. Seni tanıyana kadar ben böylesine bir yalnızlığın ortasındayım.
0: Şimdi?
1: Şimdi ikimiz de yalnız değiliz. Ben varım, sen varsın. İkimiz var.
0: Yaşamak ne kadar güzel. Doyasıya yaşamak. İkimizin birbirimizi sevebileceği bir dünyada yaşamak. Neşe! Neşe! Neşe! Her yerde sen varsın, her yerde seni görüyorum, seni duyuyorum. Sakın ayıplama beni. Seni sevebilmek fırsatını verdiği için çok seviyorum yaşamayı. O gün Nejat'la akşamüstü buluşacaktık. Ama muayenehanesine gidip sürpriz yapmak istedim ona.
2: Buyurun.
0: Nejat Bey'i görecektim.
2: Affedersiniz, randevunuz var mı?
0: Muayene için değil.
2: Meşguller, biraz bekleyeceksiniz. Şöyle buyurun hanımefendi.
0: Merci.
3: Ah, unutuyordum. Akşam poker partisi var. Gene geç kalıp da misafirlere rezil etme beni.
1: Evlendiğimizden beri her akşam poker, her akşam içki. Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Doktor oldun ama cemiyet adamı olamayacaksın.
1: Cemiyet adamı olmak kumar, içki masalarında sabahlamak mı?
3: Eğer bu hayattan memnun değilsen medeni iki insan gibi ayrılırız.
4: Babacığım, akşam gelirken fındıklı çikolatamı unutma, olur mu?
1: Unutmam yavrum.

0: da Fikret hasta mısın yavrum?
1: Ablacığım.
0: Söylesene ne oldu?
1: Hiçbir şey sorma ablacığım. Çok zavallı bir haldeyim.
0: Ağlama yavrum. Derdin neyse bir çaresi bulunur elbet.
1: Hayır abla. Çaresi yok bu derdin. Bundan sonra benim için ölümlü hayat bir artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Nejat. Nejat evliymiş biliyor musun?

0: Evli mi?
1: Evet. Hem de bir çocuğu var.
0: Oh, zavallı kardeşim. Ne kadar acı çektiğini anlıyorum.
1: Anlayamazsın. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin abla. Tertemiz, sımsıcak bir sevgiydi bu. İçinde dostluk, arkadaşlık olan bir dünya getirmişti bana. Şimdi kendimi tutamam da ona koşarım diye korkuyorum. En iyisi kaçmak buralardan. Evet, kaçmak. Babamın yanına gideceğim. Üvey annem istemese de gideceğim. Bu benim için çok acı olacak ama... ondan uzaklaşmak için yapacak başka bir şeyim yok.
2: Fikret!
1: Nejat Bey!
2: Hiçbir yere gidemezsin Fikret!
1: Bırakın, rica ederim, bırakın beni!
2: Hayır, bırakmayacağım. Söyleyeceklerimi dinleyeceğim.
1: Konuşulacak bir şey kalmadı aramızda.
2: Var yavrum. Madem ki her şeyi gördün... şimdi söyleyeceklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi değerlendireceksin. Seninle evleneceğiz.
1: Evlenmek mi?
2: Evet.
1: Bu teklifinle bana dünyanın en büyük mutluluğunu verebilirdin. Ama aynı mutluluğu senden bekleyen karın ve bir çocuğun var. Onların mutluluğunu çalamam.
2: Bu evliliğin yürümesine imkan yoktu. Sen olmasan da ayrılacaktık sonunda. Onlara en iyi şekilde bakarım. Hem yalnız benim başıma gelen bir şey değil bu.
1: Olmaz Nejat. Ben de çok seviyorum seni. Kendimden bile çok seviyorum ama... mutluluğumu yıkılan bir yuvanın üzerine kuramam.
2: Ayrılmam senden.
1: Ayrılacağız Nejat. Alnımızın yazısı bu. Kaderimiz bizim bu.
2: Demek bu cehennem hayatında... tek başıma bırakacaksın beni.
1: Tek başına değil. Karın var, çocuğun var. Sevgini onlara vermeye çalış Nejat. Hakkım yok benim bu mutluluğa. Unutmalıyız birbirimizi.
2: Fikret! Fikret!

0: Babamın yanına geleli bir hafta oluyor. Ama Nijat'ı bir türlü unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutamayacağım. Dün gece hatıra defterimi elime aldığım zaman belki bin kere Nejat, Nejat, Nejat yazmışım.
1: İnsan hiç olmazsa iner sofrayı hazırlar. Bütün gün tembel tembel yatıyor. İyi vallahi.
2: Üzme, üzme tatlı canını karıcığım. Ne olacak, yakında bunların hepsi unutulur.
1: Bıktım artık, yorgunluktan halim kalmadı.
2: Birkaç gün daha sabret karıcığım. Fikret İstanbul'a alışık. Fazla kalamaz burada, yakında sıkılıp gider.
1: Benim şansım bu zaten. Evlendiğimden beri ne zaman yüzüm güldü ki?
0: Kendi açısından haklıydı üvey annem. Nejat'tan uzak kalabilmek için başka çıkar yol yoktu benim için.
1: Korkuttum galiba.
0: Dalmışım da.
1: Dikkat ettim, hep geldiğinden beri dalgınsın. İstanbul'dan bu tatsız kasabaya kaçmanın bir sebebi olsa gerek. Beni bir anne gibi kabul edip dertlerini söyleyebilirsin yavrum.
0: İlginize teşekkür ederim ama hiçbir derdim yok. Sadece babamı özlediğim için geldim buraya.
1: Genç kızsın. Şöyle toparlan biraz. Üstüne başına dikkat et. Bak, akşama misafirimiz var. Sait Bey. Buraların en önemli insanıdır. Zengin, çift, çubuk sahibi.

0: senin namına söz verdim. Herhalde müthiş durumda bırakmazsın. Aptal insanım, sen nasıl evleniyorsun? Babam benim namına söz verirken bir kere soramazsın.
1: Seni isteyen kimse öyle bir devlet kuşu ki sormaya lüzum görmedik. Olgun, efendi, Karun kadar zengin bir insan. Seni mesut edeceğine inanmasak...
2: Eğer beni birazcık seviyorsanız acıyın bana, hastayım. Bu evlenme ölümüm olur.
1: Sinirlisin yavrum. Bu gece iyi düşün. Yarın bana hak verecek, seni ne kadar sevdiğimizi anlayacaksın.
2: Nedir bu başıma gelenler? Sana karşı bir suç işledimse beni affet yarabbim. Babamın zoruyla gelinlik giymeseydim nikahımızın herhangi bir toplantıdan hiç farkı olmayacaktı. Nejat'ı bir an olsun unutamıyordum. Tek de sevdiğim kocamın hayli yaşlı oluşuydu. Hiç değilse genç bir erkeğin sevgisine sahte aşk gösterileriyle karşılık vermek zorunda değil. Kendi derdimle baş başa kalabilecektim. Yatak odamıza girdiğim zaman gördüğüm bir gelin yatağı değil, ölmeden içine girmek zorunda olduğum karanlık bir mezardı sanki.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Renginiz çok soluk. Hasta mısınız yoksa?
1: Hayır, hava değişikliğinden olacak.
0: Çok serttir buranın havası. İsterseniz kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır, istemem. Çok sevdim burayı. Ağaçlar, çiçekler. Masallardaki gibi kocaman bir ev.
0: Ne tuhaf, ben bu bahsettiğiniz şeylerin farkında bile değildim. Yaşadığımın siz geldiğinizden beri farkına varıyorum. Affedersiniz, bu kadar mutluluğa hakkım olmadığını unuttum birden. Size karşı bir hata işledimse beni affedin. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki... belki de istemeden evlendiniz benimle.
1: Rica ederim. İstemesem hayatımız birleşmezdi. Bir gecelik uykusuzluğumu yanlış yorumlamayın lütfen. İnanmış mıydı bilmem ama... bir daha o konuyu açmalı Sait Bey. Aylar sessiz sakin geçiverdi. Sait Bey belki en iyi insanıydı dünyanın. Ondan bir kızım olmuştu. Nejat'ın kalbindeki acısı hala duruyordu ama... kızımı o kadar seviyordum ki... ölmek istemiyordum artık. Ölmek istemiyordum.
2: Hadi anneciğim, bizim şarkımızı söyleyelim.
3: Tabii yavrum, söyleyelim. Bir tanem benim. Bir keçici.

0: vermiş.
1: Adam baba harfte vurulmuş adam baba.
2: Oh canım.
3: Kızımızı çok seviyorsun değil mi Fikret?
4: Dünyalar kadar.
3: Ben de. Hem senin bir parçan olduğu için, hem de seni üzen derdini unutturduğu için.
5: Anneciğim, senin bir derdin mi var?
4: Yavrum. Onun hislerini çok iyi anlıyordum. Kocam beni ömrünün kışında bir bahar zevki tatmak için almıştı. Ama soğuk bir bahardı bu. Güneşi ısıtmayan, çiçekleri açmayan bu baharın gülleri yoktu. Bülbülleri yoktu. Renkleri ve ışıkları yoktu.
6: Bir mektubunuz var beyefendi. Buyurun.
3: İstanbul'dan.

0: Kötü bir haber mi?
1: Yeğenimden. Ablamın kızı. Kocası hastalanmış, sinir buhranları geçiriyormuş. Dinlenmek için buraya gelecekler.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Zavallı ünlü bir doktordu. Belki duymuşsunuzdur. Nejat Cansever. Ne oldu birdenbire Fikret? Nem var yavrum? Nejat'ı daha önce tanıyor muydun yoksa?
0: Yok. Hayır. İsmini bile ilk defa sizden duyuyorum.

0: öldürücü bir rüyaydı bu. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Uzun bir ayrılıktan sonra gene karşımdaydı Nejat. Kocama onu tanımadığımı söylemekle hata mı etmiştim acaba?
1: Fikret, neredesin yavrum? Misafirler geldiler, seni soruyorlar. Ne oldun yavrum?
2: Hiçbir şey. Yalnızlığa alıştım da yanlarına inmeye sıkılıyorum.
1: Çocuksun sen, hadi gel.
2: Sait Bey.
1: Ayıp olacak Fikret, bekliyorlar.

0: tanıştırayım. Karım Fikret.
1: Memnun ol.
0: Sevgili yeğenim Mediha.
2: Memnun oldum. Ben de. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat? Doğrusu dayıma hak vermek lazım. Onun yerinde kim olsa çiftlikten ayrılamazdı.
0: İşte bu da meşhur ve yakışıklı doktorumuz Necat.
2: Dayıcığım.
3: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Dayıcığım, sizi ne kadar tebrik etsem az. Yengemizin bu kadar genç ve güzel olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezdim.
0: Doğru söylemedi ya. Fikret benim hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Dayıcığım, siz şair olmuşsunuz.
0: Şair değil. 50 yaşından sonra aşık olmak derler buna.
2: Gıpta ediyorum size. Dayımın kalbine nasıl da hakim olmuşsunuz. Sevilmek ve takdir edilmek bir kadın için çok güzel şey.
1: Sevildiğinin ve takdir edildiğinin farkına varamayan kadınlar da var.
2: Siz Necat'ı aldırmayın, ne dediğini bilmez bazen. Ah, bu kış İstanbul'a gelseydiniz, ne kadar eğlendik. Poker partileri, dans, müzik.
0: Fikret'in nedense İstanbul'a karşı bir çekingenliği var. Buradaki sakin hayatı tercih ediyor. Öyle değil mi Fikret?
3: Yalnız sükunet değil tabii. Başka bir sebep de var. Kızım Nedret.
4: Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Kurlarda kol kol koşar oynarmış.
3: Öbür kolunu da ver bakayım.
4: Anneciğim.
3: Canım.
4: Ben Necat amcayı çok sevdim. Öyle güzel masalları anlatıyor ki bana. Yarın da bir kuş getirecekmiş. Sen de benim kadar onu seviyor musun? Hiç gitmeseler, hep burada kalsalardı ne olurdu sanki?
3: Hadi, sen yat artık.

0: O gece benim için uyumak kabil olmadı. Ona bu kadar yakın olmak beni ateşler içinde yakıyor. Biraz serinlemek için bahçeye çıkmıştım.
1: Fikret. Gitme Fikret. Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın. Rüyada mıyım diye düşünüyorum hala.
0: Rica ederim Nejat. Birbirimizi bir dost, bir akraba gibi kabul etmekten başka çaremiz yok.
1: Çılgınca seven bir insan...

0: için o kadar kolay değil.
1: Zorla da olsa, elden ne gelir? Ben bütün hislerimi öldürdüm Necat.
0: Başarabildin mi bunu? İstanbul'dan kaçıp yaşlı bir erkekle evlendin. Kendini diri diri gömdün bu çiftliğe. Ne değişti Fikret? Dediğin hislerini değiştirebildin mi? Sonunda kader bizi tekrar karşı karşıya getirdi.
1: Yalvarırım sus Necat. Çoluk çocuk sahibi bir kadınım artık. Aramızdaki uçurumlar daha da derinleşti. Ne olur git. Uzaklaş buradan.
0: Beni kovuyor musun Fikret?
1: Hayır, yalvarıyorum. Keşke seni tekrar görmeseydim. Kendimi yavaş yavaş ümitsizliğime, yokluğuna alıştırıyordum. İnsanlardan uzak, yalnız yaşamak en büyük tesellim olmuştu. Tekrar yalvarıyorum, git buradan.
0: Peki Fikret, istediğini yapacağım. Yalnız izin ver, birkaç gün daha kalıp hiç olmazsa uzaktan göreyim seni. Bu ömrümce yetecek bana.
2: Nereden geliyorsun yavrum? Neden koşuyorsun böyle?
1: Birden içim daraldı. Temiz hava alırsam geçer dedim. Sonra sesler duydum, korktum.
2: Çocukluk bu yaptığın. Bak hava ne kadar serin. Ya hasta olursan? Kendini düşünmüyorsun, beni düşün hiç olmazsa. Sensiz ne yaparım ben?
1: Sait Bey.
2: Gel yavrum.

0: Günaydın Fikret ablacığım.
1: Günaydın yavrum. Bizimkiler neredeler?
0: Çiftliği dolaşıyorlar.
1: Sen neden dolaşmıyorsun?
0: Sizi gördüm de geldim.
1: Sevdin mi çiftliği?
0: Çok sevdim ama annem İstanbul'dan başka yerde yaşamak aptallık diyor.
1: Sen anneni sever misin?
0: Çok severim.
1: Babanı?
0: İkisini birbirinden hiç ayırmam. Babam hastalandığı vakit öyle üzüldüm ki geceleri yorganımı başıma kadar çekip hep ağladım.
1: İşte baban geliyor.
0: Ne oldu? Neden titriyorsunuz Fikret abla?
1: Bir şey değil yavrum. Sinirlerim bozuk da.
0: Babama söyleseniz size ilaç verir.
1: İlaç alacak kadar değil. Bazen böyle olur geçer.
2: Nihat?
0: Annemle dayım neredeler babacığım?
2: Yeni doğmuş taylara bakıyorlar.
0: Ben de bakabilir miyim?
2: Tabii yavrum. Hadi koş. Nasılsın Fikret?
1: Bütün gece uyumadım. Doktorumsun biliyorsun. En ufak bir heyecana bile dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Boğulacak gibi oluyorum.
2: Müsaade et, muayene edeyim seni.
1: Ben şifa istemiyorum ki senden. Dert ve acı dolu bir ömrü yaşamaya gücüm kalmadı artık.
2: Sen güçlü bir insansın. Bundan önce de hastaydın. Gene hayattan umudunu kesmiştin. İyi etmedin mi seni?
1: O zaman başka insandık ikimiz de.
2: Değişen sensin. Ben hep aynı insanım. Coşkun dalgalar önünde sevdiğini göklere haykırdığın insan. Sen istersen gene mutlu olabiliriz.
1: Hayır. Dün akşam da rica ettim. Ne olur git buradan. Üzme beni. Yeter yeter artık.
2: Son bir ricam var sende. Bu gülü sakla. Giderken geri alacağım. Ömrümce unutamayacağım bir hatıra olarak kalacak.

0: aslan gibi olmuşsun maşallah.
1: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
2: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
3: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
2: Namusunu temizleyeceksin kızın.
4: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim.
5: Kenan'a mı devrettin nişanlını?
1: Başka kurtuluş çaresi var mı?
4: Kemal Bey ölmüş.
6: Hadi kalk, adamları bekletme.
4: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
5: Nuktenin yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
7: Namus bugün 13.45'te TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
4: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
5: Taneleri çok güzeldi.
2: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
11: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
13: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
11: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
15: Türkcell'lere bağlan hayata.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki gör.

0: gösterdiler. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
6: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
3: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
1: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
15: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
16: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
14: Demezdi.
16: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
14: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
18: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster.

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
2: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
1: Buyur abla.
2: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
1: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
3: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
1: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
3: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
2: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
1: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
4: Var.
1: Ama biz ne yaptık?
4: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
2: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
5: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
2: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze

0: Geçen inşaat bunun yarısını çitlemiştik. Bu inşaat kaç çıktık?
1: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
0: Nerede? Açıl. Ya ustam şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek tutuyoruz bu.
1: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
0: Devir?
2: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir, Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir, sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
3: Devir, bonus devri.
4: Devir, bonus devri.
5: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
6: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
5: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
7: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
8: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
5: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
8: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
9: Güya buraya Nejat'ın istirahat etmesi için geldik. Gelişimiz hiçbir işe yaramadı. Gene bunalım içinde. Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor. Gece sabaha kadar bahçede dolanıyor. İstanbul'a dönüşümüzde gene kapanacak eve. Gezmeden, eğlenceden mahrum kalacağım.
10: Nejat Bey'i çok sever misiniz?
9: Çocuğumun babası. Tabii severim. Peki siz hiç aşık olmadınız mı?
10: Hem de nasıl? Bir hayat, bir ömür bazı.
9: Ne tuhaf. Dayımı bu kadar sevebileceğinizi düşünmemiştim. Siz çok genç, çok güzelsiniz. Dayım ne de olsa yaşlı. Bizim durumumuz bambaşka. Nejat meşhur ve yakışıklı bir doktor. Genç de üstelik. Böyle olunca da bütün kadınların gözü üstünde oluyor tabii.
10: Kıskanır mısınız kocanızı?
9: En küçük bir şüphem olsa dünyasını dar ederim. Ne çocuk görür gözüm ne de bir şey.
10: Peki nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar?
9: Yanında çalışan hemşireleri casus olarak kullanıyorum. Bakın size bir vaka anlatayım. Bir gün genç bir kız gelmiş. Elinde bir buket çiçekle.
10: Çiçekle mi?
9: Yalnız çiçekle kalsa iyi. Senin budala iki gözü iki çeşme ağlamış, baygınlık geçirmiş. Hemşire yardım etmiş de toparlamış kendini. Ne denir böyle aptallara? Kahkahalarla güldüm haline.

0: Mühim mi Neşat Bey?
1: Şimdilik değil ama ihmal edilirse olabilir.
0: Peki ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Buranın havası Fikret Hanım için çok sert. Çiftliği bırakıp derhal İstanbul'a gitmelisiniz.
2: İstanbul'a mı?
0: Gene telaş etme yavrum.
2: İstanbul'a gitmek istemiyorum Sait Bey. İstanbul'a gitmektense burada ölmek daha iyi benim için.
0: Fikret nedense İstanbul'dan nefret eder.
1: Bu nefretiniz saatinizden de mi önemli Fikret Hanım?
2: İstanbul'u sevmiyorum. Siz doktorsunuz Neşat Bey. Çok iyi bilirsiniz. Bir hastanın sevmediği yerde iyi olmasına imkan vardınız.
1: Belki imkan yoktur. Ama ben gene de fikrimde ısrar ediyorum. Muhakkak büyük ada gibi iklimi yumuşak bir yerde yaşamanız lazım. Sonra en ufak üzüntü, yorgunluk ve heyecan yasak. Gerçi bazılarının düşüncelerine göre heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılır.
2: Teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi tutmaya çalışacağım. Müsaadenizle.
0: Onu kurtarın Necat Bey oğlum. Fikret için her fedakarlığa hazırım.
1: Tavsiyelerimi tutarsa tehlike yok. Söylediğim gibi ilk şart bir an önce İstanbul'a nakletmeniz.

0: Bütün direnmeme rağmen Sait Bey'in ısrarıyla bir hafta sonra çiftlikten ayrılıp büyük adaya yerleştik. Ada sessiz ve sakindi. İstanbul'a geldiğime bayağı sevinmiştim. Fakat her şeye rağmen Nejat'ı hala ölesiye seviyordum. Ama aşkımın beni zaafa sürükleyeceğini hissetsem tereddüt etmeden öldürürdüm kendimi.
1: Anneciğim!
2: Yavrum! Canım! Nereden buldun bu çikolatayı?
1: Nejat amcam getirdi.
2: Nejat amcam mı?
1: Tabii ya! Ne zamandan beri seni bekliyor salonda.
2: Yemeğini yedir Naci.
1: Sen merak etme anneciğim. Vallahi uslu uslu yerim.
2: Uslu kızım benim.
1: Nejat amcaya seni üzmeyeceğime söz verdim.

0: Hoş geldiniz Nejat Bey.
1: Affet beni, nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Kendimi vapurda buldum birden. Demek ki yavaş yavaş irademi kullanamaz hale geliyorum.
0: İçki de içiyorsun artık.
1: Evet. Teselliyi alkolde arıyorum. Seni kocandan deliler gibi kıskanıyorum.
0: Sait Bey benim için bir kocadan çok şefkatli bir babadır. Ona sonsuz bir saygıyla bağlıyım ben.
1: Seni seviyorum Fikret. Senden uzak yaşamak, seni görmemek. Kendime belki bin kere söz verdiğim halde elimden gelmiyor bu. Seni görmek, yanında olmak arzusu bütün irademi yıkıyor, öldürüyor beni.
0: Benim ağlamadığım, benim inlemediğim günler yok mu sanıyorsun? Böyle anlarımda kocamla çocuğumu düşünüyorum. Kaderime katlanıyorum. Siz de çocuğunuza, karınıza sığının.
1: Karıma. Zaten böyle bedbaht yaşamama sebep hep o değil.
0: Karımız sizi çok seviyor ama.
1: Sevgi her şeyi halletmiyor Fikri. Ben isterdim ki karım, dostum, arkadaşım, sevgilim, her şeyim olsun. Halbuki medya bunları anlamaktan çok uzak. Fikret, ben yaşamanın manasını seni gördüğüm andan sonra anladım. Ne kadar mutluydu o günler.
0: Mutluluğu hatıralarda aramak, hatıralarda hissetmek en iyisi. Sevgimizin tertemiz kalan izlerini ölünceye kadar içimizde saklamak, içimizde yaşatmak zorundayız.
1: Hiç olmazsa ara sıra göreyim seni.
0: Olmaz Nejat. Bunu anlayamıyor musun? Bir daha birbirimizi görmememiz, birbirimizle karşılaşmamamız lazım.
1: Son sözün, son arzun bu mu?
0: Hayır, son arzum senin yanında ölmek. Çektiklerimin mükafatı olarak bu anı bekliyorum. Bekleyeceğim. Bu benim son arzum, son emelim, son mutluluğum olacak.
1: Fikret, sen öldükten sonra ben yaşar mıyım sanıyorsun?
0: Tahammül edemeyeceğim artık, yalvarırım.

0: Sen daha yatmadın mı diye.
1: Bu saate kadar neredeydin?
0: Çocukluk arkadaşlarımı arasladım. Eski günlerimizi andık.
1: Üzülmüşsün sen. Roman mı okuyordun?
0: Yatmadan önce biraz okumak istedim. Elime bu roman geçti. Çocukça bir şey ama etkisi altında kaldım.
1: Bu roman işi değil. Doğru söylemiyorsun Necat.
0: Sinirlisin gene. Yat da rahatına bak.
1: Bunlar ne? Bu çiçekle yazının manasını derhal öğrenmek istiyorum.
0: Boşuna hem kendini hem beni üzüyorsun Medya. Kurumuş, basit bir kır çiçeğinden ne çıkar? Kim bilir ne zamandan beri bunun içinde duruyor.
1: Yalan söylüyorsun, beni aldatıyorsun Necat. Söyle, kim bu kadın?
0: Çocuk musun Medya? İki kuru çiçeğe dayanarak benden şüphe etmene teessüp ederim.
1: Asıl ben sana teessüp ederim. Utanmadan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Derdimi senden başka açacak kimse yok kardeşim. Necat'ın hayatında başka bir kadın var. Dün gece yarı sarhoş bir halde geldi eve. Önündeki romanın içinde 6 Eylül unutmayacağım en mutlu gün yazılı bir kağıtla kurumuş kırmızı bir gül vardı. 6 Eylül'de biz sizin çiftlikteydik. Şaşkın vaziyetteyim. Biriyle mi mektuplaştı İstanbul'dan yoksa telefonla mı konuştu anlayamadım. Evet, hiç şüphem yok. Başka bir kadını seviyor kocam. Aldanıyorsunuz belki de. Çok iyi biliyorum. Bunca yıllık yuvam yıkılmak üzere. Ne yapayım, nasıl hareket edeyim bilmiyorum. Bana bir yol gösterebilir misiniz? Kıskandırmak. O kadından kurtarmak için ben de onu mu aldatayım? Fikret Hanım! Ne oldunuz birdenbire, hasta mısınız? Kendi derdimden dünyayı göremiyorum, affedersiniz.
2: Merak etmeyin, geçti. Küçük bir rahatsızlık. Üzüldüm de.
1: Ne kadar iyi kalplisiniz.
2: Necat Bey'e sakın bundan bahsetmeyin. Dayınızın kulağına giderse çok üzülür.
1: Size yap.

0: yazık değil mi? Neden saklıyorsunuz hastalığınızı?
1: Söyledim ya, merak edilecek bir şey yok. Açıldım işte. Şimdi sizin derdinize gelelim. Nejat Bey'e karşı sakin ve sabırlı davranın. Size dönecektir.
0: Haklısınız. Evli bir erkeği çalmaya kalkan aşağılık bir kadına uymak bana yakışmaz.
1: Bir an her şeyi anlatmak, ayaklarına kapanıp kana kana ağlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Çünkü artık çok yaşamayacağımı biliyordum.

0: Artık sen olmadan yaşamayı düşünemiyorum.
1: Utanmadan, korkmadan sevmek istiyorum. Ayıplamayayım beni, ne olur.
0: Eğer kabul edersen senden evlenmek istiyorum.
1: Unutuyorsun Nejat. Aynı sadede senden bekleyen karın ve çocuğun var. Artık geçmiş günleri unutalım. Görüyorsunuz evli bir kadın.
0: Peki ben size hep böyle uzak, böyle hasret mi yaşayacağım?
1: İkimize de düşen vazife bu ıstırabı beraber çekmektir. Nejat, çektiğim acıya, yaptığım fedakarlığa sizden de saygı bekliyorum.
2: Biliyorum, aranıza bir kadın girdi. Söyle kim bu kadın, kim bu kadın?
3: Fikret hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Beni aldattın, bana ihanet ettin Nejat.
3: Ben dünyanın en bahtiyar erkeğiyim. İşte bu yaştan sonra aşık oldum. Aşık oldum.
1: Felaketin seni ilk gördüğüm gün başladı. Bütün arzum bir an önce ölüp acılarımın bitmesi.

0: Alo. Evet. Sizi evden istiyorlar.
1: Buyurun. Nasıl? Necat bir kaza mı geçirdi? İlk yardım hastanesinde mi?
0: Necat'a bir şey mi olmuş? Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Beni yalnız bırakmayın.
1: Kocam kaza geçirmiş, ne olur bırakın beni, görmek istiyorum.
2: Doktorlar var yanında, neredeyse çıkarlar. İzin verirlerse girersiniz.
0: Necat Bey'i görmek istiyorum, karısıyım ben.
3: Yanında fazla kalmamak şartıyla buyurun.
0: Durumu çok tehlikeli mi?
3: Büyük şansı varmış, o sürete rağmen kurtuldu, baygın yatıyor. Hiç kanamadan şüpheleniyor.
4: Fikret, Fikret neredesin? Ne olur beni bırakma.
0: Necat, benim karım Mediha.
4: Fikret, ne olur affet beni. Fikret. Fikret, neredesin? Benden neden kaçıyorsun hala?

0: ne garip? Hep sizi sayıklıyorum.
1: Yanlış düşünmemenizi rica ederim. Çünkü biz...
0: İzah etmenize lüzum yok. Bu konuyu daha sakin bir zamanda baş başa konuşuruz. Lütfen kocamla yalnız bırakın beni.
2: Medih Hanım, size söylenecek zaman değil ama Nejat Bey'i ziyaret edip sonra da baygınlık geçiren yanınızdaki kadındı.
0: Kocamı sevdiğinizi saklamayın.
1: Ne demek istediğinizi anlamıyorum Medih Hanım. Daha açık konuşsanız.
0: Siz de şu melek maskesini atıp gerçek yüzünüzü gösterseniz daha iyi anlaşacağız.
1: Hakaret etmenize sebep yok. Ne konuşmak istiyorsanız sükunetle konuşalım.
0: Bırakın rol oynamayı. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıkmak isteyen bir kadınla nasıl sakin konuşabilirim?
1: Nasıl düşünüyorsunuz bunları? Hiçbiri doğru değil, yanılıyorsunuz.
0: Hayır, yanılmıyorum. Suçsuz olsanız Nejat'ı evvelce tanıdığınızı ve uzun süre tedavisi altında bulunduğunuzu dayımla benden saklamazdınız.
1: Günahımı alıyorsunuz. Vicdanım her türlü lekeden uzak ve temizdir. Karşınızda yüzümü kızartacak en ufak bir suçum olmadı.
0: Hala nasıl inkar edebiliyorsunuz? Yasak aşkınızı gizlemek için evlendiniz dayımla. Sonra da gizli gizli kocamla seviştiniz.
1: Kıskançlık sizi şaşırtmış. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Gidin, ne olur gidin.
0: Dayıcığım, bu kadın sizi kocamla aldatıyor. Aile şerefimizi iki paralık etti.
3: Hepsini duydum. Kendini nasıl müdafaa edeceksin?
1: Kendini suçlu insanlar müdafaa eder. Benim kimseye karşı işlenmiş bir suçum yok.
0: Dayıcığım inanma, melek yüzlü bir şeytan o. Sizi de beni de en adi bir şekilde aldattı.
1: Sait Bey!
3: Hiçbir şey söylemenize lüzum yok. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim.
0: Üzülmeyin dayıcığım.
3: Siz de lütfen gidin buradan. Bundan böyle sizi de kocanızı da görmek istemiyorum.
4: Deli misin sen Medya? Nasıl yapabildin bunu? Nasıl?
0: Zevkle. Yuvamı yıkmak isteyen bir kadına teşekkür edecek değildim ya.
4: Budala. Fikret senin için, senin yuvanın yıkılmaması için aşkını ayaklar altına aldı. Ama sen bu fedakarlığı anlayabilecek bir kadın değilsin. Ona teşekkür edecek yerde çamura bulaştırdın onu.
0: Deli misin sen? Yaralarım açılacak. Bu halde nereye gidiyorsun?
4: Sait Bey, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yaptığın pisliği belki temizleyebilirim.
0: Yalan! Asıl maksadın onu görmek. İnşallah yaraların açılır da sevdiğinin kapısında ölürsün.
4: Kurtuluşum olurdu bu. Ona çektirdiklerimin de cezasını bulmuş olurdum.
0: Hayır! Gidemezsin! Arkadaşlarıma rezil edemezsin beni. Düşün bir kere, cemiyet içindeki yerimiz ne olur sonra?
4: Arkadaşlarının da, içinde bulunduğun cemiyetin de Allah cezasını versin.
0: Bırakmayacağım! Bırakmayacağım!
4: Çekil! Çekil diyorum!

0: Hangi yüzle, hangi cesaretle geldin buraya?
1: Masum bir kadının namusuna leke düşmemesi, bir yuvanın yıkılmaması için.
0: Ortada bir namus lekesi varsa onu sen değil, ben temizleyeceğim. Hem de suçunuza layık bir ceza ile.
1: Bu haksız ceza ileride vicdanınızı sızlatmayacak mı?
0: Sen akraban olan bir kadınla sevişirken vicdanın sızladı mı?
1: Yeter! Hakaret ettiğiniz kadının karınız olduğunu unutmayın.
0: Hayır, artık karım değil, düşmanım. Diri diri çiftliğe gömeceğim onu.
1: Bu yaptığınız canavarlık Sait Bey, onu çiftliğe götürmek hayatına mal olur. Orada ölür, anlıyor musunuz, ölür.
0: Benim istediğim de o zaten. Bana ihanet eden bir kadın olarak yaşayacağına, ardından gözyaşı dökeceğim bir ölü olsun daha iyi.
1: Pişman olacaksınız sonra. Şerefim üzerine yemin ediyorum suçu yok Fikret'in.
0: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin. Çıkın, gidin buradan.
1: Sait Bey.
0: Gidin diyorum. Sizde şeref haysiyet olsaydı yavruma cemiyet içinde kötü bir kadının çocuğu damgasını vurdurmazdınız.
1: Fikret! Fikret!
0: Dokunma ona!
1: Fikret!
0: Dokunma ona!

0: Bana ne isterseniz yapın. Vurun, öldürün isterseniz. Ama ona ilişmeyin. Hiçbir suçu yok onun. Dünyanın en namuslu, en şerefli kadını karınız.
1: Susun! Susun diyorum!
2: Karım değil artık o. İnanmıyorum size. İnanmıyorum size.

Abicim. Ne oldu sana? Yavrum. Hiçbir şeyim yok yavrum. Meselemizi biz kendi aramızda hallederiz Nejat Bey. Gidebilirsiniz.

Sait Bey sözünde durdu. Ertesi gün acele çiftliğe döndük. Gece gündüz odasına kapanıp ne yanıma çıkıyor ne de tek kelime konuşuyordu. Çocuğumun yanında olmak, bana anneciğim diye seslenişini duyabilmek için her şeye razıydım.

0: Faik Efendi. Faik Efendi.
1: Hadi kalk anneciğim. Kalk ne olursun. Hadi kalksana. Bak yürüyorsun işte. Hadi gel. Sana Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
2: Peki yavrucuğum, senin için yapamayacağım şey var mı?
1: Yavruları senin yanına getirirdim ama Karabaş bırakmıyor ki. Yavrularına dokunulduğu zaman deliye dönüyor. Bana bile saldırıyor.
2: Haklı hayvancağız. Yavrularına bir şey olur diye korkuyor.

0: Ne oldu Ayık amca? Bir şey mi söyleyeceksiniz?
1: Küçük hanımı babası istiyor da.
2: Gelemem şimdi, işimiz var. Anneme Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
0: Ne ayıp şey Nedret, hiç böyle cevap verilir mi? Babam bekliyormuş.
2: Biraz sonra giderim anneciğim.
0: Faik amca, kusuruna bakma sen onun. Ben getiririm birazdan, olur mu?
1: Olmasına olur ya hanımcığım, beyin emri. Biliyorsunuz çok aksileşti son zamanlarda. Hemen getireceksin dedi.
0: Hadi Nedret'ciğim, bak hemen istiyormuş baba.
2: Ama ben yavruları göstermek istiyorum sana.
0: Başka zaman gideriz. Senin gibi cici bir kıza babasını bekletmek yakışır mı?
2: Canım annem benim. Anneciğim.
0: Ne o Faik amca? Nen var senin? Niye ağlıyorsun?
1: Ah benimciğim, hiçbir şey sorma bana, ne olur affet beni.

0: ताई कौन यारो नेत्र तेन कितने किस्से में और माइके
1: Hanımcığım, hiçbir şey sormadan söyleyemem dedim. Beyin emri var. Ölüyorum.
0: Yavrum, yavrum benim.

0: Kızım nerede? Nereye götürdüler onu?
1: Onu senin gibi bir kadının ellerine emanet edemem.
0: Hayır, bunu yapmayın. Kızımdan ayırmayın beni. İstediğiniz kadar hakaret edin, dövün, öldürün ama çocuğumu verin bana.
1: Çocuğunu bu kadar seven ana, kocasını aldatmaz.
0: Kaç kere söyledim size, kendimi affettirecek bir suçum yok. Bütün suçum, Neşat'ı evvelden tanıdığımı söylemek.
1: Hala inkar ediyorsun.
0: Yemin ederim ben masumum, neden inanmıyorsunuz bana? Çocuğum nerede? Nedret'i verin bana, yalvarıyorum. Bakın önünüzde diz çöküyorum.
1: İşlediğin günahının cezasını çekeceksin. Odana git ve beni bir daha rahatsız etme.
0: Yavrumu uzaktan olsun göreyim, bu ne esirgeme?
1: Hayır. O senin çocuğun değil artık.

0: Nefes alamıyorum. Boğuluyorum yarabbim.
1: Gel. Beyefendi. Hanımın durumu çok kötü. Hiç olmazsa kasabadan bir doktor getirsek.
2: Mühim değil. Merak edilecek bir şey yok.
1: Ama bilmiyorsunuz...
2: Fazla konuşmayı sevmem Faik efendi. Merak edilecek bir şey yok dedim.
0: Nedir etini? Çocuğumu verin bana! Çocuğumu getirin! Çocuğumu! Yavrumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Bedrettin!
1: Neredeyse sabah olacak beyefendi. Hala uyumayacak mısınız?
2: Sen yatabilirsin. Işıkları da söndür Faik efendi.

yemek de istemiyorum. Karabaş'ın yavrularını da istemem. Annemi istiyorum ben. Hastaydı zaten. Ne olursun Faik amcacığım, anneme götür beni. Söz veriyorum. Hiç yaramazlık yapmayacağım bir daha. Ne olursun Faik amcacığım.

0: Yavru, yavruların bir tanesi. Sen olmayınca yaşayamam gibi. Son bir defa daha koklayamadan, bana anneciğim diye seslenişini duyamadan mı ayrılacağım senden? Tanrım, ne olursun, son bir defa daha yavrumu görmeden canımı alma.
1: Hanımefendi, hanımefendi, köylüler Sait Bey'i getirdiler. Hayvanı ürkmüş, onu yere atarak ardında sürümüş.
0: Sait Bey mi? Ne olmuş Sait Bey?
1: Allah size ve yavrunuza uzun ömür versin.

Allah'ım, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Benim suçsuz olduğumu biliyorsun. Hiçbir suçum yok. Onun da günahlarını affet ya Rabbim.

0: Rumpi.
1: Ya Rumpi. Rumpi.
2: Sayıkbey'in cenaze namazı köyün camiinde kılındı. Onun son hizmetlerini derin bir hürmet içinde yaptım. Her köşesinde matem ve hüzün dolu çiftlikten ayrılıp evime döndüm.
0: Fikret! Suat abla! Kardeşim! Ablacığım! Abla bittim ben!
3: Bu ne hal, ayakta duramıyorsun! Gel hemen yatırayım seni!
0: Ama Nedret!
3: Pervin meşgul olur onunla, gel! Hadi!

0: Bu ne tedbirsizlik Fikret? Hasta bir insan bu kadar uzun yola çıkar mı gece yarısı? Artık çiftlikte kalamazdım abla. Sait Bey öldü.
1: Öldü mü?
0: Üzülme. Herkes ölecek bir gün. Beni affetmeden ölüşü vicdan azabı veriyor bana. Hele son defa atın üstündeki o bakışı.
1: Saçmalıyorsun yeter. Hadi uyu istirahat et biraz. Yarın sabah konuşuruz bütün bunları.
0: Abla. İyi hissetmiyorum kendimi. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum sanki.
1: Merak etme yavrum. Şimdi sana bir ilaç hazırlarım ben.
0: Abla. Bana Nedret'i getir abla.
1: Uyumuştur belki.
0: Olsun. Getir. Belki onun son görüşüm. Son defa bağrıma basışım olacak.

0: Necat Bey, siz misiniz? Ben Suat. Acele köşke kadar gelmenizi rica ediyorum. Yalvarırım, vakit kaybetmeyin. Gelince söylerim. Teşekkür ederim.
1: Annem çok mu hasta teyzeciğim? Melek anneciğim benim. Canım anneciğim.
0: Nedret.
1: Kızım. Talihsiz yavrum benim.
0: Ben çok uzaklara gidiyorum yavrum. Burada yokken sakın Suat teyzeni üzme.
1: Beni bırakıp nereye gidiyorsun anneciğim? Ne olur beni de götür. Ayrılamam senden.
0: Seni beraber götüremem yavrum. Söz ver bana. Beni hiç unutmayacağına söz ver.
1: Unuturum anneciğim. İnsan hiç annesini unutur mu?
0: Yavrum. Yavrularım bir tanesi. Öp beni şimdi.

0: nefreti sana emanet ediyorum. İkinci bir anne olunu, öksüzlüğünü, ana kucağının eksikliğini hissetmesin.
1: Yeter artık Fikret.
0: Yalvarırım. Öldürdün beni.

0: Devlet Bey.
1: Ne var Suat Hanım? Gece vakti neden çağırdınız beni?
0: Metin olmaya çalışın. Fikret yukarıda. Çok hasta.
1: Fikret mi? Fikret burada mı?
0: Durun! Sizi birden karşısında görünce dayanamaz. Heyecanlanır, bekleyin. Önce haber vereyim geldiğinizi. Nejat.
2: Nejat mı geldi?
0: Evet.
2: Abla, bana yardım et. Aynayı ver bana. Güzel olmak istiyorum abla. Çağırabilirsin artık. Nejat, geldin mi?
1: Fikret.
2: Ben artık bütün çektiklerimi unuttum. Seni şimdiki kadar böyle korkusuzca sevdiğimi hatırlamıyorum. Ölüyorum. Ama ölemez oldum ki.
1: Ölmeyeceksin Fikret. Yaşayacaksın. Yaşayacağız.
2: Artık çok geç. Kurtulamam. Dinle Nejat. Son bir isteğim var sende. Her satırında, her kelimesinde bir damla gözyaşı olan şu defteri al. Önce oku, sonra sen devam et. Nedret'im 18 yaşına bastığı gün ona teslim et. Annesinin çektiği acıları öğrensin. Evli bir kadın için aşk en büyük günah. Ne kadar temiz olursa olsun cezası ağır oluyor. İstiyorum ki Nedret annesinin hatıra defterini okuyup hayattaki doğru yolunu bulsun. Nejat, hatırlıyor musun? Bir sözüm vardı sana. Aşkımızın son hatırasını son nefesimde vereceğim demiştim. Şimdi öpebilirsin beni. Bu benim son arzum. Son saadetim olacak.

0: Etraf simsiyah oluyor. Yüzünü göremiyorum. Neredesin Necat? Neredesin? Neredesin?
1: Fikret! Fikret! Fikret! Fikret! Fikret!
2: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
3: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
4: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
5: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
4: Namusunu temizleyeceksin kızın.
6: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
3: Başka kurtuluş çaresi var mı?
5: Kemal Bey ölmüş.
7: Hadi kalk, adamları bekletme.
5: Niçin köyüne dönmüyorsun?
6: Nasıl dönerim?
8: Nuktenin yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
9: Namus birazdan TV4'te.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kurulu.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
11: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
15: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
17: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok, piril var.
18: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
18: Yeni Piril Ultra Güç.
19: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
15: Hoş geldiniz. Sağ
19: olun. Efendim? Tepkileri bekliyorum.
9: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
8: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
19: Ya.
5: İnanamıyorum.
0: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
9: Lezzeti, o kıvamı.
0: Taneleri çok güzeldi.
19: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
8: Çorba kaldı mı?
19: Yine yaparım.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
7: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
11: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
13: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
3: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
11: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
3: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
11: Evet.
16: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay. Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.

0: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.

0: sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
1: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Pril var.
2: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
2: Yeni Pril Ultra Güç.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
5: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
4: Sizleri kazanmak için buradayız.
6: Size çok teşekkür ederim.
7: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
8: Amca çok...
9: Sakin olun.
4: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
10: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: hep seninle. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut fiş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
7: Kasa.
10: Marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır.

0: %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Klasik. Her sen için.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
4: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
2: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
7: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: Knorr çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
4: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
2: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Abi, toplamışsın aileyi.
13: Aile çok önemli.
14: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
15: Paran var mı?
16: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
13: Darladın ama çocuğu.
16: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
13: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
12: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
13: Biraz rahat ol

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: Anne. Annem. Anneciğim. Benim canım anneciğim.

0: Annemi bana tanıttığınız için teşekkür ederim.
1: Affettiniz mi?
0: Nasıl affetmem? Kötü olan sizler değilsiniz ki, kaderiniz.
1: Anneniz dünyanın en isli, en duygulu kadınıydı. Gidelim ya.

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçiremediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: Geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol beyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Tanımış benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikiniz de birer küçük çocuk sayılırdık.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.
2: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar. Burada sözlü olmasam kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar? Kızma abla. Hem bana kalırsa seni beğendi. Görmedin mi sana nasıl bakıyordu? Hala konuşuyor terbiyesiz. Hadi yürü.
1: Aferin Ala. Çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Sayenizde beyim. Aklımızın erdiğinden diye ya. Çabalıyoruz işte.
4: Güzel geldin.
0: Hayırlı akşamlar beyim. Bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
1: Eksik olma. Hadi güle güle Ala.
0: Sağ olun beyim.
1: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
3: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
3: İyi, acele et biraz.
2: Murat! Siz burada mıydınız?
3: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
2: Murat abime ayran getirmiştim de.
3: Murat abine ayran getirdin demek.
2: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
3: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
2: Ben üstüne.

0: 先下来，请。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma. Çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana?

0: Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?
1: Bildiğimize göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
2: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
1: Aptal! Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: Görmesin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok. Hemencecik alınmayın öyle. Haşa. Sizden şüphe etmek ha? Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ya bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dağ yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak, bırak Ayşe, bırak diyorum sana, uf! Oh, siz misiniz? Darıldım size, burası köy yeri, böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değil.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanır mı söylediklerinize sonra?
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: Lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin, hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karımız mı? Böyle bir şey hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi vız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap ver bana. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır, böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme, bir kerecik olsun öpeyim seni.
0: Sonra bırakacaksınız beni, gideceğim. Söz veriyor musunuz?
1: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.
0: Bırakın beni artık!
1: Seviyorum seni.
0: Hayır! Hayır! Çıldırmışsınız siz!

0: şöyle yanıma otur hala. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey, bırakın gideyim.
1: Yo, bırakmam.
2: Yapmayın, bırakın.
3: Ne oluyor Orhan Bey?
1: Sana ne olan, sen ne karışıyorsun?
2: Çok acıdın mı Murat?
3: Ziyanı yok. Sen de Zeynep de uzak durun ondan. Her türlü fenalığı yapabilir bu adam.
4: Ne oldu bizim şey ya?
1: Bunlar da nereden çıktı atam?
5: Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın dansözleri beyim.
6: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
7: Of of be! Sanki dünyanın dibi delindi be!
8: Bacalarda gezelim, olmaz mı bir şekerim?
9: Canımsın,
8: cidimsin, varımca benim.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
1: Allah Allah! Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
1: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
1: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
1: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
0: Ne zaman?
1: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
0: Peki, gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim.
2: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
3: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
1: Ne bileyim ben.
3: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
1: Sonra konuşsak?
3: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
1: Gene ne yaptın baba?
3: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
1: Ne bileyim ben.
3: Doğruyu söyle bana.
1: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
3: Devam et.
1: Kendi kendine gelin güveyi oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
3: Yalancı köpek! Burada dök, el alemin tertemiz kızlarını da ayaklıya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
1: Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım.

0: Abla, sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni.
1: Güzel kardeşim benim. Yarın alacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi.
0: Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
2: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
2: Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.
0: Neyin var ablacığım? Hiç. Birden başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna gitmiş.

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hep yalan söylüyorsun bana!
2: Seni sümüklü köylü kızı sen! Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: gerçekten gitti. Mahvoldum ben.
1: Üzülme ablacığım.
0: Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin. Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına. Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
2: Böyle günde damat otururum, hadi kal sen de oyna. Hadi.
0: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum. Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen. Darısı senin başına ablacığım. Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben. Ablacığım ne oldu sana?
1: Hiç, hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana.
0: Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık.
2: Nazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ala.
3: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
2: ya,
3: olmuş.
2: Yürü Ala, yürü şu delikanlılara oyun nasıl oynanmış bir gösterelim, yürü.
3: Buyur beyim.
2: Haydi efeler.
0: Yaşadığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam, ayıbımı nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç...

0: Yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
1: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.
2: Yukarıya, odaya çıkaralım. Hadi doktora haber salın.
3: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
2: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
2: Öyle ya, sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat, sen de arabayı hazırla.

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
4: Babanız hasta olduğu için.
3: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
4: İstesen bile böyle bir şey yapamam ben.
3: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
4: Yapamam.
3: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
4: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
3: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
4: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
3: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
4: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmasa namusumu kurtarmış olursun.
3: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkese güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
4: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
5: Köpek! Gel oraya. Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana. Zeynep kızım, saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
3: Baba, müsaade et de anlatayım.
5: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
3: Peki baba.
5: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
4: Babacığım, Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte.

0: Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
1: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
2: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
1: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bu günleri de gösterdi bana.
0: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil, senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder, ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
3: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik, hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah, işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o 3,5 süslü çaputa tav oluverir. Ne yaparsın? Bu da lazım.

Allah Allah. Seyret. Bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. No, nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine? Gel benimle.

0: Ama beraber yaşayabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan! Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidelim.

0: biliyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban öleni daha şurada.
0: Ne yapalım? Öğlenle biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun. Ne istedin de yapmadım şimdiye kadar.

0: kendilerimle hazırladım. Bu çok iyi gelecek size. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi. Ama ölenle ölünmez.
1: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey. Teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
0: Başka kurtuluş çaresi var mı? Karnındaki çocuğu bir türlü aldırmaya yanaşmıyor.
1: Ah, ben de böylece sana kalıyorum demek.
0: Yoksa işine gelmiyor.
1: Ah, canıma minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın. İçki dokundu galiba, başım dönüyor.
0: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Elinize götür Orhan benim, hiç iyi değilim.
0: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
2: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah acelen mi?
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.
1: Yalan! Karnımda çocuğumu taşırken nasıl yapar böyle bir şey?
0: Bak güzelim! Karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme, ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küpler içinde yaşatacağım.
1: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanı Orhan'dı.

0: Yüce Tanrım benim, Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep tat, ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.

0: Zeynep gene katmıyor.
1: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
2: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
1: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
3: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
1: Allah kahretsin.
3: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
2: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
3: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
2: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı?
3: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
2: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
3: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
4: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
5: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
4: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
6: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
7: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
4: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
7: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, bugün 23.45'te, TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Stadia.
9: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
17: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Bir renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
1: Taneleri çok güzeldi. Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
8: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
7: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
7: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama. Acıdıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama. İndir- 1. A101 Artı'ya katıl. Harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazan.

0: gelsin.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama. Acıdıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama. İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
8: Tez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan döneceğim.
9: Artık oraya ve sana dönemem.
10: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
9: Ya nemzizlik anı taksi.
10: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
11: Dilimi bağlasalar.
9: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya vahet Türk müşteriyi gelmek.
11: Her çiçekten bana alırsın.
9: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
10: Danke Hans.
9: Yeter dedim sana.
10: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
9: Zeynep!
3: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 16.15'te TV4'te.
12: Babacığım, bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık. Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde iki katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
9: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
12: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
9: Sen daha çok beklersin. Ne nikahı be Ala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
12: Ne dedin?
9: Kötü oldu senin kızın Ala. Sen bu kafayı değiştir artık.
12: Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bırakın beni, geberteceğim şu namus düşmanını.
9: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör.
13: Otur Ala, otur, sen bakma o deliye.
12: Yalan, yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
14: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağa. Ben senin yerinde olsam.
12: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen mi? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: Evlat, şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl olur? Bahçe içinde şipşirin iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana.

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şu Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?
0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemez. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
0: Hayır.
1: Ha söyle. Ne mal olduğunu belli zaten. Söylemezsen seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyorum zor. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim, sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
2: Babacığım hepsi geçer, asabım bozulmuş senin.
1: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
2: Estağfurullah, o kusura bakmak ne demek?
1: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
2: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
1: Hay aklınla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
2: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım, kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım, bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi basit, kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan, bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan, bütün olanları unutmaya, kölen olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki, hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki beni.
3: Sağ ol, Allah razı olsun. Senden.
5: Nereye gidiyorsun be lan?
6: Çek, geliyorum ben.
5: Dur bakalım. Giremezsin.
6: Lan kolunu!
5: Altın cevap sana, değil de onun ağrımdan atı. Giremezsin.
6: Çekil be, çekil. Herif çekil. Açın, açın kapıyı. Zeynep nerede?
7: Vay aziz kayınpederim benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz. Zeynep! Bak kim geldi.
0: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arslan Ala! Ne niyetin de geldin? Bayağı özlemişim seni.
0: Babam! Babacığım!
8: Melek kızım benim!
0: Babacığım!
8: Melek kızım! Kızım benim! Ben çok...
0: Hayır, hayır! İyi ki geldin! İyi ki geldin! Benim biricik canım babacığım! Dur bakayım sana! Hiç mi hiç değişmemiş?

0: gel.
1: Elbette yorgun olacak.
2: Buyurun efendim, şöyle oturun.
1: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
3: Sağ ol evladım.
1: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
3: Güle güle, teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
0: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.

0: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
1: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
0: Hayır, hayır. Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah kötü Hasan, ah. Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet. Benim kızıma nasip.

0: Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
1: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
0: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
1: Şaşkınlığa döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadım bile. Sen biraz istirahat et şurada. İyicek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazır ölçünüzü almışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Yo, ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim, böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
2: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü olduğumuza bakmayın siz.
3: Baba.
1: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz içinde Osmanlı'ya sancak beyliği etmiş olanlar bile var.
3: Babacığım, ne olursun sırası değil.
1: Nasıl sırası değil? Kıymetli misafirlerimiz, senin nasıl bir kız olduğunu bilmeliler değil mi?
4: Zahmet etmeyin Ali beyefendi. Biz Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz.
5: Düğünü açmak şerefini bana bahşeder misiniz?
6: Tabii, tabii, rica ederim. Hadi Zeynep.
1: Neden karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum?
6: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.
1: Öyle ya, ne kötülük olacak? Hepsi de saygıdeğer insanlar.
4: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
1: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
4: O çekinmeyin, ben size öğreteceğim.
1: Aman
7: hadi kayınpeder, hadi!
6: Sakın ha, yoksa ihtiyara her şey olduğu gibi anlatırım.

0: Nerede o eski günler?
1: Kendine gel.
2: Dokunma bana. Çek bir ellerini üstümden. Saygı değer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım. Hepsi de rezil ve ahlaksız bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin. Ne merhametten, ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık. Belki de daha vicdansız. Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
0: Kızım, melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da

Hoş geldin evine. Hoş geldin. Hoş geldin ablacığım. Gel ablacığım.

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize geçiyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım ki çiftliği de yakında kaybedeceksiniz.

0: Abla, sütünü getirdim sana. Hadi iç, ne olur. Benim hatırım için iç. Ablacığım, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum.
1: Söyle, ne var Ayşe?
0: Çocuğum olacak benim galiba.
1: Nereden anladın? Emin misin?
0: Tabii. Günüm tam 2 ay geçti.
1: Güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma, yorulma sakın. İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok. En iyisi babanın ismini koymak.
0: Tabii tabii. Ali.
2: Demek bana sadık kalan tek insan senmişsin. Çiftliğe kahya yaptım seni. Şimdi gel de araziyi dolaşalım.

0: Arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm Ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murat'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan? Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman salınırken doğurmuş seni. Merak etme, çabuk gelirim.

0: Bir selam da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostça konuşmaya geldim seninle. Benden kaçmanın hiç bir sebep yok.
1: Utanmaz, ne güzel söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.
1: Bırak!

0: Yalvarırım, kıyma bana. Karnımda çocuğum var. Günah, çocuğumu acı.
1: Ne yapsan kurtulamazsın.

0: bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
1: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
0: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
2: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
3: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
0: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
3: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: At sepete fırsatları Carrefour'da. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 329 lira 95 kuruş. Kahve Dünyası Türk kahvesi 64 lira 95 kuruş.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
6: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? O şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
5: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Kanal çorbalarının lezzeti yenilendi.
9: Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
10: Hoş geldiniz.
9: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
11: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
12: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
9: Ya.
13: İnanamıyorum.
14: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
11: Lezzeti, o kıvamı.
14: Taneleri çok güzeldi.
8: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
12: Çorba kaldı mı?
9: Yine yaparım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
9: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
19: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
20: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
19: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
19: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
19: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını

0: yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi Rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
4: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
2: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
10: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
12: Yumruk vuracağız biz daha.
13: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
14: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marası ya.
15: Gelin odalarımdan kaldım kuzum.
11: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
16: Nereye gidiyorsun benim?
17: Hiç geçiyorum abla.
16: Ocak söneceğe de azar.
17: Yetti bana.
18: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
11: Seni ne vereceğim o? Benim sülalemde döneklik yoktur.
18: Abla, bu...
16: Ne ablası lan?
11: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
18: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
11: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
17: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
9: Ne yapalım kader?
1: Sultan Gelin bugün 18'de TV4'te.

herkese ama herkese merhabalar efendim. Bütün güzel enerjimizle umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereyi gezeceğiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesindeyiz. Arnavutköy ilçesi havalimanının oradaki Arnavutköy ilçesindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul

bir Arnavutköy daha var. Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy semti var. Boğaz'ı gören çok güzel semtlerimizden. Şimdi biz bugün Arnavutköy Durusu'dayız. Havalimanının orada. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Bakalım sonrasında neler neler.

Burası aslında İstanbul'un içinde, merkeze yakın ama bir o kadar da İstanbul'un dışında keşfedilmesi gereken çok güzel bir yer. Yaz aylarında ailemle neler yapabilirim, değişik nerelere gitsem de kahvaltı yapsam diye düşünüyorsanız düşünmeyin. İşte bu bölüm sizler için. O zaman şöyle bir buralara göz atın, ben sizleri kahvaltı masasından karşılayayım.

0: Masamıza oturduk sevgili seyirciler. Burada oturacak birçok alan var fakat ben bu masayı tercih ettim. Şu an kameraman arkadaşım size oturulacak diğer yerleri gösteriyor. Çok büyük bir yer burası. Bir de alt kısmı var ama alt kısma inmeyi tercih etmedim. Burada ağaç gayet güzel. Beni serinlettiği için, böyle püfür püfür rüzgar da estiği için ben buraya oturmayı tercih ettim. Birazdan serpme kahvaltımı yapacağım sevgili seyirciler. Kahvaltım gelecek birazdan. Ama karşıdan bir beyefendi geliyor bana. Hoş geldin demek için
1: efendim,
0: herhalde.
1: Hoş
0: merhaba, hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle alayım seni sizi. Ağaç rahatsız etmesin. Hemen şöyle alayım
1: elmalar
0: sizi.
1: Elmalar tepemizde gördüğünüz
0: gibi. Evet,
1: gibi.
0: Elmalar tepemizde. Orada erikler var. Ne hangi ağaç? Ağacı ararsak burada var vallahi.
1: Evet, aslında aşağıda karadutlarımız.
0: Öyle mi? Karadut da mı var?
1: Kayısı ağaçlarımız var hemen ileride.
0: Süper.
1: Değişik değişik eriklerimiz var burada birkaç çeşit.
0: Süper.
1: Tabii biz bunlardan özel hoşaflar yapıyoruz mevsimine göre. Aynı zamanda kayısı reçeli, vişne reçeli, karadut reçeli. Bunların hepsi kendi bahçemizde.
0: Kahvaltıda gelecek mi?
1: Tabii tabii, biraz sonra tamam. Hepsini servis yapacağız
0: tamam.
1: Size.
0: Rica Peki ederim. Burada yemek yiyebiliyor muyuz?
1: Yemek yiyebiliyoruz. Şu anda alakart restoranımız da devrede.
0: Tamam.
1: Aslında biz tabii operasyonun büyük bölümünü aşağıdaki kulemize biraz sonra tamam. geçeriz beraber.
0: Tamam.
1: Orayı şu anda yer olarak söyleyebilirim
0: tamam.
1: size ama şu anda bahçemizde orası hazır olana kadar... Biz şu anda burada,
0: biz burada oturmayı tercih ettik. Elma ağacının arkasında, altında oturmayı tercih ettim. Şimdi biz Arnavutköy ilçesindeyiz. Havalimanının
1: evet.
0: oradayız. Buraların isimleri varmış bu arada. Siz onları da bize gitmeden anlatın.
1: Tabii ki. Şimdi biz bu tesisi kurarken biliyorsunuz buranın bir kurucusu var, Caner Yılmaz.
0: Tamam.
1: Onunla beraber biz burada bir hikaye yazmaya
0: tamam.
1: istedik. Hikayeyi yazarken de nereden esinlendik? Doğadan esinlendik.
0: Doğayla iç içe çok güzel bir
1: Kesinlikle.
0: Yer burası zaten.
1: Bizim seyir terasımızda deniz göl manzaramız var zaten. Ona ayrıca bakarız ama bulunduğumuz bölge şu anda Durusu'ya baktığı için biz bu bölgeye Durusu Vadisi diyoruz.
0: Burası şu an oturduğum yer benim Durusu Vadisi.
1: Durusu Vadisi.
0: Tamam, süper.
1: Bunun bir yan tarafında akasyalarımız, biliyorsunuz akasya ağacı bir ailedir. Sözü
0: evet,
1: olmak
0: evet.
1: Ise. Akasyalarımız olduğu için oraya Akasya Vadisi diyoruz.
0: O zaman salıncağın olduğu yer değil mi?
1: Salıncağın
0: tamam,
1: olduğu yer.
0: Tamam, birazdan salıncağın olduğu yere de gideriz kahvaltı yaptıktan sonra Akasya Vadisi'nin oraya
1: Akasya
0: yani.
1: Akasya Vadisi'ne gideceğiz.
0: Tamam.
1: Sonra burada bungalov evlerimiz var.
0: Tamam.
1: Otel odalarımız.
0: Evet.
1: Onlara da şöyle bizim bahçemizde yetişen çiçeklerden isimler verdik.
0: Manolya.
1: Manolya, orkide, begonvil.
0: Evet.
1: Nergis.
0: Begonvil en sevdiğimiz
1: zaten. Nergis ve menekşe evlerimiz
0: Süper.
1: Var.
0: Süper. Onları da o zaman daha sonra
1: daha
0: gezeceğiz.
1: Sonra
0: o zaman kahvaltımız gelsin. Sonrasında inşallah karşılaşırsak devam ederiz
1: güzel,
0: sohbete.
1: Güzel bir kahvaltı sonrası bir geziye çıkarız.
0: Tamam, çok tamam. teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok sağ olun. Gerçekten elma ağacının altında oturacağız. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. En sevdiğim bak buradaki ağaçlardan ne kadar güzel. İşte karadut reçeli gelecek, kayısı reçeli gelecek. En sevdiğim şey yani böyle doğal bir ortamda oturup kahvaltı yapmak. Şimdi ben kahvaltım gelsin. Sonrasında tekrardan sizleri karşılayayım.

tam yaşamanız lazım. Yemekten ve kahvaltıdan önce, yani bir şey yemeden önce karpuzla başlanılması tavsiye edilirmiş. Şöyle karpuzu görmüşken, hazır yaz aylarındayız, ben de karpuzla başlayayım. Midenin karpuz suyu ve karpuzun mideyi temizlediği yemekten önce söyleniyor. Tabii doğru mu değil mi bilmiyorum. Kahvaltıya baktım, karnım doydu. Şimdi sıcaklar gelsin, sıcaklarla başlayacağım da. Önce her zamanki gibi beyaz peynirimi şöyle alayım. Domatesimi alayım şöyle. Ben her zaman beyaz peynir domatesle başlıyorum. Şöyle ekmeğimizi de alalım ve yemeye başlayalım. Şu doğal reçellerin de tadına bakmak istiyorum açıkçası. Vişne reçeli çok güzelmiş. Bu da çilek reçeli. Bir de çilek reçelinin tadına bakalım. Çilek reçeliyle kahvaltıyı bitirebilirim o derece. Sıcaklarımız da geldi. Oo, patates kızartmamız, yumurtamız, sucuğumuz, sosisimiz. Kahvaltıda gözüm doydu önce. Çok ama çok teşekkür ederim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Gerçekten keyfim fazlasıyla yerinde sevgili seyirciler. Burası İstanbul, Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde. İstanbul Havalimanı'na 14 kilometre uzaklığında. Onu söyleyebilirim. Anadolu yakasından buraya gelmek gerçekten çok kolay. Eğer İstanbul'daysanız, İstanbul'a dışarıdan geliyorsanız da havaalanına yakın bir yerlerde konaklama için yer arıyorsanız da yine buraya gelmenizi tavsiye ederim açıkçası. Dışarıdan da buraya kahvaltı yapmaya ya da yemek yemeye gelebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman düğün davet organizasyonu da yapabilirsiniz. Ya da özel toplantılarınızı yapabilirsiniz. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor size sevgili seyirciler. Burada düğün davet organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki neler istediğinize bağlı olaraktan düğün davet organizasyonunun ücret fiyatı değişkenlik gösterebilir. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu şekilde odalarda konaklayabilirsiniz. Bungalov ev gibi açıkçası konaklayabileceğiniz odalar. Hem otel müşterisi olmak istemiyorum ben, hem de burada kahvaltı yapmak istiyorum diyorsanız yine buraya geldiğiniz zaman dışarıdan da saat 8.30-9 gibi gelip gece 12'ye kadar hem yemeğinizi yiyebilirsiniz hem de güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz doğayla iç içe oturaraktan. Şimdi ben biraz sizi burayla baş başa bırakayım. Birazdan göl kenarına da ineceğiz. Buranın keyfini çıkarttıktan sonra ama önce kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi iyi gider diye düşündüm ben. Bir Türk kahvesi içelim. Sonrasındaysa Türk kahvesi eşliğinde sizlerle tekrardan görüşelim.

O kadar konaklama konaklama diye söyledik. Sevdiklerinize burada sürpriz de yapabilirsiniz. İstanbul'da tatile çıkamadıysanız eğer İstanbul içinde küçük bir tatil kaçamağı da yapabilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda. İşte menekşe evi, nergis evi, begonvil evi, orkide evi şeklinde hepsi ya da manolya. Onu da saydım galiba. Ne sayıp saymadığımı hatırlamıyorum. Yaşlılık ya da sıcak çarptı diyelim. Bu evlerde konaklayabilirsiniz, bungalov evlerde. Şimdi ben size fikir olması açısından bir odaya gireceğim ve odanın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Hadi gelin.

Buraya geldiğiniz zaman işte böyle bir odada konaklayabilirsiniz. Bütün odaların standart olduğunu söyleyebilirim. Bütün odalar aynı, sadece odaların isimleri farklı. Buradaki çiçek isimlerinden odaların isimleri. Bungalov evler diye geçiyor daha doğrusu. Odanın hemen...

penceresinden bahçeye şöyle açılan... Şöyle hemen odanın penceresinden bahçeye açılan bir kapı var. Bakın şöyle hemen buradan bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Burası hayvan dostlu bir otel sevgili seyirciler. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Ben nasıl bir yerde konaklayacağım diye merak edenler için odayı gösterdim. Şimdi gidelim birazcık salıncakta sallanalım. Bir kahve tatlı keyfi yapalım. Sonrasında da buraya yakın çok güzel bir göl kenarı varmış. Biraz da oraya gidelim. Sonrasında da bakarız hep beraber.

Şimdi kahvaltıdan sonra kahve keyfi olmazsa olmaz. Buraya geldiğiniz zaman kahve keyfi yapmadan önce böyle bu güzel salıncakta benim gibi sizler de sallanabilirsiniz. Eğer isterseniz siz kahve keyfi yaparken çocuklarınız da burada sallanabilir ya da şu küçük havuza çocuklarınız girebilir. Kameraman arkadaşım Mithat Kıdıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Çocuklarınız için de küçük şezlonglar var. Çocuklarınız da görmüş olduğunuz gibi içeceklerini ya da yiyeceklerini o şezlonglarda yudumlayabilirler sevgili seyirciler. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Açıkçası şehrin karmaşasından uzak nefes aldığımı hissettiğim bir yer oldu. Ağaçların altında böyle güzel salıncak bulmuşum. Sallanmak hem çok iyi geldi, hem bol oksijenin olduğu bir yer, hem oksijen çok iyi geldi. Nefes aldığımı hissettim diyebilirim. İstanbul'un içinde tatile gidememekten şikayetçiyseniz, tekrar belirtiyorum, tatil bütçenizi aşıyorsa, tatile gitmek bütçenizi aşıyorsa, işte siz de böyle küçük ve güzel kaçamaklar yapabilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Benden neyiniz eksik?

Salıncakta sallandık. Şimdi bir kahve tatlı keyfi yapalım. Bakın dondurma nasıl akıyor. Kızarmış dondurma da çok severim. En sevdiğim tatlılardan biridir. Ben tatlıyı genel olarak çok seviyorum zaten. Yemin ederim sırf kızarmış dondurma yemek için dahi buraya gelinir. Aşırı lezzetli, bayıldım. Dengemiz olsun değil mi? Tatlı, sade Türk kahvesi. Tatlımı bitireyim. Tatlım bittikten sonra göl kenarında sizlerle buluşalım.

Sessizlik, sakinlik, kuş sesleri, hafif kıyıya vuran dalga sesleri gerçekten daha ne olsun diyorum. Daha ne olsun diyorum. Mükemmel bir kahvaltının ardından orman yolundan çok güzel bir göle geldik sevgili seyirciler. Burası Terkos Gölü, Duru Göl olarak da biliniyor. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu gölün keyfini hafta içi ya da hafta sonu fazlasıyla çıkartabilirsiniz. Nasıl mı? Buranın çevresinde piknik yapabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç hemen etrafı göstersin size sevgili seyirciler. Göle girmek her ne kadar tehlikeli olsa da hafta sonları buraya geldiğiniz zaman burada adım atılacak yerin olmadığını söyleyemekte fayda var. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakın suya da her ne kadar tehlikeli ve yasak da olsa yarıya kadar insanların girdiğini söyleyebiliriz. Su fazlasıyla temiz, fazlasıyla güzel. İstanbul'un içinde ama aslında

İstanbul'un dışında böyle tatil yapmak için işte çok güzel bir hediye var bize. Bize çok güzel bir hediye sunulmuş. Kamp yapmayı seviyorsanız, karavanınızla nerede tatil yapacağım diye kendi kendinize düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz mutlaka ama mutlaka Terkos Gölü'ne ya da gölün çevresine gelmenizi tavsiye ediyorum. Düğün fotoğrafları mı çektirmek istiyorsunuz ya da özel gün fotoğraflarınızı mı çektirmek istiyorsunuz? İşte gölün çevresi tam da size göre. Tam filmlerdeki gibi huzur sahnesi. Yani diyecek başka hiçbir kelime bulamıyorum. Bildiğiniz huzurun arasındayım, huzuru yaşıyorum. Dediğim gibi diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum gerçekten de. Burası aslında bizim burnumuzun dibinde bir yer ama dediğim gibi ben programın içinde ve programlarında genellikle bahsediyorum. Burnumuzun ucundaki yerleri genelde keşfetmekte ya geç kalıyoruz ya o yerleri keşfetmeye üşeniyoruz, gitmeye üşeniyoruz. Burası hafta sonları dediğim gibi piknik yerleri olarak kullanılıyor. Şöyle etrafta adım atılacak yer olmuyor. Hem kamp yapanlar burada fazlasıyla var, hem piknik yapanlar burada fazlasıyla var. Onu söyleyebilirim sizlere. Orman yolundan bizim gittiğimiz kahvaltı yaptığımız yerin hemen alt tarafından orman yolundan Terkos Gölü'ne iniş var. Yollar birazcık dar, iki arabanın geçmesi imkansız. Yollardan birazcık dikkatli seyretmenizi açıkçası tavsiye ediyorum ben. Ama siz size söyleyeceğim gibi alın size işte Terkos Gölü, alın işte ağaçlar, yeşillik, orman, muhteşem doğayla iç içe bir gün. Hafta sonu ailemle nereye gitsem ya da nasıl değişik aktivite yapsam diyorsanız Terkos Gölü'nün çevresi ve Terkos Gölü işte burada İstanbul'un içinde sizi bekliyor. Benden söylemesi. Buyurun.

Bir tarafınızda dağlar, orman, bir tarafınızda göl. Aa, İstanbul'un içinde böyle bir yer var mıymış diyeceğiniz işte Terkos Gölü. Belki birçoğumuz bilmiyoruz. Ben de program sayesinde öğrendim. Kahvaltı yapmaya gittiğim yer olmasaydı öğrenemeyecektim. Kahvaltı yaptığım yerin sayesinde ben bugün burayı öğrenmiş oldum. Sizler de umarım benim sayemde burayı keşfetmiş olmuşsunuzdur. Eğer böyle bir yer olduğunu ya da böyle bir yere geleceğimizi bilseydim, size bütün samimiyetimle söylüyorum, kendime bir piknik çantası hazırlardım ve kahvaltıdan sonra kahve keyfi yaptım ya, burada da oturup meyvemi falan yerdim. Çok samimi söylüyorum size. Ya da böyle bir yere geleceğimi bilseydim kamp sandalyemi alırdım. Yayılırdım şöyle. Otururdum. Soğuk içeceğimi içerdim göle doğru. Hava sıcak. Güneş fazlasıyla yakıyor. Ama o kadar güzel bir esinti var ki gölden gelen. Güneş beni hiç rahatsız etmiyor. İşte İstanbul'da böyle bir yer var mı diyeceğiniz bir yer daha.

İstanbul Kazan Biz Kepçe sevgili seyirciler. Terkos Gölü'nden çıktık geldik hemen İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik mahallesine. Kestanelik mahallesinin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Ama burası İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte buranın nüfusunun 2150-2200 kadar olduğu biliniyor. Kestanelik Köyü'nün meydanındayız. Bu köye geldiğiniz zaman doğal ürünler satın alabileceğiniz

çok yerin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mesela örneğin mevsimine göre karpuz ve kavun satan amcamız var hemen yan tarafta. Burada millet bahçesi var, kestanelik millet bahçesi. Buraya gelip çayınızı, soğuk sıcak içeceğinizi ya da yudumlayabilirsiniz. Hemen burada kestanelik meydanında köfteci var. Birazdan kestanelikte köfte yiyeceğiz. Buraya toplu taşımayla çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Bizim sabah kahvaltı yaptığımız İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinden burası yani Kestanelik, Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik yaklaşık 10 dakika sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi biz birazcık burada böyle köy meydanında dolaşacağız. Yani buraya geldiğinizde doğal ürünlerin almanın yanı sıra yapabileceğiniz aslında fazla bir şey yok. Onu söyleyebilirim size. Buraya direkt olarak özel otobüsle gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz yani. Direkt olarak otobüs Kestanelik Meydanı'na geliyor. Şimdi bence güne bu kadar dolaşmışken, Terkos Gölü'ne falan gitmişken köfteyle devam edelim ve güzel bir köfte yiyelim. Ne dersiniz?

Şimdi İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Kestanelik köyüne geldiğiniz zaman köyün meydanında bir köfteci var. Ve o köfteciden köfte yemeden buradan gitmek olmazmış. Ben aslında size köfteciyi göstermek için şu an geldim buraya biraz da. Şimdi köftemizi yiyeceğiz ve güne güzel bir şekilde devam edeceğiz. Siz de köyün nasıl bir yer olduğuna baktınız. O zaman köfteciye gidelim. Bakalım köftenin porsiyonları ne kadarmış? Köftecide başka neler varmış? Fiyat bilgileriyle oranın özelliklerini anlatalım sizlere ve günümüze bu şekilde devam edelim. Ne kadar çok yemeli bir gün oldu değil mi ama?

0: Kışlık kuru sarımsak varmış. Köfteciye giderken abimi gördüm. Bağdaş kurmuş. Gölgede püfür püfür serinlikte oturuyor abicim. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben de iyiyim. İnsan der ki sen nasılsın kızım?
1: Evet, siz nasılsınız?
0: İyiyim, Allah'ıma şükür iyiyim. Güneş çarptı, o yüzden unuttun mu beni?
1: Evet.
0: İyiyim ben de, Allah'a şükür. İşler nasıl?
1: Şükür Allah'ımıza, buna şükür. Buna şükür.
0: İşte şükretmek gerekiyor zaten. Önemli olan şükretmek. Kastamonu'nun sarımsağı meşhurdur normalde. Ama kestaneliğin de sarımsağı meşhur galiba.
1: Meşhur
0: mu?
1: Meşhur.
0: Şimdi sen haftanın her günü burada mısın?
1: Haftanın dört günü.
0: Haftanın dört günü buradasın. Hangi günler buradasın?
1: Çarşamba,
0: cumartesi, pazar buradasın. Yani çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Buraya gelirseniz isim?
1: Kadir.
0: Kadir amcamı burada görebilirsiniz. Güzel güzel sarımsaklarını satıyor. Gel vatandaş, gel.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.

0: Buranın köfteleri fazlasıyla meşhurmuş, tekrar belirtiyorum. Buraya geldiğiniz zaman Kestanelik Mahallesi'ne, Kestanelik Köyü'ne, İstanbul Avrupa yakasında Çatalca'da, eğer bu taraflarda oturuyorsanız üşenmeyin, gelin. Buranın gerçekten köftesini yemeden gitmek olmazmış. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açık burası. Butik bir yer, bence çok güzel bir yer. Tam benim sevdiğim tarzda bir yer. Şimdi köftem de geliyor. Şöyle bir porsiyon köfte istedim. Çok teşekkür ediyorum. Tam istediğim gibi bir sunum. Oh, acı köfte, biber, acı sos, köfte, biber ve piyaz. O zaman başlayalım mı Mithat?
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Bazıları derler ya, ben kesinlikle soğan yiyemem. Ağzım kokar. Kokarsa koksun, ne yapalım, hepsinin çaresi var. Naneli bir sakız, naneli bir şeker ya da bir karanfile bakar ağız kokusu. Onun için de soğan yemeyeceksek, aha, doğal antibiyotik bunlar, doğal. Köfte gerçekten çok lezzetli. Ben köftemi bitireyim. Buraya geldiğinizde mutlaka köfte yiyin. Tekrar söylüyorum, aşırı lezzetli. Şimdi köftemi yedikten sonra hemen karşıda Millet Bahçesi var, köy meydanında. Orada soğuk bir içecekle bence günü bitirelim artık. Çünkü zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik.

0: bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekimler sararmadan döneceğim.
1: Artık oraya ve sana dönemem.
2: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
3: Ya nemsiz iş hani taksi?
4: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
5: Dilimi bağlasalar...
1: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet Türk müşteri gelmek.
5: Her çiçekten bana alırsın.
1: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
4: Danke Hans.
0: Yeter dedim sana.
4: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
0: Zeynep!
6: Almanya'da bir Türk kızı. Birazdan TV4'te.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
9: Hoş geldiniz.
8: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
10: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
11: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
8: Ya.
12: İnanamıyorum.
10: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
11: Taneleri çok güzeldi.
8: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
11: Çorba kaldı mı?
8: Yine yaparım.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Beşiktaş sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
4: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
9: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
8: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
11: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
12: Hoş geldiniz.
11: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
13: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
14: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
11: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
13: Lezzeti, o kıvamı.
14: Taneleri çok güzeldi.
11: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
14: Çorba kaldı mı?
11: Yine yaparım.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
7: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
6: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
8: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
9: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
6: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
9: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: At sepete fırsatları Carrefour'sa da. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 329 lira 95 kuruş, kahve dünyası Türk kahvesi 64 lira 95 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
6: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde

Kestanelik Mahallesi'nde böyle bir kahvehaneye geldik. Aslında burası Millet Bahçesi. Çok güzel bir yer. Buraya gelip de çay içmeden, limonata içmeden, dondurma yemeden ya da kahve içmeden gitmek olmaz. Hemen şuradaki köftecide köftemizi yedik. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten şu an size. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Güne güzel bir kahvaltıyla başladık. Günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde başlattık. Ve günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde sonlandırıyoruz. Aslında çok uç yerler gibi gözüküyor ama yeni yapılan yollar sayesinde çok kolay bir şekilde buraya özel araçla ulaşım sağlanıyor. Kestaneli'ye gelmek isterseniz eğer İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Çatalca'dan kalkan minibüs ya da otobüslerle gelebilirsiniz. Kestanelik Mahallesi'ne direkt olarak. Bir de şunu söyleyeyim size, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.

Bir de şunu söyleyeyim size, eğer sabah kahvaltı yaptığım yere gitmek isterseniz, kahvaltı yaptığım yere de Yassıören yolu otobüs durağında İETT otobüsleriyle gidip orada inebilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin ama her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden hayat size gülmese de kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz.

0: Kadir amca! Kadir amca!
1: Selamun aleyküm garip!
2: Aleyküm selam, aman aman yavaş, senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz.
1: Öyle öyle! Mektubum var, buyur.
2: Sağ olasın Kadir amca.
0: Kadir amca, mektup var mı Murat'ta?
1: Yok be kızım, yok. İnanmazsan kendin bak.
0: Yok.
1: Olsa vermem mi hiç?
0: Gene yok mektup. Ne yapalım?
1: Ah ah deli kız! Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler, benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir, ne de Almanya'daki kocası.
2: Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye, öyle değil mi?
1: Öyle, öyle ama sebebi bilinmez ki, kal sağlıcakla.
2: Benim güzel kara kaçanım, mektup gelmiş bak.

0: Ekinler sararmadan döneceğini söylemiştin. Ekinler sarardı Murat. Hem de kaç defa sarardı. Ama sen hala dönmedin. Ne olur, dön artık. Kaç güne kadar geliyorum, hem de Alman turistlerle. Onları kasabamıza yakışır şekilde karşılamanızı rica eder, hürmet ve sevgiyle ellerinizden öperim Murat!
1: Aman bizim deli oğlan geliyor, gidip herkese...

0: vermiş bak.
1: Hadi çalmaya başlayın çocuklar hadi.

0: Willkommen, Fräulein.
1: Danke, danke.
0: Oh, sehr schön. Wunderbar.
2: Merhaba. Sevgili hemşerilerim, merhaba.
3: Murat abi bu mu?
1: Evet.
3: Amanın, ne kadar da değişmiş, vallahi tanıyamadım.
4: Baksana hanım, bizim oğlan bu mu?
3: Aaa, vallahi.
2: Murat, oğlum! Baba! Dur, geliyorum.
5: Gel oğlum, gel.
3: Oğlum, aslan oğlum.
2: Anacığım.
3: Şükür kavuşturana.
2: Öpeyim
4: baba.
2: Oğlum.
4: Bu ne biçim kılık oğlum? Bayram için süslenmiş, spalı dönmüş.
3: Murat! Murat! Hoş geldin Murat.
2: Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın?
3: İyiyim, seni gördüm. Daha
2: merhaba
3: iyi
2: oldum. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş Almanya buldum. Çok yaramış sana
3: Murat
2: maşallah.
3: Abi.
2: Hoş bulduk. Şapkan da çok şık.
4: Sağ olun. Bartendik!
2: Müsaade edin de misafirimizi otobüsten indireyim. Komme Gertak, komme!

0: Babacım, size Almanya'nın bir numaralı yıldızı Gerte'yi takdim eder.
1: Öyle mi?
2: Ben çok memnun oldum yavrum.
1: Ben de çok memnun oldum. Kasabamıza hoş geldiniz kızım.
2: Hoş bulduk.
0: Bu da annem Zarife.
2: Ay ya! Hoş geldin, hoş bulduk.
3: Haydi Murat Bey kardeşim, söyle şunlara da beni takip etsinler. Mektubun üzerine motelinde hepsine yer ayırdım.
0: Olur, olur. Şimdi geliyoruz.
3: Hadi.
0: Gerta, bu da Zeynep.
2: Oo, çok memnun olmak yaptım.
4: Ben de çok memnun oldum.

0: Kimmiş o kadın Zeynep?
1: Ne bileyim ben, zannedersem artistmiş.
0: İstersen sana yardım edeyim.
1: Sağ ol Fatoş, ben taşırım.

0: Garip, yeter kardeşim, hadi sonra gene
1: çalışırız. Hadi dışarı, hadi dışarı, bu deyince öldürürsünüz, hadi!
2: Come and see, come on!
1: Come and see, come and see, come!

0: burada.
1: Geldim hayatım.
0: Musluk akmıyor.
1: Akmıyor mu?
0: Hadi anne, ekmeği getir artık. Dur kızım, getiriyorum. Dur ben de çorbayı getireyim. İki ayağımı bir pabuca soktu.

0: anne. Ne güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık.
1: Ne yapıyorsun kızım, telaşlanma.
0: Murat bayılacak. Saat iki olmuş, neredeyse gelir.

0: Ne ararsın gecenin bu saatinde buralarda be kızım? Evine gidip yatsana sen. Buraları sana göre yerler değil.
1: Haklısın Rıza amca.
0: Hadi evine kızım, Allah rahatlık versin.
1: Sana. Kim o?
2: Aç kızım, aç, ben annem.
1: Ne var, ne oldu?
2: Bir şey yok canım, misafir Alman kızı burada yatacakmış da.
1: Ne? Burada mı yatacak?
3: Evet kızım, kaldığım oteli beğenmemiş de. Hadi hanım sen içeriği topla, ben yukarıdan yatağı getireyim.
1: Peki ama başka bir oda verseydik, burası benim odam.
4: Oh. Ah, harika bir gece, çok eğlenmek yaptık.
5: Harikadır.
2: Hadi oğlum Murat, yatağınız hazır.
5: Peki anneciğim.
2: Kızım sen de gel çarşafları alıver.
5: Hadi Gerta, odamız hazırmış.
2: Ya hadi. Hazır! Ya. Murat, misafir bu tuvaleti kullansın, siz aşağıdakine gidersiniz. Hadi iyi
5: olur,
2: geceler.
5: Olur anneciğim, iyi geceler. Gerta, iyi uykular.
4: Aha, uykuda hep seni göreceğim canım.
5: Uyur, ben de seni göreceğim.

0: Sağ ol yavrum.
1: Afiyet olsun. Buyurun babacığım, çayınızı koyuyorum.
2: Geliyorum.
1: Hadi gel.
2: Teşekkür ederim yavrum.
1: Ay, ekmekleri unutmuşum.
2: Seni gidi seni.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın. Yavrum. Anneciğim, kusura bakmayın. Gelişim ani olduğundan pek fazla bir şey alamadım. Buyur, bu senin anneciğim. Babacığım, bu da senin.
2: Benim aslanım.
1: Nasıl da düşünür anasını.
2: Ne güzel de şey almış, bakın.
3: Şey, Zeynep, bu da senin. Kusura bakma, sana layık değil ama.
1: Teşekkür ederim, zahmet etmişsin.
4: Ne olmuş bizim oğlana hanım?
1: Bilmem. Kızım hediyeni aç da görelim. Olur anneciğim.

0: Bravo Cemre, bravo, bravo, devam.
1: Yeter Murat, daha doymadın mı? Geç oldu, eve gidelim artık. Hem uykum geldi.
0: Sen git uyu. Almanya'da cumartesi geceleri uyunmaz. Sabahlara kadar yenilir, içilir ve dans edilir. Bravo Gerta, bravo!

0: Gerda, sen çok güzelsin.
1: Murat! Murat! Kalk!
0: Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Bırakın da uyuyalım be.
1: Kalk! Kalk diyorum sana! Yürü! Yürü! Burada uyunur mu canım?
2: Nerede kaldın oğlum? Herkes bindi. Ancak hazırlandık babacığım.
3: Bana çok yakınlık gösterdiniz. Teşekkür ederim hepinize. Alış bulduk.
4: Bizi yine mektupsuz koma olur mu oğlum? Ha güle güle ya.
2: Alışmadık babacığım.
5: Güle güle oğlum.
3: Alışmadık, alışmadık.
5: Mektup yazmayı unutma.
3: Çok sevdim burasını.
2: Allah'a ısmarladık Zeynep. Seninle pek fazla konuşamadık. Aslında konuşmamız lazım gelen çok şey olduğunu biliyorum.
3: Güle güle güle. Murat! Murat! Hadi seni bekliyoruz. Çabuk ol, kalkıyor. Otobüs, hadi canım.
2: Geliyorum canım, geliyorum. Görüyorsun ya, gider ayak konuşulacak şey değil bunlar. En iyisi ben sana oradan yazarım. Hoşça kal Zeynep.
1: Güle güle Murat, yolun açık olsun.
2: Geliyorum! Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Sağ olun.
3: Sağ olun.
2: Hoşça kalın hepiniz.

mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin, senin.

Zeynep, mektubuma nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bildiğim tek şey, ayrı dünyaların insanları olduğumuz. Evet, ayrı dünyaların insanları. Son ayrılışımızda bunu sana söylemek istedimse de yapamadım. Ne olur beni anla. Ben Almanya'da hayatı öğrendim. Alıştım buralara. Artık oraya ve sana dönemem. Zira bağdaşmamıza imkan yok. Çünkü yollarımız ayrıldı Zeynep. Sen bir kasabalı kız olarak kaldın. Bense yepyeni bir dünyanın taptaze bir meyvasıyım. En iyisi ayrılmamız. Gerekli muameleler için avukatım seninle görüşecek. Beni anlayacağına ve avukatıma müşkülat çıkarmayacağına inanıyorum. Tekrar affına sığınır, özür dilerim. Murat!

0: Bakın hanımefendi, isterseniz ayrılmayabilirsiniz. Ben sadece vazifemi yapıyorum.
1: Rica ederim, yorulmayın. Yalnız nereye imzalamam gerekiyorsa onu gösterin kâfi.
2: Fatoş! Fatoş!
3: Fatoş! Ne oldu Zeynep? Zeynep! Ne oldu?
1: Bilmem, daha bir şey söylemedi.
4: Bundan sonra kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak.
1: Ne? Çocuğum! Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş.
3: Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir.
1: Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazmak.
3: Ah, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu.
1: Orası öyle ama, biliyorsun ayrıldık.
3: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hem mecbursun buna, kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme! Al şu kalemi de yazmaya başla.
1: Fakat Fatoş...
3: Hadi!
1: 3 ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım.
3: Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın.
1: Deli misin Fatoş? Almanya'ya nasıl giderim ben?
3: Bal gibi de gidersin.
1: Hayır, hayır, olmaz bu. Gidemem.
3: Gidersin canım, gidersin.
1: Hem gitsem bile, yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem.
3: Söylediği lafa bak! Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te. Ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz. Gerisi kolay. O sana her şeyde yardımcı olur.
1: İyi ama Fatoş!
3: Aması maması yok! Bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok!

0: buyurun.
1: Rukiye.
0: Ben Zeynep. Hani beni karşılayacaktın?
1: Zeynep! Hoş geldin. Buyur içeri.
0: Yoksa telgrafımı almadın mı?
1: Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya. Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. Demek böyle Zeynep'ciğim. Ama üzülme. Yarından tezi yok, onu hemen aramaya başlarsın.
0: Sahi bulabilir miyim?
1: Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir. Hiç merak etme.
0: Ah Rukiye, ne kadar iyisin.

0: kaç gündür bulamadım.
1: Canım buluruz elbet, hemen ümitsizliğe kapılma.
0: Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye, sana da öyle yük oluyorum ki.
1: Gene başlama.
0: Yok, en iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız.
1: Bak şekerim, sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illaki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ne iş yaparsın sen?
0: Bilmem, ne iş olursa yaparım.
1: O halde benim işimde çalışırsın. Pek cazip değildir ama alışırsın ha?
0: Yapabilir miyim acaba?
1: Tabii yaparsın. Nasıl, kolay değil mi? Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın.
0: Alışırım tabii.
1: Alışırsın, alışırsın.
2: Merhaba. Kolay kesin Sisi. Nasılsın Mıstık?
3: Sağ ol Hans abi.
2: Kolay kesin.
1: Hoş geldiniz Mesih Hans.
2: Danke schön.
1: Aa, işte size bahsettiğim arkadaşım bu.
2: Ya, çok memnun oldum.
1: İsmi Zeynep.
2: Zeynep? Hı-hı. Zeynep, ne güzeldesin, memnun olmakta.
1: Ben de.
2: Boğazını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle Mıstık?
3: Öyle Hans.

0: seni çok ihmal ediyorsun.
1: Bırak şimdi Gerda.
0: Biliyorum, hala onu düşünüyorsun.
1: Evet, haklısın Gerda, onu düşünüyorum. Ona haksızlık ettiğimi biliyorum.
0: Ya,

0: Yavrum benim, bahtsız yavrum. Üzmeyelim artık kendimizi. Bu şanssızlığımız elbet bir gün sona erecek. Bulacağız onu. Bir bulsak.
1: Biz geldik!
2: Biz geldik! Hoş geldiniz. Türk lokalinde Türk gecesine gidiyoruz.
0: Türk gecesine.
1: Evet.
0: Fakat nasıl olur, ben nasıl gelirim çocuk?
2: Gelirsiniz. Işte.
1: Tutacağı biz bakarız.
2: Aa. Hadi hemen giyin, baksana neler aldık, hadi. Hadi giyin.
0: Çok teşekkür ederim ama.

0: dakika! Arkadaşlar! Aramızda sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var. Hep beraber alkışlayalım ve kendisinden bu mutlu gecemiz için bir şarkı rica edelim. Evet, huzurlarınızda Zeynep kardeşimiz!
1: Zeynep! Hadi Zeynep, kurma bizi!

0: Bravo.
1: Yaşa Zeynep, harikaydın.
0: Bravo.
1: Teşekkür ederim,
0: harikaydın. Ne güzel ses var sizde, hayran oldum ben, hayran oldu herkes.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel ses sahibi bulaşık yıkasın olmaz. Yok artık bulaşık yıkamak, bah hep bu da şarkı söylemek.
1: Ne? Yani bulaşık yıkamayacak da şarkı mı söyleyecek?
0: Evet, kasinom evrinizde. Çünkü bu aya vah hep Türk müşteri gelmek. Çok kısa zamanda vah büyük yıldız olmak. Kabul ediyor siz?
1: Bilmem, böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Ayol, deli misin? Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Hadi hemen ver kararını, kurtul bu sefaletten. Kabul ediyor, ediyor efendim.
2: Yo yo, hayır. Böyle bir şeyi hemen kabul edemem. Biraz düşünmem için fırsat verin bana. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Siz düşünüyor ve karar vermek yapıyor. Bu karar şarkı söylemek olacak, tamam?

0: Ne garip değil mi Rukiyeciğim?
1: Nedir garip olan?
0: Almanya'ya niçin geldim? Ne oldum? Kim bilir kader çizgimde daha neler neler var.
1: Öyle ya.
2: Entschuldigen Sie, bitte die Benzisi. Nasıl buldunuz yeni afişte?
1: Harika, evet çok güzel.
2: Siz güzel, onun için afişte güzel. Daha doğrusu her şey güzel. Programdan sonra var kutlamak bu geceyi, nitva?
1: Tamam.
2: Ya.

0: Sen haklıymışsın değil mi abi?
1: Teşekkür ederim. Nereye mi var?
2: Bir dakika, şimdi geliyorum.
1: Ay, Rukiye! Ay Rukiye'cim! Ay, çok heyecanlıyım. Oh, vallahi oh! Burada! Gözlerime inanamıyorum.
3: Ayol, ne oluyorsun, bu telaşın ne?
1: O burada! O burada diyorum!
3: O burada mı? O da kim?
1: Aa, kim olur mu? Murat diyorum sana, çocuğumun babası.
3: Ha, o mu?
1: Ha, evet! Söylesene, ne yapacağız şimdi?
4: Ay, imzalasın gideriz canım, siz de öf!
2: Müsaade edin, müsaade edin, gireyim.
0: Yasak bekim, yasak efendim, giremezsiniz dedim, yasak!
2: Olur canım, benden konuşmasın.
0: Giremezsiniz efendim, yasak diyorum, olmaz.
2: Zeynep Hanım'ı görmek istiyorum diyorum sana. Bırak kardeşim, gireceğim içeri.
0: Giremezsiniz diyorum size.
2: Zeynep Hanım benden konuşur çünkü ben onun kocasıyım.
0: Kocası mı? Kocasına da yasak, babasına da yasak.
2: Kardeşim, ne laf anlamaz adamsın?
0: Laf anlamaz, ben miyim sen misin lan?
2: Kardeşim, böyle bağırıp duracağına gir içeri, haber ver hiç olmazsa. Kocan geldi de.
1: Buyurun.
0: Affedersiniz Zeynep Hanım, bir bey sizinle konuşmak istiyor. Kocanız olduğunu iddia ediyor.
1: Kocam mı? Bir yanlışlık olacak. Benim kocam filan yok.
0: Ben de söyledim ama anlatamadım ki.
2: Zeynep! Zeynep! Ben Murat. Kocan, tanımadın mı beni?
0: Bak, hala kocasıyım diyor ya. Ve adam duymadın mı? Kocası mocası yok onun. Hadi bakayım, patık sana!
2: Zeynep sana! Çık!
3: Aa, ne oldu? Neden görüşmedin onunla? Hani konuşup çocuğunu...
1: Evet, çocuğumu söyleyecektim değil mi? Ama vazgeçtim birden.

0: Daha doğrusu şimdilik. Boşandığımız halde hala kocasıyım demesi ve gene o Gerta denen kadınla birlikte olması vazgeçirdi beni.
1: Murat!
2: Durun kardeşim, durun şöyle geçelim, geçelim, geçelim kardeşim! Oh, nihayet yanına gelebildim! Ne zormuş yanına gelmek!
3: Çok değişmiş, çok güzelleşmişsin Zeynep! İnanamıyorum! Saçların, gözlerin, kıyafetin... Gözlerime inanamıyorum doğrusu!
2: Şirayben Zübitte!
0: Gelme!
3: Yeter artık, rahat bırakın bizi lütfen!
0: Gözlerinize kusur bulmayın Murat Bey, zira değişen hiçbir şey yok. Ben gene aynı Zeynep'im. Hani bir zamanlar beğenmediğiniz Zeynep. Şimdi müsaade edin de geçeyim.
3: Yok yok, hayır bırakmam seni. Muhakkak konuşmamız lazım.
0: Sizden konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum Murat Bey.
3: Var, hem de çok şey var. Ama burası yeri değil. Ne olur kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere gidelim konuşalım.
0: Maalesef gelemem, hiç vaktim yok.
3: Ama Zeynep...
0: Oh, Hans!
4: Merhaba Zeynep! Merhaba!
0: Oh, Hans! Kurtar beni buradan!
4: Nein!
0: Danke! Hemen eve gitmek
4: yok,
0: istiyorum!
4: Yok, bu gece eve gitmek yok! Var bu geceyi kutlamak! Dans etmek, eğlenmek, onun için gidiyor biz pavyon!
0: Çabuk gidelim de nereye olursa olsun!
3: Hayır Zeynep, bir yere gidemezsin, bırakmam seni!
0: Rica ederim, rahat bırak beni!
4: Acaba ne istiyor Pupey?
0: Aa, bilmiyorum!
4: Aa, ben var anlamak! İstiyor imzalı resim, ben var vermek, buyurun!
0: Hadi Rukiye'cim!
3: Baba Zeynep!
0: Murat! Murat! Sen nerede? Niçin var bizi yalnız bırakmak?
3: Şey, kusura bakma Gert, ani bir işim çıktı. Sen eğlenmene devam et, sonra görüşürüz.
0: Abi Murat!
4: Nasıl, beğendiniz siz burada?
0: Evet, çok güzel!
4: Ama siz hepsinden güzel!
0: Oh, çok mersi, beni şımartıyorsunuz!
4: Rica ediyorum, gerçek söylüyorum ben!
0: Teşekkür ederim! Gerçekten güzel değil mi? Harikaydı!
4: Sizin güzellik şerefine!
0: Mersi!
5: Bu da sana aşık!
6: Başlama gene!
5: Baksana ayol, adamın ağzının suları akıyor!
0: Baksana!
4: Kiçenin en güzel kadını dans etmek şerefini veriyor bana!
0: Yaratıcımla dans etmek benim için de bir şereftir!
4: Siz büyük bir yıldız oldunuz, kısa zamanda büyük bir başarı yaptınız.
0: Rica ederim, başarım sayenizde oldu. Bugünkü durumumu size borçluyum.
4: Nein, nein, nein. Siz söylüyor, o çok güzel şarkı, ben keşfetmek yaptım o kadar. Çok memnun oldum bundan ben.
0: Teşekkür ederim.

Bir içki ver, en sertinden olsun. Doldur. Doldur.

0: Sana bak sen! Hem adama yüz vermediğini söylüyor, hem de nasıl sarılıyor! Ben şu kadını anlıyorsam olayım!
1: Bu kadar dans yeter! Seninle muhakkak konuşmam lazım, anlıyor musun?
0: Rica ederim, daha saygılı olun! Görüyorsunuz ki bir centilmenle dans ediyorum!
2: Oo, gene siz imzalı resim kahve gelmedi!

0: Başka ne istiyor? Bu defa plak?
1: Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece hanımla konuşmak istiyorum. Rica ederim Zeynep, ne olur anla beni. Konuşmamız lazım. Çok mühim.
2: Ay çok mu mühim? Hı-hı. Ben mühim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir dakika. Hans, yarın 11'de işimiz var mı?
0: Yok.
2: O halde yarın 11'de göl başında oturup konuşuruz. Şimdi müsaade edin de gecemi yaşayayım. Hadi Hans, dansımıza devam edelim. Affedersin.

0: Zeynep.
1: Evet.
0: Senin biraz yürüyebilir miyiz?
1: Hay hay.
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep.
1: Efendim.
0: Senin biraz konuşmak istiyorum da.
1: Konuş bakalım.
0: Sağ ol. Şey Zeynep.
1: Ne var?
0: Şuraya oturabilir miyiz biraz?
1: Oturalım bakalım.
0: Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Evet, memnun olmadın mı?
1: Olmaz olur muyum? Çok memnun oldum.
0: Zaten memnun olacağını biliyordum.
1: Peki, kimle evleniyorsun?
0: Ne demek kimle evleniyorsun?
1: Bayağı işte canım, kimle evleniyorsun?
0: Kimle olacak, seninle evleniyorum.
1: Yok canım!
0: Evet canım, buna dün karar verdim.
1: Bildiğime göre, Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Aa, haklısın tabii. Nedir senin fikrin?
1: Benim fikrim... benim fikrim tabii ki... hayır.
0: Ne? Hayır mı? Zeynep!
1: Peki ki, evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır.
2: Ne? Hayır mı?
1: Evet.
2: Eğer seni anlıyorsam olayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun.
1: İlahi Rukiyeciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz.
2: Sebebi ne olabilir ki?
1: Ben artık eski Zeynep değilim Rukiyeciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı?
0: Bunun için inat ediyorsun Zeynep. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki.
1: Öyle mi?
0: Zeynep, Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun.
1: Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim vardı ondan.
0: Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi?
1: Evet, tabii dokunur.
0: Nedir o önemli iş?
1: Ne mi? Alışveriş.
0: Alışveriş mi?
1: Evet.
0: Ama Zeynep, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım.
1: Hayır, olmaz. Önce...

0: Bıktı, artık bitti. Ese, konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. Buyur canım.
1: Bir de düş varsa atayım.
0: Eve mi gidiyorsun? Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani?
1: Ay, yarın, yarın konuşuruz, affedersin.
0: Ama olur mu Zeynep? Zeynep be, Zeynep! Aa, kaldık mı ortaya yerde böyle?
1: Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun, öyle mi?
0: Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Peki, Gerta ne olacak?
0: Gerta mı? Şey...
1: Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin?
0: O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum.
1: Demek öyle. Peki Murat. O halde hemen Türkiye'ye döner, kasabada düğünümüzü yaparız.
0: Kasabada mı?
1: Evet.
0: Peki ama buna sebep ne?
1: Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum.
0: Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldızsın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç?
1: Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık, geç oldu.

0: Beni anlaman istiyorum Gerda. İnsanlar içinde bulunduğu mutluluğu ne yazık ki kaybettikten sonra anlayabiliyorlar. Meğer Zeynep'i çok seviyormuşum. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.
1: Ya! Demek öyle. Evet, çok eğleniyorum, harika! Herkes dilediğini yapıyor, şunlara bak! Harikasın Han!
2: Siz beğeniyor beni?
1: Evet, hem de çok!
0: Yeter artık, geç oldu! Senin eve gidip uyuman lazım, anlıyor musun?
1: Yo, yanılmıyorsam Almanya'da cumartesi geceleri hele flashing zamanı hiç uyunmaz. Sabahlara kadar dans edilir, eğlenilir. Bunu bir zamanlar siz söylemiştiniz Murat Bey. Yoksa unuttunuz mu?
0: Hayır, unutmadım.
1: O halde bırakın da gecemi yaşayayım. Hans, ya, bir içki verir misin bana?
0: Yeter, çok içmişsin zaten.
1: Hayır, içeceğim. Danke Hans.
0: Yeter dedim sana!
1: Bırak beni, kaba adam! Haydut bırak!
2: Rukiye!
1: Evet?
2: Zeynep de seviyor bu adam.
1: Evet, hem de çok.
2: Ben anlamıştım.
1: Hans, içmek istiyorum, hem de en sertinden.
2: Ben de.
1: Ah, bırak beni, ben dans etmek, içmek istiyorum, bırak!
0: Hayır, artık hiç bırakmayacağım seni.
3: Wohin bitte?
0: Die Straße 286.
3: Jawohl, mein Herr.
1: Hiç bitmez bu gece. İçmek istiyorum, dans etmek istiyorum, kuşlar gibi uçmak istiyorum, başım dönüyor.
0: Çok içmenin sonu budur işte.

0: Ne? Ne dedin, ne dedin?
1: Hadi Hans, al kollarına beni.
0: Hans ha?
1: Nefis bir geceydi Hans.
0: Evet, çok güzeldi.
1: İyi geceler Hans.
0: Siz de.

0: Zeynep. Zeynep, ne oldu? Söylesene.
1: Hiçbir şey olmadı. Oh, intikamımın hepsine dirhem dirhem alıyorum. Muhakkak gene odur. Eğer gene oysa derhal kovacağım. Gene ne istiyorsun?
2: Entschuldigen Sie, Fräulein. Diese Fahrkarte gehört bestimmt zu Ihnen. Gute Nacht.
1: Danke sehr. Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Murat... Rukiye, Murat beni gerçekten seviyormuş. Bak, dönüş için biletleri bile almış. Ona inanmamıştım. Derhal ona gitmeliyim. Ne olur Rukiye, bana yardım et.
3: Çok içiyorsun.
4: Rahat bırak beni. Of.
3: Kendini harap ediyorsun, hiçbir kadın için değmez.
5: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
6: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi, bence aşinaydım yani.
5: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
7: Çok iyi bir çocuk, hatta hep zoru başaran bir çocuk.
8: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
5: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
8: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, bugün 23.45'te, TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben. Botanik. Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
7: Hoş geldiniz.
6: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
8: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
9: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
6: Ya.
10: İnanamıyorum.
8: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
9: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
9: Çorba kaldı mı?
6: Yine yaparım.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
4: Sadece durunladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yıldız'a bak Yıldız'a. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
11: Yumruk vuracağız biz daha.
12: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
13: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marası ya.
14: Gelin odalarından kaldın kuzum.
10: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
15: Nereye gidiyorsun benim?
16: Hiç geziyorum abla.
15: Ocak söneceğe de azal.
16: Yaktım ana.
17: Fark etmez abla. Zat sevmiyorum bu işi.
10: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
17: Abla. Bu.
15: Ne ablası lan?
10: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
18: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
10: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
16: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
19: Ne yapalım kader?
1: Sultan Gelin birazdan TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
14: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
10: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır.
14: Gillette Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.

0: Yeter artık, yeter!
1: Hey! Atla hepsini!
2: Sakin ol Zeynep'ciğim, sakin
3: ol. Hiçbir şey olsun Zeynep Hanım.
2: Neredeyim ben? Murat nerede? Merak edilecek bir şey yok, o da iyi. Bir başka hastanede o korkunç gecenin tedavisini görüyor. Murat, hemen ona gitmeliyim.
3: Ya.
2: Olmaz, deli misin?
3: Ta hastalık geçmedi Zeynep Hanım.
2: Hayır, bırakın beni, Murat'ıma gideceğim.
3: Geçmiş olsun. Nasılsınız bakalım?
4: Teşekkür ederim doktor bey, iyiyim.
3: Hastanın ayağa kalkması hayatı için tehlikelidir.
2: Anlıyorum efendim.
3: Aldığımız habere göre sizi bir kadın kurtarmış. Sizi tehlikede görünce kendini motorun önüne atmış. İntihar gibi bir şey. Herhalde sizi çok seviyor olmalı.
2: Murat!
4: Gerta!
2: Sevgilim! Nasılsın canım?
4: İyiyim. Hayatım sana borçluymuşum Gerta. Doktor bey söyledi. Beni kurtarmak için motorun önüne kendini atmışsın. Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
2: İyi günler.
4: İyi günler.
2: Sevgilim, seven her kadın yapar bunu. Sen iyisin ya. Oh Murat, o kadar korktum ki. Canım sevgilim benim.

0: Yalnız bilmen lazım, gelen bir şey var.
1: Neymiş o?
0: Bir çocuğumuz var Murat.
2: Ne? Çocuğumuz mu?
0: Evet. Kasabadan ayrılmadan önce geçirdiğimiz son gecenin hatırası. Günahsız bir yavru.
1: Hayır. Hayır, inanmıyorum sana. Yalan! Yalan! Senden hiçbir zaman karı koca hayatımız olmadı. Yalan söylüyorsun!
3: Sakın lelek geçirmiş olmasın. Belki de babasını şaşırmışsınızdır. Kim bilir, belki de Hans'ın çocuğudur.
4: Her şey tamam mı Rukiye'ciğim?
5: Evet, bütün bavullarını koydum.
4: Sağ ol, sana zahmet oldu.
5: Rica ederim. Gitmesen olmaz mı Zeynep? Kurulu bir düzenin, güzel bir hayatın vardı.
4: Belki ama benim için burada her şey bitti Rukiye'ciğim. Aşkımla alay eden, çocuğunu kabul etmeyen bir insanın bulunduğu şehirde kalamam artık.
5: Anlıyorum.
4: Hadi geç kalmadan gidelim biz.
5: Sana burada veda etmek isterim Zeynep, kusura bakma. İstasyonda vedaya dayanamam ben.
4: Peki.
5: Hadi yolun açık olsun.
4: Sağ ol kardeşim. Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Canım Hakan'cığım, yolun açık olsun, güle güle.
6: Die Reisende, die nach Istanbul fahren, treten Sie bitte auf Gleis 24.

0: benim çocuğum mu?
1: Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasana. Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti. O faşink gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu.
0: Demek hayatımı o kurtardı.
1: Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar.
0: Ne kadar budalaymışım Zeynep. Zeynep nerede?
1: Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda.
0: Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep!
1: Murat! Hemşire hanım! Hemşire hanım!
2: Aman Allah'ım!
1: Çabuk gelin, çabuk!
2: Bu hastanın yataktan kalkmaması lazımdı.
3: Yavrum benim, talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz buradan. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki. Hadi üzülmeyelim artık. Üzmeyelim kendimizi. Hangisi?
4: Gözyaşlarına dayanamam. Hadi silin. Silin gözyaşlarınız. Aşka inanmayan, çocuk kabul etmeyen bir baba için yazık bu gözyaşları. Hadi silin. Ha, şöyle, hadi gülün bakalım. Düşündüm, bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım.
3: Hans, şaşırtıyorsun beni.
4: Ya, yok şaşırmak. Gerçeklerden bahsediyorum. Sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin.
3: Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murat'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm.
4: Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, bekleyin.

0: sahile yaklaşıyoruz efendim.
1: Aa, evet, çok güzel bir yer.
2: Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocuk

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Zeynep.
1: Doğrusu gözlerime inanamıyorum.
3: Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıştırayım. Herr Hans, kasabamıza turistik tesisler merhaba yapmaya geldiler.
1: Merhaba. Demek motel yapacak...
0: Ya. Ben kasabanız için motel yapmak, sonra evlenmek yapacak biz Zeynep Hanım'la.
3: Oh Hans! Hemen motele gitmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Zeynep! Fatoş! Nasılsın kız? İyiyim. Yoksa daha evlenmedin mi?
4: Nerede bizde o talih?
3: Evlenirsin şekerim, evlenirsin.
0: Evet, buyur abi.
5: Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım. Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek.
0: Neden acaba?
5: Neden?
0: Şimdi anladım. Müslüman olman lazım evlenmek için.
5: Ne demek Müslüman olmak?
0: Müslüman olmak demek, evvela kelime-i şehadet getireceksin, sonra da diye sünnet olmak lazım.
5: Sünnet olmak?

0: Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyor. Gerhard Simmer oğlu Hans Simmer, Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Ya evet.
0: Osman kızı Zeynep, Gerhard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır, yapamıyorum.
1: Zeynep!

0: Şu işi bugün bitirek gayrı.
1: Bitirelim ağa.
0: Hey ya, üç aşağı beş yukarı olsun. Malın değeri neyse onu vereceğim canım. 3000 ise 3000, tamam mı?
1: Oo, 3000 çok az ağam.
2: Benden de 4000 ağlar.
0: Ula bu karı yine çıktı karşımıza.
2: Çıkarım, ne sandınıdı? Sen Samanlı köyünün ağasıysan, benim rahmetli kocam da bu köyün ağasıydı.
0: Madem öyle, de bağalım hadi. 4000'e çıkardım.

0: fiyatı? 4000 kayımı veriyor Kazım Ağa.
1: 4000 mi?
2: 4000. Hele şöyle 4000. Bir içeri buyurun ağam. Çardağa geçelim.
0: Aha 4000 dedi Zelha bacı. Çekil aradan da bitsin şu pazarlık.
3: Ne olan sefer? Benden de 4500 oldu.
4: Malı bir iyi görelim hele.

0: Bu kız benim işime 5000'e gelir.
1: 5000 oldu sultan kız. Tam 5000.
2: 5500.
1: 5500.
0: 6000. 6000.
2: 7000 ne olacaksa, 7000.
1: 7000? Evet. 7000 vay ana! Zeliha bacı, sen bu parayı peşin verebilecek misin?
2: Vermezsek bile bağ bahçeyi satarım. Kaptırmam sultanı başka köye, onu haydarıma alacağım.
3: Yo, para peşin olmalı.
0: Ben peşin veririm.
2: Altınları satar, ben de peşin veririm.
4: Sultan, kız sultan. Buyur ana, ineğin altına baktın mı kız?
2: He, baktım.
4: Avluyu süpürdün mü?
2: He ana.
4: Bahçeden ot yoldun mu?
2: Yoldum.
4: Çamaşırları yudun mu?
2: Yudum, erkenden çayda.
4: Hadi işine bak kızım, hadi.
0: Bu kız hamur da açar mı?
2: Ne demek, yıldırım gibi.
0: Burçak da yolar mı?
2: Hem de nasıl, vızır vızır.
1: 7500 oldu.

0: 똥을 낭하리 김자철도 혀서 말해버려랑. 에, 보다름에 너시다름 역사 자이들름 차서 마이
1: 내 자이마술랑 세팔
0: 자름 아 자이막다 내올라지 후그사 헬랄들 발라 헬랄들 슈그사 박 슈그사 모터기비 트랙터기비 태빽태빽울랑 알하 이르니건
2: 여름에서 샹라 여름에서
0: biz de gidelim gayrı. Düğümü de yakında yapalım, uzatmayalım.
3: Olur ağam, olur.
4: Nasıl istersen ağam. Ulan herif, öküz inek satmaya kalkıyordun o tarlayı almak için. Bak aha, o para iki tarla satın alırsa.
3: Alır karı alır, iyi para etti sultan.
4: Ya.
3: Tohuna para mı verdik bu kızım be? Varayım ben çolak eminle şu alacağım tarla işini konuşayım ha?
4: Ben de sultana kızıma bir bakayım. Eğlenazcı kız hele. Ay benim bir tanecik kıymatlı kızım. Haberin var mı kuzum? 7500 gayme kıymet biçtilerse. Hem de Samanlı'nın en zengini Kazım'a.

0: özel agar olmasaydı kızı daha da ucuza kapatırdık ya. Doğrusu kız da bu paraya değer. Bizim işleri ancak o çevirir.
1: Hem de iyi döl verir. Güçlü, güzel kız.
0: Versin ya, Osman benim ilk oğlum. Doğrular isterim.
1: Osman, biraz zayıf emme. Evlenince bir şeyciği kalmaz.
0: Doğru den, ben de senin gibi düşünürüm. Gel gör kim anası olacak domuz, oğlan yüreğe bozuk diye bir laf tuttu.
2: Canım, o çarpıntı herkeşlerde olur ha.
0: Haklısın. Benim bile yüreğim daralı bazı bazı. Eskiliden de bunun için çevirdiler oğlanı. Ben biliyorum. Ama anası çürüye çıkardılar diyor da bir şey demiyor alçak.
3: Baba, baba. İçeride doktor var. Abimi muayene ediyor.
4: Dön bakayım. Peki oğlum, giyin sen. Evet, had derecede bir kalp durumu bu.
5: Nasıl? Nasıl dedin doktor bey?
4: Yani bu oğlan askerden çürüye çıkarmakta haklılar.
6: Vah benim başıma gelenler! Vah ben bir yere gideyim!
4: Sen bir yere gidecek değilsin. Oğlun hastaneye gitmeli bence. Bu işin şakası yok.
5: Ah babası!
0: Ne arıyor benim evimde doktor?
5: Osman hasta!
0: Halt etmişsin sen! Oğlan sapasağlam, aslan gibi, aha!
4: Senin oğlan dökülüyor, hastaneye yatmalı mutlaka!
0: Bizim karı bir halt edip seni rahatsız etmiş doktor bey! Eksik olma! Her kim ki kaç kuruşsa verelim de sen bizi baş başa bırak!
4: Bana bak ha! Sen o paranı cebine koy! Oğlunu hastaneye yatır aklın varsa, anlaşıldı mı?
0: Şuna da bak be! Paranı cebine koymuş! Biz senin gibi nelerini bilirik doktor gibi!
1: Sen keyfini kaçırma ha!
0: Ne demek keyfini kaçırma? Bu karı benden gizli gizli ta kazalardan doktor çağırsın... ...oğlan adını bir iyice marada çıkarsın da ben keyfimi kaçırmayayım ha!
1: Düğünde herkesler anlar Osman'ın ne olduğunu ha!
0: Elbet görür! Yakında Ali'nin kızı sultanla gerdiğe girecek! Dik dur lan!
5: Yavaş ağam!
0: Ulan... ...karısı sen dayağı
4: hak ettin! Eksik etekliğine ver ağam, etme!
0: Eksikse eksikliğin gibisin alçak! Eller oğlum evlenecek günü göreceğim diye sevinir...

0: güne bugün sultan, 7500 gaymelik bir gelinsin. Bu gece ağır sat kendini görem. Sattın, sattın, satmadın. Gayrı bu geceden kelli pek kıymet vermez erkek milleti.
1: Kime satacağım kendimi yenge?
0: Kim olacak kız? Osman'a, güveye.
1: Osman?
0: He, Osman. Hiç gördün mü Osman'ı kız?
1: O nasıl söz yenge? Nerede göreceğim ki? Bilmem mi? Nikah başka başka yerlerde kıyıldı. Ah yengem! Nasıl ki?
0: Kim nasıl ki?
1: Şey...
0: Osman'ı mı sorun kız? Hmm. İlahi sultan! Az sonra boylu boyunca karşına dikildiğinde görün. Aha şu yorgan gibi yumuşak! İpek gibi bir delikanlıdır. Onca yürek darlığı filan var dirler ama hepsi laf. Ha, laf da olsa sen erkeğine sahip çık. Onu fazla yorma. Hani demem şu ki, bu iş erkeği ziyadesiyle yorarmış da. Anam ya. Hem canım ne olacağımı şöyle. Horoz gibi ikide bir vırt.

0: Bu mu gelin?
1: Ne arıyorsun sen burada? Hadi çık bakayım dışarı. Osman'ın küçük kardeşi. Kayınbiraderin olur. Şimdi ey kulak ver bana sultan! Güvey odaya girince ilkin o laf etmeli. Sen ne derse ağzını açma yüz görümlüğü almadan! Altını takıp da yüzünü açtı mı... Geldiler! Hadi hoşça kal sultan! Mevlam bahtından güldüre!
0: Şey, gitme yenge! Sen de burada kal benimle!
1: Hiç olur mu kız? Bana sarılacağına bundan sonra güveye sarıl artık!
2: Hay Osman'ım beni!
3: Osman değil, aklıma!
2: Oğlum, koy yerine ne yapıyor? Etmen, eğlenen, hiç olmazsa üstüne başına bir çeki düzen verelim! Koy verin lan!
4: Giden ulan Osman!
5: Eski bine serindin lan!
6: Ulan kapının önünde böyle olursan içeriden ineceksin!
2: Gelin yabandan gel falan nok! Köyün adını...
7: Etmen kardeşler, az durun hele!
2: Hoppala! Duracak zaman mı lan? Bu ahbaplık bir iş değil ki, biz göre kişinin!
8: İtliğin lazımatı yok, paranın oğlum!
4: Hadi bakalım Osman, içeri oğlum, içeri! Yumruk vuracağız biz daha!
7: Aman etmen arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, etmen
2: yedi
7: durun!
2: 7500 gaymelik gelin, ne güne durur lan?
4: O bastırır yüreği, hadi!
9: Ne oluyor orada bakalım? Yara dikme dersiniz daha! Atın içeri güveyi! Ne durursunuz lan?
7: Baba!
9: Babanı ne diyeceksin lan? İçeri gir de sana baba diyecek döl peydahlamaya bak!
2: Allah!
9: İşte böyle, bu işte oldu bitti!
4: Aman kardeşler!
10: Dur ne bileyim bak!
4: Ne dur diyor?
10: Sen sıra mısın? Sıra mısın?
4: Allah canını ver! Üstüme üstüme geliyorlar! Dur sana!
2: Lan hayır yani gitmeyin gayri! Yeter! Dağılın bakalım! Ayıptır oğlum! Bak
4: emin olun!
2: Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum!

Onun namussuzun yumruğu beni böyle yaptı. Avucunda taş vardı, biliyorum ben. Galeşin teki o! Yoksa ben... Ben acısını koman bu yumruğun onda. Beni kızdırmaya gelmez. Ben...

0: Bir bakalım kız. 100 görümlüğü 5 altın yeter mi?
1: Bak bakalım domuzun kızı, oğlan yerde mi yatıyor, ne yapıyor, iyi bak!
2: Ay, şükür yaradan aldı, bakıyor kendine!
1: Nasılmış ulan, geçmişi kılardı kız! Hasta bir oğlana iftira eden! İtten de
2: ay! Aa, içeriden duyacağım! Hadi bir dakika, ayırın, konuklar bekliyor!

0: Yat, ağam yat. Yorma kendini sen. Yat ha.
1: Yüreğim bozuk benim. İskeleye de çürüğe çıkartmadılar boşuna. Anamın çağırdı doktor da. Ya, oy, oy.
0: Dinle. Mevla'nın verdiği bir derde ne gelir elden?
1: Anam da öyle der emme, babam. Babama anlatamadık bir türlü. Anlatamadık, anlatamadık. Oy, oy, oy. Of, of, rezil olacak köye. Köyden, oy, köyden, köyden. Köyden geçtik. Sana da yazık ettik sultanım. Benim gibi bir marazlıya.
0: Sus, öyle deme ağam. Yüreğini rahat tut sen. Neye yazık olacağımış bana? Dert veren Mevlam dermanını da verir.

0: eingeschlafen, Schimpfling?
1: Ja, ja, sein Backenwehr ist hier, da ist Backenwehr.
2: Gesultan! Sultan! Charschaf!
3: Ay, ich hab Angst. Ay, Alem. Ne yapar orada Sultan? Aman davranalım tez, şimdi gelirler çarşaf değil.
0: Geldiler bile.
3: Geldiler mi?
0: Aa bak, baban keyfinden silah atacak havaya. Baban silah sıkıp çarşafı ilan etti köye. Döl deyi keder edersen Allah'ın gecesi bir bu gece değil ya.
4: Osman! Osman!

0: Hadi yon kız.
1: Osman öldü. Osman öldü.

0: yerleri odalarından kaldım kızım. O sandım.
1: O
2: kara gözlü.
1: Ne yaptın ayol? Böyle mi olacaktı?
0: Olacaktı. Olacaktı. Ah, gör işte. Sana o kadar da öğütledik. Oğlanı...

0: Gelin odalarına çekip de kuzumun başına bu halleri sen mi getirdin? Bayu defilesin!
1: Bak ana, dinle ana!
0: O kadar mı ateşledin? Ciğerine kurt düşesi! Osman'ımın katili! Getmeden gözüm görmesin seni! Dur! Dur nereye gidiyorsun? Davacıyım senden alçak!
1: Ana, ana bir yolda beni dinle hele!
0: Ne demeye dinleyeceğim işim seni alçak! Ne demeye dinleyeceğim işim?

0: Boyu devrilesi azgın karı! Daha ne kadar tutacağım bu uğursuzu evde?
1: Yo, öyle deme karı! O bizim gelinimiz! Karnında oğlumuzun dölü var ya!
0: Ne dikilip durun orada kız? İşine gitsene! Laf mı dinleyin Allah'ın cezası?
2: Bir diyeceğim vardı ana!
1: Ne diyeceksen de hadi!
2: Anama desem baba! Senden çekinirim!
1: Çekinme, çekinme! De, korkma!
2: Döl yok!
1: Ne demek döl yok kız?
0: Yaganlı çarşaf kız!
2: Osman o gece ziyade hastaydı. Yattığı yerden kalkamıyordu. Kolumdan ben akıttım kanı çarşafa.
0: Amanın! Neler de bilirmiş bu gelin olacak alçak!
1: Alçak deme karı! Şerefimizi kurtardı sayılır bir bakıma!
0: Osman'ım öldükten kele neyleyim ben o şerefi!
1: Öyle deme!
0: Döl olmadığına göre artık bu gelini evinde nasıl tutan ha?
1: Ya o kadar saydığımız başlık parası ne olacak kız?
0: Başlık parası bata!
1: Hadi sen işine bak gelin! Gelini sal den emme! Bunca darla, dapan, bağ, bahçe, hayvanı kim çevirecek ulan karı? Ne diye güçlüsünü aldık gelini?
0: Gene de tutamam ha, gene de tutamam! Nikahlısı öldü, el alem ne değil mi?
1: Nikahlı mı dedin karı?
0: He ya, nikahlısı yok! Bu karı ne eder bizim evde?
1: Ecel etme karı! Her şeyin bir çaresi bulunur elbet!
0: No, kendine mi nikah edeceksin yoksa?
1: Tüş! Yavaş gel ulan! Ben gelinine göz diken o namussuz adam mıyım? Izgırık karı! Döle de gelince kavrat! Eğil kulak ver lafıma! Soranlara gelin çocuğun kocasının ölümünden sonra zayi etti diyeceğiz, anlaşıldı mı? Yani acısından sultan çocuğunu düşürmüş olacak!

0: Sen bu işi yanlış tutuyorsun Ali! Ağadan habersiz kızı alıp gitmen!
1: Bırak ağayı! Hem karısı da istiyor kızın gitmesini canım!
0: O evde karının sözü geçmez, gelitme!
1: Tamam, elinizi çabuk tutun hadi!
2: Ne o ulan Ali, gelin mi kaçırırsınız evimden?
0: İdim ama dinletemedim ki oğlum!
2: Pazarlığı yapan sensin ulan Sefer! 7500 lira başlık parasını da söyledin mi bari?

0: Hadi yürüyün kız. Eylem ya! Gelin benim dedim size!
1: Kız da bizim!
0: Başlıktan ne haber Hacer karı? Söylesene şuna ulan Ali! Bizi bir eksik etekten karşı karşıya koyma!
2: Doğru denem mi?
0: Anlaşıldı! 7500'ü alınca senin iyice bitin kanlanmış!
1: Ver kızı Kazım'a! Güven yok, nikah yok, kız bize düşer!
0: Ha, anlaşıldı! Güven yok, nikah yok, öyle mi?
2: Yok doğrusu!
0: Kim demiş yok? Veli! Gel lan Veli buraya! Hanım size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum! Nikahsa hemen nikah yapacağım!
3: Ana, barnak kadar çocuk!
0: Barnak kadar olduğuna ne bakan? Bir de bakan ki kocaman deli anlı olmuş! Hem bu işi memlekette ilk ben yapmıyorum ya!

0: surata asıp durun lan Ali. Ailen hısımlığın devam ediyor, sevin.
1: Al sana acar bir oğlan. Gönlünce böğür çıkar meydana.

0: Şimdi bak.
1: Başında yeşil şeylere şeker şeker atıyor dedi.
0: Ben inşallah. Gel bakalım.
1: Şeker şeker.
0: Ulan be, karabana!
1: Ulan buradan da karabana!
0: Hadi sana da gördüm.
2: Deli! Ödüm koptu, bir şey oldu Deli. Bir daha buralara kadar geleyim deme. Baban duyarsa bizi öldürür.
3: Bir tabancam da benim olsa ya!
2: Olur olmayı, hele sen bir yol büyük.
3: Osman Ağa'nın tabancasını verir mi babam o zaman acı?
2: Osman Ağa'nın mı?
3: Onun dolapta sakladığın tabancasını.
2: Verir, niye vermesin? Sen de onun kadar ol da inşallah.
4: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiveriyor.
5: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
4: Nerede senet?
5: Bilmem. O benim işim değil.
6: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
4: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
6: Sizin döküntü burada geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
4: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
5: Kıpıldama!
4: Kaptan, eski...

0: Eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
1: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
0: Sevdim seni delikanlı.
2: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha!
1: Her zaman böyle midir?
3: Umumiyet. Ama bugün bir acayip.
4: Tayfa ister misin?
1: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
4: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
5: Kaptan yarın 18'de TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
5: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
4: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
6: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
7: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
4: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
7: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
9: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
20: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum, suyla, güneşle, emekle büyüyor.
7: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
15: Buyur abla.
7: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
15: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
16: Kompost ürün, gübre üretiyor.
15: Gübre üretiyorsunuz.
16: Gübre üretiyor. Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
7: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
15: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
17: Var.
15: Ama biz ne yaptık?
17: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
7: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
17: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
7: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
18: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
21: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell! Muazzam! Gol olur yalnız.
22: Ben dedim.
18: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
23: Turkcell'lere bağlan hayata.
24: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
25: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur. O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
26: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
7: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
26: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
27: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
28: Hoş geldiniz.
27: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
29: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
30: Bu kadarını bekleme.

0: Vallahi beklemezdim.
1: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
2: Lezzeti, o kıvamı.
1: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
0: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sabır, deneyim, ustalık.
6: Her eserime, emeğimi, sabrımı, yılların tecrübesini katıyorum.
5: O, demiri yeniden işliyor.
6: Demir zor bir malzemedir ama ona sabırla yaklaşırsanız istediğiniz şekli alır.
5: Hüseyin Ergen, demire form verme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Bir metale baktığımda çoğu kişinin göremediği o şekli görüyorum.
5: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
7: Sultan! Sultan! Yer yarıldı da yerin dibine mi gitti bu kız? Artık işleri de sapsaklamaya başladı.
8: Ya öyle deme. Olan da yükü üzerine bindi.
7: Neredeydin kız?
9: Veli çaya gitti diye korktum da ana.
7: Biz küllecilerin mevludu'na gidiyoruz. Eve göz kulak ol. Sonra o samanları da bir güzel temizle, anladın mı?
9: Peki ana. Ben samanları temizleyeceğim. Sen sakın bir yere kaybolma. Buralarda oyna, he mi Veli?

0: sen tabancayı mı aldın dolaptan? Ateş etmem! Heh? Ateş almıyorsun namussuz, kurşunuyor!
1: Etme lan! Şeytan doldurur derler.
0: Oh, yandım anam!
2: Beni vurdun ulan
3: Deli! Adam! Adam benim!
1: Yok bir şeyim, yok! Kolumu sıyırıp geçmiş kurşun! Ağlama hadi, bir şeyim kalmadı, aha! Ancak tabanca nerede, baban duyacak olursa!
3: Babam, babam geliyor, şimdi beni öldürür!
1: Korkma sen!
4: Ne oluyor burada kız, bu silah sesi de ne?
1: Şey baba, tabanca!
4: Bosman'ın tabancası, kim aldı dolaptan bunu?
1: Ben aldım baba, ben!
4: İş tabanca atışına mı kaldı ulan alça?

0: Vele yok ortalıkta. Bakın et şuna. Gene nerelere kayboldu Vele.
1: Şincak arar bulurum anacığım.
0: Ey bak ona kız, o senin kocan olacak.
1: Kaç defa söyledim sana evden uzaklaşma diye. Hasta olursan görürsün gününü. Bu kadar soğukta kalınır mı hiç? Bak üşümüşün.
2: Yok bir şey.
1: Aman bu ban duymasın, öldürür dayaktan seni. Çıkar şu üstündekileri, hasta olacağın yoksa. Sana sıcacık bir çay yapayım şimdiki.

Şunu bir gözel işte için ısız. İyisin değil mi? Ha, yatarsın şimdi, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım, şimdi güzel güzel uyu.

0: Veli? Veli? Veli?
1: Ne var abla?
0: Baban sordu demince. Ne oldu bu oğlana, daha kalkmadı mı dedi.
1: Belki geliyorum şimdi.
0: Hadi, bakmayalım babanı gene.
1: Olur, olur.

0: havaları iyi. Esraftan çok iyi gidiyor. Ne diyorsun Zeynep?
1: İyi gidiyor şükür Allah'a.
2: Anacığım, sen kendini çok yorma. Ben yapıveririm şimdi.
0: Kız Sultan, ne yarınlık ediyorsun hala?
2: Hiç, hiç. Anamın işine yardım ediyorum.
0: Ha.

0: Veli.
1: Buyur baba.
0: Sen bu evin işine hiç el vermez oldun. Bak, kavak gibi delikanlısın. Elin bir iş tutmalı, he mi? Çok da zeytinlikteki bağın bakımı yok. Şunları bir çapana da az işe yara bağlam.
1: Peki.
0: Erkek evlat dedik, bel bağladık sana. Göreyim seni, kara çıkarma yüzümü.

0: 翻译片。
1: Fark etmez abla. Zat sevmiyorum bu işi. Bana göre değer böyle işler.
0: Bırak bana. Ben yaparım. Tek baban ses etmez.

0: Kız Sultan! Sen bu oğlana fazla yüz veriyorsun!
1: Ne oldu ki yenge?
0: Başını çok boş bırakıyorsun bu oğlanın! Unutma, o senin nikahlın! Ona ey sahapçık! Böylesini kapı verirler adamın elinden!
1: Neymiş kusurun?
0: Böyle ırgat gibi dolaşma! Kendine çeki düzen ver! Az biraz tak takıştır! Sür sürüştür! Oğlana beğendir kendini!
2: Merhaba abla!
1: Nereye kayboldun gene?
2: Çık dolaşıyor! Soğuk çıkmış da ceketimi giyeceğim!
1: Belli!
2: Ne var abla?
1: Bilmem, yok bir şey!

0: ne oldu?
1: Onun için süslendiğimi anlamadı bile.
0: Sevdiğini bilmeye anlaşılan. Sevdiğini belli etmek için bir şeyler ver ona. Ne bileyim, elma falan.

0: Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ha. Sizi gidi utanmaz, sizi gidi ağırlanmazlar.
1: Şey yani, diyeceğim ki abla, bu...
0: Ne ablası lan? Abla abla deyip durma bana, yeter! Sen de utanmıyor mu kız bu yaptıklarından? Geç git hadi, bir daha seni görmeyin buralarda!

0: Yazıklar olsun lan Veli sana! Bir sümsük kız lan!
1: Öyle değil mi abla? Hayriye'ye de sümsük değil mi?
0: Sümsük ya! Sümsük!

0: Ne alan kız, gelin sabah sabah, derdin nedir?
1: Yok bir şey baba.
0: Hele hele! Var bir şeyler. Yoksa durup dururken kovaya süt yerine niye gözyaşı akıtın? De hadi kız! Hiç çekinme! Ben senin baban değer miyim?
1: Veli!
0: Ne olmuş Veli'ye? Yoksa itlik mi yapar ha? Başka karıya kıza mı dolan?

iyi olsa! Kemiklerini kırarım! Senin nikahın, seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur! Hiç kaygın kuşkun olmasın! Zeynep Hanım hayırlısından bir doğursun! Düğününüzü yapacağım sizin! Yalnız sen bu sıra biraz el ver Zeynep Hanım'a! Biliyorsun yükü ağır, işlere yetişemez oldu!

0: gözün aydın Kazım Ağa, nur topu gibi bir oğlun oldu.
1: Allah kısmetini açık etsin. Kız Sultan, hazır et kendine, oğlanın kırkında düğününüz var.

0: Sayriye, burada ne işin var?
1: Sen evlenecekten yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Vallahi atarım.
0: Sen hazırlığını yap, bu sabah alacak arantıkla kaçacağız.
1: Ne kaçması belli? Sen gerdeğe giriyorsun ya.
0: Kimden giriyorum gerdeğe? Tövbe tövbe, o benim ablam olur kız, unutma. El ayak çekilince kaçarım ben. Böyle yapmazsak bilin benim babamın didiği didiktir, vurur adamı vallahi. Yaşatmaz.
1: Gelmezsen öldürürüm kendimi.
0: Geleceğim, söz.
1: Eyvah, babam geliyor, kaç, öldürür seni.
0: Unutma, gün ağarınca samanlıkta.
2: Hadi atın içeri kaydı.
3: Tamam ona ne olursun gene. Orası Osman'ımın mezarı. 10 yıl önce o kız gelin odalarına serdiydi Osman'ımın.
2: İsterseniz kızı alır giderim. Karı lafına ne bağırsın sen Ali? Bu arada söz sahibi o mu yoksa ben mi? Hadi atın hep beraber damat.

0: Şu babamın bize ettiklerine bak. Ne yapacağız şimdi? Benim burada bir dakika bile kalmam günah. Osman ağamın mezarında kemikleri sızla. Ne yapan abla? Yoksa sen de mi? Sen de mi abla? Beni büyüden, bana her bir şeyleri öğreten sen de mi abla?
1: Anlaşılan bunu da öğreteceğiz. Sana sadıçlık etmek de varmış kaderimizde.
0: Ne dedin abla?
1: Demedim daha. Diyeceklerime iyi kulak ver. Güvey gerdeğe girinde ilkin gelini konuşturacak. Yüz görümlüğü takacak sonra, yüz görümlüğü takacak gene gelinin duvağını açacak. Hadi bakalım, ne durun, hadi aç dua!
0: Allah etmiyor.
1: Biliyorum, yüzüm senin görmediğin bir yüz değil. Ben senden yüz görümlüğü de istemiyorum, dua aç yeter. Yok, kaçma! Onu da ben yapam, hadi! Beğenmedin mi yüzümü? 14'ünde kız yüzü değil benimkisi. Ondan mı kaçıyorsun benden?
0: Ablacığım!
1: Başlarım ablana şimdi! 10 yıl önce solucan gibi bir oğlanken kim getirdi seni bugünlere? Kimsenin derdinle dertlendi, kimsenin yerine dayak edi ha?
0: Doğrudur.
1: Eller öz çocuklarını bağrına basarken ben seninle sancılanır, hoca ilaç diye komşulara koşar, başucunda gözümü bile kırpmazdım, yalan mı?
0: Doğru, hakkını inkar kılmam. Sen bana anamdan ileri baktın.
1: Baktım bakmayı emme, yaptığıma ettiğime karşılık ne gördüm? Kazım Ağa'nın oğlu, malı, tarlası, bahçesi, ömrümü tüketti. Bundan kelli yüzüme bakılmaz mı?
0: Ne demek? Sen daha... Sen iyisin, sen güzelsin daha. Sana şu bizim köyde layık.
1: Kimseleri layık değil bana. Sen de o yüzden benden kaçan ya.
0: Vallahi ondan değil abla. Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Hayriye'ye ha? Söz verdin o ciğerine kurtlar düşesecek kıza ha? Tez zamanda ölüm döşeklerine düşe o Hayriye olacak.
0: Yapma abla, yazık değil mi kıza? Ne isten elin kızından?
1: Ya o elin kızı ne ister benden? De bakalım, o ne ister benden? Benim büyütüp yetiştirdiğim nikahıma sahip çıkan alçak!
0: Alçak değil mi ona?
1: Derim, sana da derim. Baban da razı gelmez buna. En iyisi babanı çağırıp olanları anlatmak.
0: Amanın abla etme!
1: Amanın ha? Sen aman bilir misin? Ben senin nikahlın değil miyim? 10 yıldır ne diye bekledim ben? Yamaçtaki yemiş vermez kelahlat gibi böyle ömür mü tüketeceğim ben? De bakalım! Hayallediğim bebelerin beşiğini Hayriye kız mı ırgalıyor?
0: Şimdi ne yapacağız abla?
1: Gerekeni yapacağım. Hayriye kızla seni kaçıracağım. Baktık, büyüttük seni. Sonunu da getirelim bari.
0: Ablam, ablam benim ablam. Ellerini öpem ablam. Senden gayrısı beni anlamazdı zaten.
1: El öpmenin sırası değil şincik, bir an evvel davran.
0: Şenlikler bitende el ayak çekilecek. İlk horoz ötende kaçacağız. Sözümüz öyle.
1: Ne o? Gözlerin kapanıyor. Ayakta uyuyor gibisin.
0: Arkadaşlar üstüme düştüler. İçirdiler de.
1: Hadi yat şu yatağa da uyu biraz. Sabaha daha çok var.
0: Yo yo abla, o gelin yatağı.
1: Hadi hadi, ne diyorsam yap. Gelin mi var ki ne, yatağa ola.
0: İtme abla, itme.
1: Fazla konuşma. Yarın az mı yorulacaksın lan? Yat hadi. Hadi sen bir iyi uyu.
0: Yeme.
1: Ben sana haber ederim ilk horozda.
0: Sen ne yapacaksın abla?
1: Sen bana ne bakan, hadi yum gözünü.

0: Sen Veli, horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey! Kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al! Şunu da tak beline! Bir delilik yapasın diye değil ha! Tabanca er kısmına güven verir!
1: Sağ ol!
2: Sen de mi abla, sen nereye geliyorsun?
0: Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız, vururlar sonra sizi!

0: Ya hayrola Rıfat?
1: Hayır değil, şer bir iş Kazım'a. Senin oğlan Veli benim kızı kaçırmış. Haberin ola, peşlerine düşüyorum. Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha.
0: Olur mu be?

0: Demek böyle ha? Evet, kaçmışlar.
1: Oy benim başıma gelen.
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlanın hakkından ben geleceğim.
1: Ay ama ne yapana? Osman'ım öyle gitti. Bunu da sen de vuracağın ellerinle.
0: Beni dur kadın. Sen karışma benim işlerime. Yürüyün gidelim.
1: Ay, ay benim kara yazılı başım.
2: Eksik olma abla.
3: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
1: Ne yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun.

0: Geliyorlar.
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız şimdi. Benim elimden uçan kaçan kurtulmaz, bilirsiniz.
3: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
4: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
3: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
5: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
6: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi. Ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
3: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
6: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
7: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? O şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
6: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası. Senin hayatın. Profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin, bir profesyonel gibi.
11: Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Sabır, deneyim, ustalık.
13: Her eserime emeğimi, sabrımı, yılların tecrübesini katıyorum.
6: O demiri yeniden işliyor.
13: Demir zor bir malzemedir ama ona sabırla yaklaşırsanız istediğiniz şekli alır.
6: Hüseyin Ergen, demire form verme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
13: Bir metale baktığımda çoğu kişinin göremediği o şekli görüyorum.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
15: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
16: Hoş geldiniz.
14: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
17: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
18: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
14: Ya.
15: İnanamıyorum.
17: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
18: Taneleri çok güzeldi.
14: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
18: Çorba kaldı mı?
14: Yine yaparım.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
20: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
19: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası. Senin hayatın. Profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin, bir profesyonel gibi.
11: Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan.
21: Çay demlen.

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
4: Botanik.
5: Abacus.
3: Kasa.
5: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Yenilenen Filiz'le her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
3: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Gurbetçi olmakta kararlısın oğlum.
5: Şahinoğlu bizim hısmımız. Elbet arka çıkacak bana.
6: Nerede Çavuş?
5: Tarık, ay asker arkadaşım benim.
7: Mektubum eline geçmeden sen bana geldin.
8: Ahırda yatıp kalkarsın. Avuç dolusu para veriyorum, haddini bilsin.
5: Güçlü olarak dönüp seni alacağım.
7: Çalışırsan başarırsın.
9: Bakıyorum uzaklara.
5: Bir mektup versem ipeye götürür müsün?
6: Kızınızın yanmasına gönlüm razı olmadı.
8: Tarık'la babası hayırlı bir iş için geldiler ya.
6: Köşk ve müştemilatı satılmış. Beni beğenmiyorsan işte kapı.
7: Karın kızı, evin sahibi geldi küçük hanım. Hem de kim biliyor musunuz? Derdi mi?
5: Bu evi ikimiz için, çocuklarımız için yaptırmıştım.
10: Derbeder yarın 13.45'te TV4'te.

0: Sana ne oluyor ulan kız?
1: Dokunma onlara baba!
0: Niye dokunmayacakmışım be?
1: Yazık değil mi oğlana Veli'ye?
0: Şuna da bak hele, yazıksa yazık! Sana da ne oluyor oğlan benim?
1: Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan, de bakalım! Onu şu kadarcık bebeğken bakıp böğüten kim? Ben! Kirli bezlerde yüyen arıtan kim? Ben! Siz keyfinizde gezerken şurada burada... ...hasta döşeklerinde başucundan ayrılmayan gene ben! Oğlan senin ha, hiç de değil ağam! Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim!
0: Saçmalama kız! Ben mi Veli'ye oğluma zulmedeceğim be?
1: Evet ağam, sen! Hem yalnız Veli'ye değil, Osman'a da zulmettin! Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın... ...yaşardı bugün Osman! Yok ağam, yok! Veli'yi de harcatmam kolay kolay sana! Ben hiç inemeden geçemezsin buradan!
2: Ağam, ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden!
1: Dur! Dur Rıfat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur!
2: Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahlın değil mi?
1: Nikahlım olmuş, ne çıkar Rıfat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl suskun, birbirlerine nasıl yangınlar! Bir çift güvercin sanki, bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak!
3: Bu sultan deli vallahi! Sağlama deli canım!
4: Gelin aklı ağlar! Verin gayrı şu silahları bana!
0: Ey ulan kız gelin! Peki sen ne olacaksın böyle? Eşsiz, çocuksuz, dölsüz!
1: Ben çalışırım baba! İş görürüm ben! Odun keserim! Orak biçerim, tarla çapalarım! Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş! Dillere nam salacağım sultan gelin değil! Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on ırgata bedelmiş diyecekler, on ırgata! Sultan gelin!
5: Üçüncü pazarlıkta da anlaştık sayılırız ağam!
0: Anlaştık bile, oldu bitti bu iş! Babalık hakkını helal et!
5: Helal olsun ağam, hayrını gör! Bu seferki güvey de pek gencecik ağam! 2 aylık bebe!
0: Erken güçlü büyüğü olmaz, erkek erkektir! Aha kız gelin, yepyeni bir güvey sağa! Gönlünce böğüt çıkar ortaya! Ama buna iyi sahip çık ha! Kaçırma elinden, sıkı dur!

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçiremediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: Hoş geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol beyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Hanimiş benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın. Sağ olun, sağ olun.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikiniz de birer küçük çocuk sayılırdı.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.
2: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar. Murat'a sözlü olmasam kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar? Kızma abla. Hem bana kalırsa seni beğendi. Görmedin mi sana nasıl bakıyordu? Hala konuşuyor terbiyesiz. Hadi yürü.
1: Aferin Ala. Çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Sayenizde beyim. Aklımızın erdiğinden diye ya. Çabalıyoruz işte.
4: Abi, güzel geldin.
0: Hayırlı akşamlar beyim. Bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
1: Eksik olma. Hadi güle güle Ala.
0: Sağ olun beyim.
1: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
3: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
3: İyi, acele et biraz.
2: Murat! Siz burada mıydınız?
3: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
2: Murat abime ayran getirmiştim de.
3: Murat abine ayran getirdin demek.
2: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
3: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
2: Baş üstüne.

0: 先下来，请。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma, çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana?

0: Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?
1: Bildiğimize göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
2: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
1: Aptal! Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: mis gibi olmuş. Elleriniz dert görmesin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok, hemencecik alınmayın öyle, haşa! Sizden şüphe etmek ha! Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi! Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dal yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak Ayşe, bırak diyorum sana. Of. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değilim.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanır mı söylediklerinize sonra?
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: Lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karımız mı? Öyle bir şey hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi hız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap verme. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır, böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdım anlıyorum.

0: istiyor musun? Hadi inat etme. Bir kerecik olsun öpeyim seni.
1: Sonra bırakacaksınız beni gideceğim. Söz veriyor musunuz?
0: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.
1: Bırakın beni artık!
0: Seviyorum seni!
1: Hayır! Hayır! Çıldırmışsınız siz! Bırakın!

0: şöyle yanıma otur hala. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey, bırakın gideyim.
1: Yok, bırakmam.
2: Yapmayın, bırakın.
3: Ne oluyor Orhan Bey?
1: Sana ne olan, sen ne karışıyorsun?
2: Çok acıdın mı Murat?
3: Ziyanı yok. Sen de Zeynep de uzak durun ondan. Her türlü fenalığı yapabilir bu adam.
4: Ne oldu bizim şey ya?
1: Bunlar da nereden çıktı Hasan?
5: Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın dansözleri beyim.
6: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
7: Of of be! Sanki dünyanın dibi delindi be!
8: Canım sen, cidim sen, varım da canım.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
2: Allah Allah.
1: Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
1: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
1: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
1: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini...

0: zaman benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
1: Ne zaman?
0: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
1: Peki, gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim.
2: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
3: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
0: Ne bileyim ben.
3: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
0: Sonra konuşsak?
3: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
0: Gene ne yaptın baba?
3: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
0: Ne bileyim ben.
3: Doğruyu söyle bana.
0: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
3: Devam et.
0: Kendi kendine gelin güvey oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
3: Yalancı köpek! Burada dön, el alemin tertemiz kızlarını da ayartmaya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
0: Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım.

0: Abla, sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni. Güzel kardeşim benim. Benim olacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi. Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
1: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
1: Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.
0: Neyin var ablacığım? Hiç. Birden başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna git.

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hep yalan söylüyorsun bana!
2: Seni Sümüklü köylü kızı sen!
1: Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: Gerçekten gitti. Mahvoldum ben.
1: Üzülme ablacığım. Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin. Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına.
0: Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
2: Böyle günde damat oturur, hadi kal sen de oyna. Hadi.
1: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum.
0: Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen.
1: Darısı senin başına ablacığım.
0: Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben.
1: Ablacığım ne oldu sana?
0: Hiç, hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana.
1: Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık.
2: Nazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ala.
3: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
2: ya,
3: olmuş.
2: Yürü Ala, yürü şu delikanlılara oyun nasıl oynanmış bir gösterelim, yürü.
3: Buyur beyim.
2: Haydi defeler.
0: Yaşadığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam? Annemi nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
4: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.
3: Yukarıya odaya çıkaralım. Hadi doktora haber salın.
5: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
3: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
3: Öyle. Sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat, sen de arabayı hazırla.

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
4: Babanız hasta olduğu için.
3: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
4: İstesen bile böyle bir şey yapamam ben.
3: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
4: Yapamam.
3: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
4: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
3: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
4: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
3: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
4: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun.
3: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkese güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
4: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
5: Köpek! Gel oraya. Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana. Zeynep kızım, saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
3: Baba, müsaade et de anlatayım.
5: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
3: Peki baba.
5: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
4: Babacığım, Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte. Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
6: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
7: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
6: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
4: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
5: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah, işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o üç buçuk süslü çaputa tavolu verir.
6: Ne yaparsın?
5: Bu da lazım.

Allah Allah. Zeynep? Oo, bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. No, nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine? Gel benimle.

0: Ama beraber yaşayabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

0: Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan! Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidiyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban Önel'i daha şurada.
0: Ne yapalım? Önel'le biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin, ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun. Ne istedin de yapmadım şimdiye kadar.

0: Ellerimle hazırladım. Çok iyi gelecek size. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi. Ama ölenle ölünmez.
1: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey. Teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
0: Başka kurtuluş çaresi var mı? Karnındaki çocuğu bir türlü aldırmaya yanaşmıyor.
1: Ben de böylece sana kalıyorum demek.
0: Yoksa işine gelmiyor.
1: Canıma minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın. İçki dokundu galiba ama şimdi dönüyor.
0: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Elinize götür Orhan benim, şey değilim.
0: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
2: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah aceler mi?
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.

0: yapar böyle bir şeyi?
1: Bak güzelim. Karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme. Ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küpler içinde yaşatacağım.
0: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanın Orhan'dı.
2: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: At sepete fırsatları Carrefour'da. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 329 lira 95 kuruş. Kahve Dünyası Türk kahvesi 64 lira 95 kuruş.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
6: seninle. Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar.

0: Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı. Yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
3: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
0: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: At sepete fırsatları Carrefour'da. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 329 lira 95 kuruş. Kahve Dünyası Türk kahvesi 64 lira 95 kuruş.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Pirel Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Pirel Ultra Güç.
12: Böyle taşıyarak evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki bir tane. Evet.
13: Abiciğim.
12: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
13: Ne yapıyorsun böyle?
12: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
13: Oho! Sen hangi devirde kaldın?
12: Devir?
14: Vay! Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir, Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir, sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
15: Devir, bonus devri.

0: Yüce Tanrım benim, Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep kalk. Ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.
3: Zeynep yine kalkmıyor.

0: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
1: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
0: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
2: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
0: Allah kahretsin.
2: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
1: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
1: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı?
2: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
1: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da... o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
2: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
3: Babacığım, bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık. Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde iki katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
4: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
5: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
4: Sen daha çok beklersin. Ne nikahı be ala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
5: Ne dedin?
4: Kötü oldu senin kızın ala! Sen bu kafayı değiştir artık!
5: Yalan söylüyor, yalan söylüyor! Bırakın beni, geberteyim şu namus düşmanını!
4: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör!
6: Otur hala, otur, sen bakma o deliye!
5: Yalan! Yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
3: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağa. Ben senin yerinde olsam...
5: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen ne? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki, sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: Şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl?

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şu Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?
0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
2: Hayır.
1: Ha söyle. Ne mal olduğunu belli zaten. Söylemezsen seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyor huzur. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim, sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
3: Babacığım hepsi geçer, asabım bozulmuş senin.
1: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
3: Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek?
1: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
3: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
1: Hay aklınla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
3: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım, kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım, bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi bas git, kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan, bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan, bütün olanları unutmaya, kölen olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki, hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki beni.
3: Sağ ol, Allah razı olsun.
5: Hey, nereye gidiyorsun be lan?
6: Çek, gel yolumdan.
5: Dur bakalım, giremezsin.
6: Lan kolunu!
5: Altın cönü sana, din konu ağrımdan atı. Giremezsin.
6: Çek, çek, çek, çek, çek, herif çekil! Açın, açın kapıyı! Nerede?
7: Vay aziz kayınpederim benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz.

0: Zeynep! Bak kim geldi?
1: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arslan Ala! Ne niyetinde geldin? Bayağı özlemişim seni.
1: Babam! Babacığım!
4: Melek kızım benim! Melek kızım! Kızım benim! Ben çok...
1: Hayır! İyi ki geldin! İyi ki geldin! Benim biricik canım babacığım! Dur bakayım sana! Hiç mi hiç değişmemiş?

0: Elbette yorgun olacak.
1: Buyurun efendim, şöyle oturun.
0: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
2: Sağ ol evladım.
0: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
2: Güle güle, teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
3: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.
2: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
3: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
2: Hayır, hayır. Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah kötü Hasan, ah. Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet. Benim kızıma nasıl iftira eder? Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
3: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
2: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
3: Şaşkına döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadım bile. Sen biraz istirahat et şurada. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazır ölçünüzü almışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Yo, ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim, böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
0: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü

0: olduğumuza bakmayın siz.
1: Baba.
0: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz içinde Osmanlı'ya sancak beyliği etmiş olanlar bile var.
1: Babacığım,

0: Hadi Zeynep.
1: Neden karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum?
0: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.
1: Öyle ya, ne kötülük olacak? Hepsi de saygıdeğer insanlar.
2: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
1: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
2: O çekinmeyin, ben size öğreteceğim.
3: Aman hadi kayınpeder, hadi!
0: Sakın ha, yoksa ihtiyara her şey olduğu gibi anlatırım.
2: Ali dayının bildiği bir havayı söyleyelim.

0: geçmiş. Nerede o eski günler?
1: Saygıdeğer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım. Hepsi de rezil ve ahlaksız bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin. Ne merhametten, ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık, belki de daha vicdansız. Yoksa... Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
0: Kızım, melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize geçiyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım ki çiftliği de yakında kaybedeceksiniz.

0: Abla, sütünü getirdim sana. Hadi iç, ne olur. Benim hatırım için iç. Ablacığım, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum.
1: Söyle, ne var Ayşe?
0: Çocuğum olacak benim galiba.
1: Nereden anladın? Emin misin?
0: Tabii. Günüm tam 2 ay geçti.
1: Güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma. Yorulma sakın. İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok. En iyisi babanın ismini koymak.
0: Tabii tabii.
1: Ali.
2: Demek bana sadık kalan tek insan senmişsin. Çiftliğe kahya yaptım seni. Şimdi gel de araziyi dolaşalım.

0: Arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm Ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murat'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan. Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman savururken doğurmuş seni. Merak etme, çok çabuk gelirim.

0: Biz Selam'da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostça konuşmaya geldim seninle. Benden kaçman için hiçbir sebep yok.
1: Utanmaz, ne güzel söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.
1: Bırak!

0: Allah'ım kıyma bana! Karnımda çocuğum var! Günah! Çocuğumu acım!
1: Ne yapsan kurtulamazsın!

だ。ダメに死ぬ。Kirli din tertemiz namusun için kendi ellerinden

0: Kadir amca! Kadir amca!
1: Selamun aleyküm garip.
2: Aleyküm selam, aman aman yavaş, senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz.
1: Öyle öyle. Mektubum var. Buyur.
2: Sağ olasın Kadir amca.
0: Kadir amca, mektup var mı Murat'ta?
1: Yok be kızım, yok. İnanmazsan kendin bak.
0: Yok.
1: Olsa vermem mi hiç?
0: Gene yok mektup. Ne yapalım?
1: Ah ah deli kız. Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler, benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir, ne de Almanya'daki kocası.
2: Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye, öyle değil mi?
1: Öyle, öyle ama sebebi bilinmez ki, kal sağlıcakla.
2: Benim güzel kara kaçanım, mektup gelmiş bak.

0: Arif yeter kardeşim, hadi sonra gene
1: çalışırız. Hadi dışarı, hadi dışarı, bu dinci öldürürsünüz, hadi!
2: Come and see, come on!
1: Come, come! Come and see! Come and see, come!

0: Murat! Murat! Neredesin? Gel burada!
1: Geldim hayatım.
0: Mısık akmıyor.
1: Akmıyor mu?
0: Hadi anne, ekmeği getir artık.
2: Dur kızım, getiriyorum.
0: Dur ben de çorbayı getireyim. İki ayağımı bir pabuca soktum.
2: Kızım ne bu telaş?
0: Ne yapayım anne? Ne güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık.
2: Ne yapıyorsun kızım, telaşlanma.
0: Murat bayılacak. Saat iki olmuş, neredeyse gelir.

0: Ne ararsın gecenin bu saatinde buralarda be kızım? Evine gidip yatsana sen. Buraları sana göre yerler değil.
1: Haklısın Rıza amca.
0: Hadi evine kızım, Allah rahatlık versin.
1: Sana. Kim o?
2: Aç kızım, aç, ben annem.
1: Ne var, ne oldu?
2: Bir şey yok canım, misafir Alman kızı burada yatacakmış da.
1: Ne? Burada mı yatacak?
0: Evet kızım, kaldığım oteli beğenmemiş de. Hadi hanım sen içeriği topla, ben yukarıdan yatağı getireyim.
1: Peki ama başka bir oda verseydik, burası benim odam.
3: Oh. Harika bir gece, çok eğlenmek yaptık.
4: Harikadır.
2: Hadi oğlum Murat, yatağınız hazır.
4: Peki anneciğim.
2: Kızım sen de gel çarşafları alıver.
4: Hadi Gerta, odamız hazırmış.
2: Ya hadi. Hazır! Ya. Murat, misafir bu tuvaleti kullansın, siz aşağıdakine gidersiniz. Hadi iyi
4: olur,
2: geceler.
4: Olur anneciğim, iyi geceler. Gerta, iyi uykular.
3: Aha, uykuda hep seni göreceğim canım.
4: Uyur, ben de seni göreceğim.
0: Nerede kaldın oğlum, herkes bindi.
4: Ancak hazırlandık babacığım.
3: Bana çok yakınlık gösterdiniz, teşekkür ederim hepinize. Alış bulduk.
2: Bizi yine mektupsuz koma, olur mu oğlum? Ha, güle güle ya.
4: Alışmadık babacığım.
0: Güle güle oğlum.
3: Alışmadık, alışmadık.
0: Mektup yazmayı unutma.
3: Çok sevdim burası.
4: Allah'a ısmarladık Zeynep. Seninle pek fazla konuşamadık. Aslında konuşmamız lazım gelen çok şey olduğunu biliyorum.
3: Murat! Murat! Hadi seni bekliyoruz, çabuk ol kalkıyor, otobüs hadi canım!
4: Geliyorum canım, geliyorum! Görüyorsun ya, gider ayak konuşulacak şey değil bunlar. En iyisi ben sana oradan yazarım. Hoşça kal Zeynep.
1: Güle güle Murat, yolun açık olsun.
3: Murat!
4: Geliyorum! Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Sağ olun.
3: Yolculuklar,
4: hoşça kalın hepiniz.

mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin.

Zeynep, mektubuma nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bildiğim tek şey, ayrı dünyaların insanları olduğumuz. Evet, ayrı dünyaların insanları. Son ayrılışımızda bunu sana söylemek istedimse de yapamadım. Ne olur beni anla. Ben Almanya'da hayatı öğrendim. Alıştım buralara. Artık oraya ve sana dönemem. Zira bağdaşmamıza imkan yok. Çünkü yollarımız ayrıldı Zeynep. Sen bir kasabalı kız olarak kaldın. Bense yepyeni bir dünyanın taptaze bir meyvasıyım. En iyisi ayrılmamız. Gerekli muameleler için avukatım seninle görüşecek. Beni anlayacağına ve avukatıma müşkülat çıkarmayacağına inanıyorum. Tekrar affına sığınır, özür dilerim. Murat.

0: Bakın hanımefendi, isterseniz ayrılmayabilirsiniz. Ben sadece vazifemi yapıyorum.
1: Rica ederim, yorulmayın. Yalnız nereyi imzalamam gerekiyorsa onu gösterin kâfi.
2: Fatoş! Fatoş! Fatoş!
3: Ne oldu Zeynep? Zeynep! Ne oldu?
1: Bilmem, daha bir şey söylemedi.
4: Bundan sonra kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak.
1: Ne? Çocuğum? Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş.
3: Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir.
1: Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazmak.
3: Ah, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu.
1: Orası öyle ama biliyorsun ayrıldık.
3: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hem mecbursun buna, kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme. Al şu kalemi de yazmaya başla.
1: Fakat Fatoş...
3: Hadi.
1: 3 ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım.
3: Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın.
1: Deli misin Fatoş? Almanya'ya nasıl giderim ben?
3: Bal gibi de gidersin.
1: Hayır, hayır, olmaz bu. Gidemem.
3: Gidersin canım, gidersin.
1: Hem gitsen bile yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem.
3: Söylediği lafa bak. Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te. Ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz. Gerisi kolay. O sana her şeyde yardımcı olur.
1: İyi ama Fatoş.
3: Aması maması yok. Bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok.

0: Buyurun, Rukiye.
1: Ben Zeynep, hani beni karşılayacaktın?
0: Zeynep! Hoş geldin, buyur içeri.
1: Yoksa telgrafımı almadın mı?
0: Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya. Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. Demek böyle Zeynep'ciğim. Ama üzülme, yarından tezi yok, onu hemen aramaya başlarsın.
1: Sahi bulabilir miyim?
0: Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir, hiç merak etme.
1: Ah Rukiye, ne kadar iyisin.

0: Of, kaç gündür bulamadım.
1: Canım buluruz elbet, hemen ümitsizliğe kapılma.
0: Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye, sana da öyle yük oluyorum ki.
1: Gene başlama.
0: Yok, en iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız.
1: Bak şekerim, sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illaki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ne iş yaparsın sen?
0: Bilmem, ne iş olursa yaparım.
1: O halde benim işimde çalışırsın. Pek cazip değildir ama alışırsın ha?
0: Yapabilir miyim acaba?
1: Tabii yaparsın. Nasıl, kolay değil mi? Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın.
0: Alışırım tabii.
1: Alışırsın, alışırsın.
2: Merhaba. Kolay kesin Sisi. Nasılsın Mıstık?
3: Sağ ol Hans abi.
2: Kolay kesin.
1: Hoş geldiniz Mesih Hans.
2: Danke schön.
1: İşte size bahsettiğim arkadaşım bu.
2: Ya, çok memnun oldum.
1: İsmi Zeynep.
2: Zeynep? Hı-hı. Zeynep, ne güzeldesin, memnun olmak
1: be. Ben de.
2: Bu asını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle Mıstık?
3: Öyle Hans abi.
2: Kolay gelsin hepinize ya.
4: Merci.
2: Sen nasıl kalkız?
4: Danke.

0: seni çok ihmal ediyorsun.
1: Bırak şimdi Gerda.
0: Biliyorum, hala onu düşünüyorsun.
1: Evet, haklısın Gerda, onu düşünüyorum. Ona haksızlık ettiğimi biliyorum.
0: Yap!

0: Yavrum benim, bahtsız yavrum. Üzmeyelim artık kendimizi. Bu şanssızlığımız elbet bir gün sona erecek. Bulacağız onu. Bir bulsak.
1: Biz geldik!
2: Biz geldik!
0: Hoş geldiniz!
2: Türk lokalinde Türk gecesine gidiyoruz.
0: Türk gecesine!
3: Evet!
0: Fakat nasıl olur, ben nasıl gelirim çocuk?
2: Gelirsin işte.
3: Çocuğa biz bakarız.
2: Hadi hemen giyin, baksana neler aldık, hadi! Hadi giyin!
0: Çok teşekkür ederim ama sen...
3: Şeyin yerinde bakıyorum ya!

0: arkadaşlar, aramızda sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var. Hep beraber alkışlayalım ve kendisinden bu mutlu gecemiz için bir şarkı rica edelim. Evet, huzurlarınızda Zeynep kardeşimiz.
1: Zeynep, hadi Zeynep, kırma bizi.

0: Bravo.
1: Yaşa Zeynep, harika idan.
0: Bravo.
1: Teşekkür ederim, harika.
0: Ne güzel ses var sizde, hayran oldu ben, hayran oldu herkes.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel ses sahibi bulaşık yıkasın olmaz. Yok artık bulaşık yıkamak, bahip bu da şarkı söylemek.
1: Ne? Yani bulaşık yıkamayacak da şarkı mı söyleyecek?
0: Evet, kasinom evrinizde. Çünkü bu aya vahip tük müşteri gelmek. Çok kısa zamanda vah büyük yıldız olmak. Kabul ediyor siz?
1: Bilmem, böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Ayol deli misin, böyle bir fırsat kaçırılır mı? Hadi hemen ver kararını, kurtul bu sefaletten. Kabul ediyor, ediyor efendim.
2: Yo yo, hayır. Böyle bir şeyi hemen kabul edemem. Biraz düşünmem için fırsat verin bana. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Siz düşünüyor ve karar vermek yapıyor. Bu karar şarkı söylemek olacak, tamam?

0: Ne garip değil mi Rukiyeciğim?
1: Nedir garip olan?
0: Almanya'ya niçin geldim? Ne oldum? Kim bilir kader çizgimde daha neler neler var.
1: Öyle ya.
2: Entschuldigen Sie, bitte die Wensisi. Nasıl buldunuz yeni afişler?
1: Harika, evet çok güzel.
2: Siz güzel, onun için afişte güzel. Daha doğrusu her şey güzel. Programdan sonra vaat kutlamak bu geceyi, lütfen.
1: Tamam.
2: Ya.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Tüm market ihtiyaçlarını A101 fiyatıyla kapına

0: kolaylıkla her yerde kazanan sensin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası. Senin hayatın. Profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin bir profesyonel gibi.
3: Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan.
4: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
5: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Makarna çeşitleri 50 lira ve üzeri alışverişlerde %31 indirimle 24 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: At sepete fırsatları Carrefour'da. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 329 lira 95 kuruş. Kahve Dünyası Türk kahvesi 64 lira 95 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası. Senin hayatın. Profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin bir profesyonel gibi.
3: Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action,

0: kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası. Senin hayatın. Profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin bir profesyonel gibi.
3: Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan.
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
7: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
6: Yıkıldın mı şu an?
7: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda.

0: Bir dakika, şimdi geliyorum.
1: Ay, Rukiye! Ay Rukiyeciğim! Ay, çok heyecanlıyım. Oh, vallahi oh! Burada! Gözlerime inanamıyorum.
2: Ayol, ne oluyorsun, bu telaşın ne?
1: O burada! O burada diyorum!
2: O burada mı? O da kim?
1: Aa, kim olur mu? Murat diyorum sana, çocuğumun babası.
2: Ha, o mu?
1: Ha, evet! Söylesene, ne yapacağız şimdi?
3: Ay, imzalasın gideriz canım, siz de
0: öf! Müsaade edin, müsaade edin, gireyim.
4: Yasak begim, yasak efendim, giremezsiniz dedim, yasak!
0: Oğlum canım, benden konuşmasın
4: da! Giremezsiniz efendim, yasak diyorum, olmaz
0: mı? Zeynep Hanım'ı görmek istiyorum diyorum sana! Bırak kardeşim, gireceğim içeri!
4: Giremezsiniz diyorum
0: size! Zeynep Hanım benden konuşur çünkü ben onun kocasıyım!
4: Kocası mı? Kocasına da yasak, babasına da yasak!
0: Kardeşim, ne laf anlamaz adamsın?
4: Laf anlamaz, ben miyim sen misin
0: lan? Kardeşim, böyle bağırıp duracağına gir içeri, haber ver hiç olmazsa! Kocan geldi de!
4: Buyurun. Affedersiniz Zeynep Hanım, bir bey sizinle konuşmak istiyor. Kocanız olduğunu iddia ediyor.
1: Kocam mı? Bir yanlışlık olacak. Benim kocam filan yok.
4: Ben de söyledim ama anlatamadım ki.
0: Zeynep! Zeynep! Ben Murat. Kocan, tanımadın mı beni?
4: Bak, hala kocasıyım diyor ya. Ve adam duymadın mı? Kocası mocası yok onun. Hadi bakayım, patık sana!
0: Zeynep sana! Çık!
2: Aa, ne oldu? Neden görüşmedin onunla? Hani konuşup çocuğunu...
1: Evet, çocuğumu söyleyecektim değil mi? Ama vazgeçtim birden. Daha doğrusu şimdilik. Boşandığımız halde hala kocasıyım demesi ve gene o Gerta denen kadınla birlikte olması vazgeçirdi beni.
4: Şurayı bınzıyı bir
0: Zeynep! Murat!
4: Aynı foto bitti!
0: Durun kardeşim, durun şöyle geçelim, geçelim, geçelim kardeşim! Oh, nihayet yanına gelebildim! Ne zormuş yanına gelmek!
5: Çok değişmiş, çok güzelleşmişsin Zeynep! İnanamıyorum! Saçların, gözlerin, kıyafetin... Gözlerime inanamıyorum doğrusu!
0: Şurayı bınzıyı bitti!
1: Gelme!
5: Yeter artık! Rahat bırakın bizi lütfen!
1: Gözlerinize kusur bulmayın Murat Bey. Zira değişen hiçbir şey yok. Ben gene aynı Zeynep'im. Hani bir zamanlar beğenmediğiniz Zeynep. Şimdi müsaade edin de geçeyim.
5: Yok yok, hayır bırakmam seni. Muhakkak konuşmamız lazım.
1: Sizden konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum Murat Bey.
5: Var, hem de çok şey var. Ama burası yeri değil. Ne olur kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere gidelim konuşalım.
1: Maalesef gelemem. Hiç vaktim yok.
5: Ama Zeynep...
1: Oh, Hans!
6: Merhaba Zeynep! Merhaba!
1: Oh, Hans! Kurtar beni buradan!
6: Nein!
1: Danke! Hemen eve gitmek
6: yok,
1: istiyorum!
6: Yok, bu gece eve gitmek yok! Var bu geceyi kutlamak! Dans etmek, eğlenmek, onun için gidiyor biz pavyon!
1: Çabuk gidelim de nereye olursa olsun!
5: Hayır Zeynep, bir yere gidemezsin, bırakmam seni!
1: Rica ederim, rahat bırak beni!
6: Acaba ne istiyor Pupey?
1: Aa, bilmiyorum!
6: Aa, ben var anlamak! İstiyor imzalı resim, ben var vermek, buyurun!
1: Hadi Rukiye'cim!
5: Baba Zeynep!
1: Murat! Murat! Sen nerede? Niçin var bizi yalnız bırakmak?
5: Şey, kusura bakma Gerta, ani bir işim çıktı. Sen eğlenmene devam et, sonra görüşürüz.
1: Abi Murat!
6: Nasıl, beğendiniz siz burada?
1: Evet, çok güzel!
6: Ama siz hepsinden güzel!
1: Oh, çok mersi, beni şımartıyorsunuz!
6: Rica ediyorum, gerçek söylüyor ben!
1: Ah, teşekkür ederim! Gerçekten güzel değil mi? Harikaydı!
6: Sizin güzellik şerefine!
1: Mersi!
2: Bu da sana aşık! Hı?
7: Başlama gene!
2: Baksana ayol, adamın ağzının suları akıyor!
7: Baksana!
6: Kiçenin en güzel kadını dans etmek şerefini veriyor bana!
1: Yaratıcımla dans etmek benim için de bir şereftir!
6: Siz büyük bir yıldız oldunuz, kısa zamanda büyük bir başarı yaptınız.
1: Rica ederim, başarım sayesinde.

0: Nasıl haklıymışım değil mi abi?
1: Teşekkür ederim.
2: Nereye bu var?

0: hasta oldu. Bugünkü durumumu size borçluyum.
1: Nein, nein, nein. Siz söylüyor o çok güzel şarkı, ben keşfetmek yaptım o kadar. Çok memnun oldum bundan ben.
0: Teşekkür ederim.

0: Sana bak sen! Hem adama yüz vermediğini söylüyor, hem de nasıl sarılıyor! Ben şu kadını anlıyorsam olayım!
1: Bu kadar dans yeter! Seninle muhakkak konuşmam lazım, anlıyor musun?
0: Rica ederim, daha saygılı olun! Görüyorsunuz ki bir centilmenle dans ediyorum!
2: Oo, gene siz, imzalı resim kahve gelmedi. Başka ne istiyor, bu defa plak?
1: Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece hanımla konuşmak istiyorum. Rica ederim Zeynep, ne olur anla beni. Konuşmamız lazım, çok mühim.
0: Ay, çok mu mühim? Hı-hı. Ben mühim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir dakika. Hans, yarın 11'de işimiz var mı?
2: Yok.
0: O halde yarın 11'de göl başında oturup konuşuruz. Şimdi müsaade edin de gecemi yaşayayım. Hadi Hans, dansımıza devam edelim. Affedersin.

0: Zeynep.
1: Evet.
0: Senin biraz yürüyebilir miyiz?
1: Hay hay.
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep.
1: Efendim.
0: Senin biraz konuşmak istiyorum da.
1: Konuş bakalım.
0: Sağ ol. Şey Zeynep.
1: Ne var?
0: Şuraya oturabilir miyiz biraz?
1: Oturalım bakalım.
0: Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Evet, memnun olmadın mı?
1: Ha, olmaz olur muyum? Çok memnun oldum.
0: Zaten memnun olacağını biliyordum.
1: Peki, kimle evleniyorsun?
0: Ne demek kimle evleniyorsun?
1: Bayağı işte canım, kimle evleniyorsun?
0: Kimle olacak, seninle evleniyorum.
1: Yok canım!
0: Evet canım, buna dün karar verdim.
1: Bildiğime göre, Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Aa, haklısın tabii. Nedir senin fikrin?
1: Benim fikrim... benim fikrim tabii ki... hayır.
0: Ne? Hayır mı? Zeynep!
1: Peki ki, evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır.
2: Ne? Hayır mı?
1: Evet.
2: Eğer seni anlıyorsam olayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun.
1: İlahi Rukiyeciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz.
2: Sebebi ne olabilir ki?
1: Ben artık eski Zeynep değilim Rukiyeciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı?
0: Bunun için inat ediyorsun Zeynep. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki.
1: Öyle mi?
0: Zeynep, Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun.
1: Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim vardı.

0: Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi?
1: Evet, tabii dokunur.
0: Nedir o önemli iş?
1: Ne mi? Alışveriş.
0: Alışveriş mi?
1: Evet.
0: Ama Zeynep, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım.
1: Hayır, olmaz. Önce...

0: Bitti, artık bitti. Ese, konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. Buyur canım.
1: Bir de düş varsa atayım.
0: Eve mi gidiyorsun? Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani?
1: Ay, yarın, yarın konuşuruz, affedersin.
0: Ama olur mu Zeynep? Zeynep be, Zeynep! Aa, kaldık mı ortaya yerde böyle?
1: Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun, öyle mi?
0: Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Peki, Gerta ne olacak?
0: Gerta mı? Şey...
1: Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin?
0: O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum.
1: Demek öyle. Peki Murat. O halde hemen Türkiye'ye döner, kasabada düğünümüzü yaparız.
0: Kasabada mı?
1: Evet.
0: Peki ama buna sebep ne?
1: Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum.
0: Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldızsın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç?
1: Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık, geç oldu.

0: Beni anlamanı istiyorum Gerda. İnsanlar içinde bulunduğu mutluluğu ne yazık ki kaybettikten sonra anlayabiliyorlar. Meğer Zeynep'i çok seviyormuşum. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.
1: Ya! Demek öyle. Evet, çok eğleniyorum, harika! Herkes dilediğini yapıyor, şunlara bak! Harikasın Han!
2: Siz beğeniyor beni?
1: Evet, hem de çok!
0: Yeter artık, geç oldu! Senin eve gidip uyuman lazım, anlıyor musun?
1: Yo, yanılmıyorsam Almanya'da cumartesi geceleri hele flashing zamanı hiç uyunmaz. Sabahlara kadar dans edilir, eğlenilir. Bunu bir zamanlar siz söylemiştiniz Murat Bey. Yoksa unuttunuz mu?
0: Hayır, unutmadım.
1: O halde bırakın da gecemi yaşayayım.

0: yalnız ya. Bir içki verir misin bana?
1: Yeter, çok içmişsin zaten.
0: Hayır, içeceğim. Danke Hans.
1: Yeter dedim sana!
0: Bırak beni, kaba adam! Haydut, bırak!
2: Rukiye!
0: Evet?
2: Zeynep de seviyor bu adam.
0: Evet, hem de çok.
2: Ben anlamıştım.
0: Hans, içmek istiyorum, hem de en sertinden.
2: Ben de.
0: Bırak beni, ben dans etmek, içmek istiyorum, bırak!
1: Hayır, artık hiç bırakmayacağım seni.
3: Wohin bitte?
1: Die Straße 286.
3: Jawohl, mein Herr.
0: Hiç bitmez bu gece. İçmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Başım dönüyor.
1: Çok içmenin sonu budur işte.

0: Ne? Ne dedim, ne dedin?
1: Hadi Hans, al kollarına beni.
0: Hans, ha?
1: Nefis bir geceydi Hans.
0: Evet, çok güzeldi.
1: İyi geceler Hans.
0: Size de.

0: Zeynep. Zeynep, ne oldu? Söylesene.
1: Hiçbir şey olmadı. Oh, intikamımın hepsine dirhem dirhem alıyorum. Muhakkak gene odur. Eğer gene oysa derhal kovacağım. Gene ne istiyorsun?
2: Entschuldigen Sie, Fräulein. Diese Fahrkarte gehört bestimmt zu Ihr. Gute Nacht.
1: Danke sehr. Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Murat... Rukiye, Murat beni gerçekten seviyormuş. Bak, dönüş için biletleri bile almış. Ona inanmamıştım. Derhal ona gitmeliyim. Ne olur Rukiye, bana yardım et.
3: Çok içiyorsun.
4: Rahat bırak beni.
3: Kendini harap ediyorsun, hiçbir kadın için değmez.

0: Yeter artık, yeter!
1: Hey! Atsana kendisi!
2: Sakin ol Zeynep'cim, sakin ol!
3: Hiç olsun Zeynep Hanım!
4: Neredeyim ben? Murat nerede?
2: Merak edilecek bir şey yok, o da iyi! Bir başka hastanede o korkunç gecenin tedavisini görüyor!
4: Murat, hemen ona gitmeliyim!
2: Ya. Olmaz, deli misin?
3: Ta hastalık geçmedi Zeynep Hanım!
4: Hayır, bırakın beni, Murat'ıma gideceğim!
3: Geçmiş olsun! Nasılsınız bakalım?
5: Teşekkür ederim doktor bey, iyiyim!
3: Hastanın ayağa kalkması, hayatı için tehlikelidir!
2: Anlıyorum efendim!
3: Aldığımız habere göre, sizi bir kadın kurtarmış! Sizi tehlikede görünce kendini motorun önüne atmış. İntihar gibi bir şey. Herhalde sizi çok seviyor olmalı.
4: Murat!
5: Gerta!
4: Sevgilim! Nasılsın canım?
5: İyiyim. Hayatım sana borçluymuşum Gerta. Doktor bey söyledi. Beni kurtarmak için motorun önüne kendini atmışsın. Teşekkür ederim.
3: İyi günler!
4: İyi günler! İyi günler. Sevgilim, seven her kadın yapar bunu. Sen iyisin ya! Oh Murat, o kadar korktum ki! Canım sevgilim benim! Murat!
5: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
4: Buraya tekrar aşkına inanarak gelmiştim. Ama yanılmışım. Her zaman olduğu gibi, gene aldattın beni. Beni sevdiğini söylerken, inanmamıştım zaten.
5: Hala niçin geldiğini söylemedin.
4: Merak etmeyin. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Gidiyorum. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Yalnız bilmen lazım gelen bir şey var.
5: Neymiş o?
4: Bir çocuğumuz var Murat.
5: Ne? Çocuğumuz mu?
4: Evet. Kasabadan ayrılmadan önce geçirdiğimiz son gecenin hatırası. Günahsız bir yavru.
5: Hayır. Hayır, inanmıyorum sana. Yalan! Yalan! Senden hiçbir zaman karı koca hayatımız olmadı. Yalan söylüyorsun!
4: Sakın lelek getirmiş olmasın? Belki de babasını şaşırmışsınızdır. Kim bilir, belki de Hans'ın çocuğudur.
2: Her şey tamam mı Rukiye'ciğim?
6: Evet, bütün bavullarını koydum.
2: Sağ ol, sana zahmet oldu.
6: Rica ederim. Gitmesen olmaz mı Zeynep? Kurulu bir düzenin, güzel bir hayatın vardı.
2: Belki ama benim için burada her şey bitti Rukiye'ciğim. Aşkımla alay eden, çocuğunu kabul etmeyen bir insanın bulunduğu şehirde kalamam artık.
6: Anlıyorum.
2: Hadi geç kalmadan gidelim biz.
6: Sana burada veda etmek isterim Zeynep, kusura bakma. İstasyonda vedaya dayanamam ben.
2: Peki,
6: hadi yolun açık olsun.
2: Sağ ol kardeşim. Allah'a ısmarladık.
6: Güle güle. Canım Hakan'cığım, yolun açık olsun, güle güle.
7: Aaa! Aaa! Güven!

0: Ne? Benim çocuğum mu?
1: Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasana. Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti. O faşink gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu.
0: Demek hayatımı o kurtardı.
1: Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar.
0: Ne kadar budalaymışım Zeynep. Zeynep nerede?
1: Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda.
0: Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep!
1: Murat! Hemşire hanım!

0: Hasan'ın yataktan kalkmaması lazımdı.
1: Yavrum benim, talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz buradan. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki. Hadi üzülmeyelim artık. Üzmeyelim kendimizi. Hangisi?
2: Gözyaşlarına dayanamam. Hadi silin. Silin gözyaşlarınızı. Aşka inanmayan, çocuk kabul etmeyen bir baba için yazık bu gözyaşları. Hadi sil. Ha, şöyle, hadi gülün bakalım. Düşündüm, bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım.
1: Hans, şaşırtıyorsun beni.
2: Yok, yok şaşırmadım. Gerçeklerden bahsediyorum. Sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin.
1: Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murat'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm.
2: Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, bekleyin.

0: sahile yaklaşıyoruz efendim.
1: Aa, oh, evet, çok güzel bir yer.
2: Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocukluk anılarımla dolu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Zeynep.
1: Doğrusu gözlerime inanamıyorum.
3: Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıştırayım. Herr Hans, kasabamıza turistik tesisler merhaba yapmaya geldiler.
1: Merhaba. Demek motel yapacağız.
0: Ben Vahak Hasıpanız için motel yapmak, sonra evlenmek yapacak biz Zeynep Hanım'la.
3: Oh Hans! Hemen motele gitmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Zeynep! Fatoş! Nasılsın kız? İyiyim. Yoksa daha evlenmedin mi?
4: Nerede bizde o talih?
3: Evlenirsin şekerim, evlenirsin.
0: Buyur abi.
5: Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım. Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek.
0: Neden acaba?
5: Neden?
0: Şimdi anladım. Müslüman olman lazım evlenmek için.
5: Ne demek Müslüman olmak?
0: Müslüman olmak demek, evvela kelime-i şehadet getireceksin, sonra da diye sünnet olmak lazım.
5: Sünnet olmak?

0: Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyor. Gerhard Simmer oğlu Hans Simmer, Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Ya, ya, evet.
0: Osman kızı Zeynep, Gerhard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır, yapamıyorum!
1: Zeynep!
3: Engin Can!
4: Dedeciğim!
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kıllı!
3: Ney?
4: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
3: Yıkıldın mı şu an?
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Geçen inşaat bunun yarısını çitlemiştik. Bu inşaat kaç çıktık?
4: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
3: Nerede? Açıl.
5: Ya ustam şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek tutuyoruz bu.
4: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir?
6: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil dünyada da söz sahibi olma devri.
7: Devir bonus devri. Devir.

0: Şu işi bugün bitirek gayrı.
1: Bitirelim ağa.
0: Hey ya, üç aşağı beş yukarı olsun. Malın değeri neyse onu verecek canım. Ya? 3000 ise 3000, tamam mı?
1: Oo, 3000 çok az ağam.
2: Benden de 4000 ağlar.
0: Ula bu karı yine çıktı karşımıza.
3: Çıkarım, ne sandınıdı? Sen Samanlı köyünün ağasıysan, benim rahmetli kocam da bu köyün ağasıydı.
0: Madem öyle de bağlım hadi. 4000'e çıkardım fiyatı.
4: 4000 kayımı veriyor Kazım ağa.
5: 4000 mi?
1: 4000. Hele şöyle 4000. Bir içeri buyurun ağam. Çardağa geçelim.
4: Aha 4000 dedi Zelha bacı. Çekil aradan da bitsin şu pazarlık.
2: De olan sefer. Benden de 4500 oldu.
0: Malı bir iyi görelim hele.

0: Bu kız benim işime 5000'e gelir.
1: 5000 oldu sultan kız. Tam 5000.
2: 5500.
1: 5500.
0: 6000. 6000.
2: 7000 ne olacaksa, 7000.
1: 7000? Evet. 7000 vay ana! Zeliha bacı, sen bu parayı peşin verebilecek misin?
2: Vermezsek bile bağ bahçeyi satarım. Kaptırmam sultanı başka köye, onu haydarıma alacağım.
3: Yo, para peşin olmalı.
0: Ben peşin veririm.
2: Altınları satar, ben de peşin veririm.
4: Sultan, kız sultan. Buyur ana, ineğin altına baktın mı kız?
2: He, baktım.
4: Avluyu süpürdün mü?
2: He ana.
4: Bahçeden ot yoldun mu?
2: Yoldum.
4: Çamaşırları yudun mu?
2: Yudum, erkenden çayda.
4: Hadi işine bak kızım, hadi.
0: Bu kız hamur da açar mı?
2: Ne demek, yıldırım gibi.
0: Burçak da yolar mı?
2: Hem de nasıl, vızır vızır.
1: 7500 oldu.

0: 어떤 랑알이 김기아철도 혀성하게 버려랑? 에, 뭐가 다름해? 나 시다름 역사 잘 들름 차성하에
1: 내가 잘 맞수랑 세페
0: 저놈 아, 잘 막다 내올라지 그거사 해랑들 말라 해랑들 슈그사 막 슈그사 모터 기비, 트랙터 기비 태빼태빼 굴랑 알라 이런 이건
2: 그러면서 샹라 그러면서
0: 아, biz de gidelim gayrı. Düğümü de yakında yapalım, uzatmayalım.
3: Olur ağam, olur.
4: Nasıl istersen ağam. Ulan herif, öküz inek satmaya kalkıyordu notarlığı almak için. Bak aha, o para iki tarla satın alırsa.
3: Alır karı, alır. İyi para etti sultan.
4: Ya.
3: Oğuna para mı verdik bu kızım be? Varayım ben çolak eminle şu alacağım tarla işini konuşayım ha?
4: Ben de sultana kızıma bir bakayım. Eğlen azıcık kız hele. Oy benim bir tanecik kıymatlı kızım. Haberin var mı kuzum?

0: O zelagar olmasaydı kızı daha da ucuza kapatırdık ya. Doğrusu kız da bu paraya değer. Bizim işleri ancak o çevirir.
1: Hem de iyi dövülür, güçlü, güzel kız.
0: Versin ya, Osman benim ilk oğlum. Dorumlar isterim.
1: Osman, biraz zayıf emme, evlenince bir şeyci kalmaz.
0: Doğru den, ben de senin gibi düşünürüm. Gel gör kim anası olacak domuz, oğlan yüreğe bozuk diye bir laf tuttu.
2: Canım, o çarpıntı herkeşlerde olur ha.
0: Haklısın, benim bile yüreğim daralı bazı bazı. Eskiliden de bunun için çevirdiler oğlanı, ben biliyorum. Ama anası çürüye çıkardılar diyor da bir şey demiyor alçak.
3: Baba, baba! İçeride doktor var, abimi muayene ediyor.
4: Dön bakayım. Peki oğlum, giyin sen. Evet, had derecede bir kalp durumu bu.
5: Nasıl? Nasıl dedin doktor bey?
4: Yani bu olan askerden çürüye çıkarmakta haklılar.
6: Vah benim başıma gelenler! Vah ben bir yere gideyim!
4: Sen bir yere gidecek değilsin. Oğlun hastaneye gitmeli bence. Bu işin şakası yok.
5: Ah babası!
0: Ne arıyor benim evimde doktor?
5: Osman hasta!
0: Halt etmişsin sen! Oğlan sapasağlam, aslan gibi, aha!
4: Senin oğlan dökülüyor, hastaneye yatmalı mutlaka.
0: Bizim karı bir halt edip seni rahatsız etmiş doktor bey. Eksik olma! Her kim ki kaç kuruşsa verelim de sen bizi baş başa bırak.
4: Bana bak ha, sen o paranı cebine koy. Oğlunu hastaneye yatır aklın varsa, anlaşıldı mı?
0: Şuna da bak be! Paranı cebine koymuş! Biz senin gibi nelerini biliriz doktor gibi!
1: Sen keyfini kaçırma ha!
0: Ne demek keyfini kaçırma? Bu karı benden gizli gizli ta kazalardan doktor çağırsın... ...oğlan adını bir iyice da çıkarsın da ben keyfimi kaçırmayayım ha!
1: Düğünde herkesler anlar Osman'ın ne olduğunu ha!
0: Elbet görür! Yakında Ali'nin kızı sultanla gerdiğe girecek! Dik dur lan!
5: Yavaş ağam!
0: Ulan karısı sen dayağı hak
4: ettin! Eksik edekliğine ver ağam, etme!
0: Eksikse eksikliğin gibisin alçak! Eller oğlum evlenecek günü göreceğim diye sevinir...

0: güne bugün sultan, 7500 gaymelik bir gelinsin. Bu gece ağır sat kendini görem. Sattın, sattın, satmadın. Gayrı bu geceden kelli pek kıymet vermez erkek milleti.
1: Kime satacağım kendimi yenge?
0: Kim olacak kız? Osman'a.

0: Üveye.
1: Osman?
0: He, Osman.
1: Hiç gördün mü Osman'ı kız?
0: O nasıl söz yenge? Nerede göreceğim ki? Bilmem mi? Nikah başka başka yerlerde kıyıldı. Ah yengem!
1: Nasıl ki?
0: Kim nasıl ki?
1: Şey...
0: Osman'ı mı sorun kız? Hmm. İlahi Sultan! Az sonra boylu boyunca karşına dikildiğinde görün. Aha şu yorgan gibi yumuşak! İpek gibi bir delikanlıdır! Onca yürek darlığı filan var dirler ama hepsi laf! Ha, laf da olsa sen erkeğine sahip çık! Onu fazla yorma! Hani demem şu ki... Bu iş erkeği ziyadesiyle yorarmış da! Anam ya! Hem canım ne olacağımı şöyle... Horoz gibi ikide bir vırt!

0: Bumu gelin.
1: Ne arıyorsun sen burada? Hadi çık bakayım dışarı. Osman'ın küçük kardeşi. Kayınbiraderin olur. Şimdi ey kulak ver bana sultan! Güvey odaya girince ilkin o laf etmeli. Sen ne derse ağzını açma yüz görümlüğü almadan! Altını takıp da yüzünü açtı mı... Geldiler. Hadi hoşça kal sultan. Mevlam bahtından güldüre.
0: Şey, gitme yenge. Sen de burada kal benimle.
1: Hiç olur mu kız? Bana sarılacağına bundan sonra güveye sarıl artık.
2: Hay Osman'ım benim!
3: Osman değil, aklıma!
2: Oğlum, koy yerine ne yapıyor? Etmen, eğilemen, hiç olmazsa üstüne başına bir çeki düzen verelim. Koy verin lan!
4: Giden ulan Osman!
5: Mayıs gibi ne serindin lan!
4: Ulan kapının önünde böyle olursan içeriden inecek!
2: Gelin yabandan gelme lan! Nak! Köyün adını...
6: Etmen kardeşler, az durun hele!
2: Hoppala! Duracak zaman mı lan? Bu ahbaplık bir iş değil ki, biz göre kişinin!
7: İttiğin lazım atı yok, paranın oğlu!
4: Hadi bakalım Osman, içeri oğlum, içeri! Yumruk vuracağız biz daha!
6: Aman Etmen arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, Etmen durun!
2: 7500 gaymelik gelin, ne güne durur lan?
4: O bastırır yüreği, hadi!
2: Ne oluyor orada bakalım? Yaran ikme dersiniz daha! Atın içeri güveyi! Ne durursunuz lan?
6: Baba!
2: Babanı ne diyeceksin lan? İçeri gir de sana baba diyecek döl peydahlamaya bak!
4: Allah!
2: İşte böyle, bu işte oldu bitti!
4: Amanın kardeşler!
8: Dur ulan bir dakika, buraya
4: ne dur diyor be!
8: Dur lan bir şey
4: Allah canım! Üstüme üstüme geliyorum be, dur sana!
9: Lan lan geldik, gitmeyin gayı! Yeter!
10: Dağılın bakalım!
9: Dayıp dur oğlum! Bak,
10: emin olun!
9: Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi!

0: O namussuzun yumruğu beni böyle yaptı.
1: Avucunda taş vardı biliyorum ben. Galesin teki o. Yoksa ben... Ben acısını koman bu yumruğun onda. Beni kızdırmaya gelmez. Ben...

0: Bir bakalım kız. Yüz görümlüğü beş altın yeter mi?
1: Bak bakalım domuzun kızı, oğlan yerde mi yatıyor, ne yapıyor, iyi bak!
2: Ay, şükür yaradan aldı, bakıyor gelini!
1: Nasılmış ulan, geçmişi kılavuzdan! Hasta bir oğlana iftira eden! İtlerden bir
2: oğlan! Ayça'dan duyacağım! Hadi biz bir dakika, yarın konuklar bekliyor!

0: Yat, oğlum yat. Yorma kendini sen. Yat ha.
1: Yüreğim bozuk benim. İskeleye de çürüye çıkartmadılar boşuna. Anamın çağırttığı doktor da. Ya, oy, oy.
0: Dinen. Mevla'nın verdiği bir derde ne gelir elden?
1: Anam da öyle der emme, babam. Babama anlatamadık bir türlü. Anlatamadık. Oy, oy, oy. Of, of, rezil olacak köye. Köyden, oy, köyden. Ay, köyden geçtik. Sana da yazık ettik sultanımız. Benim gibi bir marazlıya.
0: Sus, öyle deme ağam. Yüreğini rahat tut sen. Neye yazık olacağımış bana? Dert veren Mevlam dermanını da verir.

0: hele
1: bir dolayın gidiyorum. Herhalde bakmışlardır şimdi.
0: Durun beni, gel sen bakıver, isteyiver, ben de bakalım. Kız Sultan! Sultan! Çarşaf!
2: Ay sabah olmuş, ay oğlum! Ne yapın orada sultan? Aman davranalım tez, şimdi gelirler çarşaf değil!
1: Geldiler bile!
2: Geldiler mi?
1: Aa bak, baban keyfinden silah atacak havaya! Baban silah sıkıp çarşafı ilan etti köye. Dölde'yi keder edersen Allah'ın gecesi bir bu gece değil ya. Osman! Osman!

0: That young Gus?
1: Osman öldü! Osman öldü!

0: aileli odalarım damı kaldım kuzum. Olsun anne.
1: Olsun anne.
2: Ne yaptın ayol? Böyle mi olacaktı?
0: Olacaktı. Olacaktı. Ah, gör işte. Sana o kadar da öğütledik, oğlanın yüreği hasta dedik.
3: Gelin odalarına çekip de kuzumun başına bu halleri sen mi getirdin? Bayu dekilesin!
4: Bak ana, dinle ana!
3: O kadar mı ateşliydin? Ciğerine kurt düşesi! Asmanımın katili! Getirdin gözüm görmesin seni! Dur! Dur, nereye gidiyorsun? Davacıyım senden alçak!
4: Ana, ana bir yolda beni dinle hele!
3: Ne demeye dinleyeceğim işim seni alçak! Ne demeye dinleyeceğim işim! Aha!

0: Boyu devrilesi azgın karı! Daha ne kadar tutacağım bu uğursuzu evde?
1: Yo, öyle deme karı! O bizim gelinimiz! Karnında oğlumuzun dölü var ya!
0: Ne dikilip durun orada kız? İşine gitsene! Laf mı dinleyin, Allah'ın cezası!
2: Bir diyeceğim vardı ana!
1: Ne diyeceksen de hadi!
2: Anama desem baba! Senden çekinirim!
1: Çekinme, çekinme! De, korkma!
2: Döl yok! He?
1: Ne demek döl yok kız?
0: Yaganlı çarşaf kız!
2: Osman o gece ziyade hastaydı. Yattığı yerden kalkamıyordu. Kolumdan ben akıttım kanı çarşafa.
0: Amanın! Neler de bilirmiş bu gelin olacak alçak!
1: Alçak deme karı! Şerefimizi kurtardı sayılır bir bakıma!
0: Osman'ım öldükten kelin eyleyim ben o şerefi!
1: Öyle deme!
0: Döl olmadığına göre artık bu gelini evinde nasıl tutan ha?
1: Ya o kadar saydığımız başlık parası ne olacak kız?
0: Başlık parası bata!
1: Hadi sen işine bak gelin! Gelini sal den emme! Bunca darla, dapan, bağ, bahçe, hayvanı kim çevirecek ulan karı? Ne diye güçlüsünü aldık gelini?
0: Gene de tutamam ha, gene de tutamam! Nikahlısı öldü, el alem ne değil mi?
1: Nikahlı mı dedin karı?
0: He ya, nikahlısı yok! Bu karı ne eder bizim evde?
1: Ecel etme karı! Her şeyin bir çaresi bulunur elbet!
0: No, kendine mi nikah edeceksin yoksa?
1: Şiş! Yavaş gel ulan! Ben gelinine göz diken o namussuzlardan mıyım? Izgırık karı! Döle de gelince kavrat! Eğri kulak ver lafıma! Soranlara gelin çocuğun kocasının ölümünden sonra zayi etti diyeceğiz, anlaşıldı mı? Yani acısından sultan çocuğunu düşürmüş olacak!

0: Sen bu işi yanlış tutuyorsun Ali. Ağadan habersiz kızı alıp gitmen.
1: Bırak ağayı. Hem karısı da istiyor kızın gitmesini canım.
0: O evde karının sözü geçmez, gelitme.
1: Tamam, elinizi çabuk tutun hadi.
2: Ne o ulan Ali, gelin mi kaçırırsınız evimden?
0: İdim ama dinletemedim ki oğlum.
2: Pazarlığı yapan sensin ulan Sefer. 7500 lira başlık parasını da söyledin mi bari?
1: Hadi yürüyün kız!
2: Eylen ya! Gelin benim dedim size!
3: Kız da bizim!
2: Başlıktan ne haber Hacer karı? Söylesene şuna ulan Ali! Bizi bir eksik etekten karşı karşıya koyma!
1: Doğru denem mi?
2: Anlaşıldı! 7500'ü alınca senin iyice bitin kanlanmış!
3: Ver kızı Kazım'a! Güven yok, nikah yok, kız bize düşer!
2: Ha, anlaşıldı! Güven yok, nikah yok, öyle mi?
1: Yok doğrusu!
2: Kim demiş yok? Veli! Gel lan Veli buraya! Alın size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum! Nikahsa hemen nikah yapacağım!
4: Ana! Barnak kadar çocuk!
2: Barnak kadar olduğuna ne bakan? Bir de bakan ki kocaman deli anlı olmuş! Hem bu işi memlekette ilk ben yapmıyorum ya!

0: surat asıp durun lan Ali! Ailen hısımlığın devam ediyor, sevin!
1: Al sana acar bir oğlan! Gönlünce böğür çıkar meydana!
2: Şimdi bak, karşıdaki şişelere çeker çeker ateş edeceğiz. Gel bakalım. Gel bakalım.
3: Bizi öldürür.
4: Bir tabancam da benim olsa ya.
3: Olur olmayı. Hele sen bir yol büyük.
4: Osman Ağa'nın tabancasını verir mi babam o zaman acı?
3: Osman Ağa'nın mı?
4: He, onun dolapta sakladığı tabancasını.
3: Verir, niye vermesin? Sen de onun kadar ol da inşallah. Sultan! Sultan! Yer yarıldı da yerin dibine mi gitti bu kız? Ah, artık işleri de safsaklamaya başladı.
0: Ya öyle deme. Oğlan da yükü üzerine bindi.
3: Neredeydin kız?
5: Veli çaya gitti diye korktum da ana.
3: Biz küllecilerin mevlüdüne gidiyor. Eve göz kulak ol. Sonra o samanları da bir güzel temizle, anladın mı?
5: Peki ana. Ben samanlığı temizleyeceğim. Sen sakın bir yere kaybolma. Buralarda oyna, he mi Veli?

0: Sen tabancayı mı aldın dolaptan?
1: Ateş etmem! Hah? Ateş almıyon namussuz, kurşunuyor!
0: Etme lan! Şeytan doldurur derler. Yandım anam!
2: Beni vurdun ulan deli!
1: Adam! Adam benim!
0: Yok bir şeyim, yok! Kolumu sıyırıp geçmiş kurşun! Ağlama hadi, bir şeyim kalmadı, aha! Ancak tabanca nerede, baban duyacak olursa!
1: Babam, babam geliyor, şimdi beni öldürür!
0: Korkma sen!
3: Ne oluyor burada kız, bu silah sesi de ne?
0: Şey baba, tabanca!
3: Bosman'ın tabancası, kim aldı dolaptan bunu?
0: Ben aldım baba, ben!
3: İş tabanca atışına mı kaldı ulan alça? Ha! Seni demin ya tükürdüm kızı seni!
4: Ne var abla?
0: Baban sordu demince. Ne oldu bu oğlana, dalga kalkmadı mı dedi.
4: Peki, geliyorum şimdi.
0: Hadi, bağırtmayalım babanı gene.
4: Olur.

0: Bu yıl havalar iyi. Esraftan çok iyi gidiyor. Ne diyorsun Zeynep?
1: İyi gidiyor şükür Allah.
2: Anacığım, sen kendini çok yorma. Ben yapıveririm şimdi.
0: Kız Sultan, ne yarınlık ediyorsun hala?
2: Hiç, hiç anamın işine yardım ediyorum.
0: Ha,

0: Buyur baba.
1: Sen bu evin işine hiç el vermez oldun. Bak, kavak gibi delikanlısın. Elin bir iş tutmalı, he mi? Çok da zeytinlikteki bağın bakımı yok. Şunları bir çapana da az işe ara bağlam.
0: Peki.
1: Erkek evlat dedik, bel bağladık sağa. Göreyim seni, kara çıkarma yüzümü.

0: Ben yapayım.
1: Fark etmez abla. Zat sevmiyorum bu işi. Bana göre değer böyle işler.
0: Bırak bana. Ben yaparım. Tek baban ses etmez.

0: Kız Sultan! Sen bu oğlana fazla yüz veriyorsun! Ne oldu ki yenge? Başını çok boş bırakıyorsun bu oğlanın! Unutma! O senin nikahlın! Ona eğil sahip çık! Böylesini kapı verirler adamın elinden!
1: Neymiş kuzuru?
0: Böyle ırgat gibi dolaşma! Kendine çeki düzen ver! Az biraz tak takıştır! Sür sürüştür! Oğlana beğendir kendini!
2: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
3: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
2: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
4: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
5: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
2: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: şuradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
6: Hoş geldiniz.
5: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
7: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
8: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
5: Ya.
9: İnanamıyorum.
7: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
8: Taneleri çok güzeldi.
5: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
8: Çorba kaldı mı?
5: Yine yaparım.
10: Merhaba abla.
11: Nereye kayboldun gene?
10: Çık dolaşıyor. Soğuk çıkmış da ceketimi giyeceğim.
11: Veli.
10: Ne var abla?
11: Bilmem. Yok bir şey.

0: ne oldu?
1: Onun için süslendiğimi anlamadı Bülent.
0: Sevdiğini bilmeye anlaşılan. Sevdiğini belli etmek için bir şeyler ver ona. Ne bileyim, elma falan.

Thank you.

0: Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ha. Sizi gidi utanmaz, sizi gidi ağırlanmazlar.
1: Şey yani, diyeceğim ki abla, bu...
0: Ne ablası lan? Abla abla deyip durma bana, yeter! Sen de utanmıyor mu kız bu yaptıklarından? Geç git hadi, bir daha seni görmeyin buralarda!

0: Yazıklar olsun lan Veli sana! Bir sümsük kızla!
1: Öyle değil mi abla? Hayriye'ye de sümsük değil mi?
0: Sümsük ya! Sümsük!
2: Thank you.

0: var bir şeyler. Yoksa durup dururken kovaya süt yerine niye gözyaşı akıtın? De hadi kız, hiç çekinme. Ben senin baban değer miyim?
1: Veli!
0: Ne olmuş Veli'ye? Yoksa yıktık mı yapar ha? Başka karıya kıza mı dolanır yoksa? Yemiklerini kırarım! Senin nikahın, seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur! Hiç kaygın kuşkun olmasın! Zeynep Hanım hayırlısından bir doğursun! Düğününüzü yapacağım sizin! Yalnız sen bu sıra biraz el ver Zeynep Hanım'a! Biliyorsun yükü ağır, işlere yetişemez oldu!

0: gözün aydın Kazım Ağa, nur topu gibi bir oğlun oldu.
1: Allah kısmetini açık etsin. Kız Sultan hazır et kendine, oğlanın kırkında düğününüz var.

0: Zahiriye, burada ne işin var?
1: Sen evlenecek, ben yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Vallahi atarım.
0: Sen hazırlığını yap bu sabah.

0: alaca karantika kaçacağız.
1: Ne kaçması beni? Sen gerdeğe giriyorsun ya.
0: Kimden giriyorum gerdeğe? Tövbe tövbe, o benim ablam olur kız, unutma. El ayak çekilince kaçarım ben. Böyle yapmazsak bilin benim babamın didiği didiktir, vurur adamı vallahi. Yaşatmaz.
1: Gelmezsen öldürürüm kendimi.
0: Geleceğim, söz.
1: Eyvah, babam geliyor, kaç, öldürür seni.
0: Unutma, gün ağarınca samanlıkta.
2: Hadi atın içeri kaydı.
3: Tamam ona ne olursun sana. Orası Osman'ın mezarı. 10 yıl önce o kız gelin odalarına serdiydi Osman'ın.
4: İsterseniz kızı alır giderik.
2: Karı lafına ne bağın sen Ali? Bu halde söz sahibi o mu yoksa ben mi? Hadi atın hep beraber damar. Hadi bakalım hadi.
5: Yeah.

0: Şu babamın bize ettiklerine bak. Ne yapacağız şimdi? Benim burada bir dakika bile kalmam günah. Osman ağamın mezarında kemikleri sızlar. Ne yapan abla? Yoksa sen de mi? Sen de mi abla? Beni büyüden, bana her bir şeyleri öğreten sen de mi abla?
1: Anlaşılan bunu da öğreteceğiz. Sana sadıçlık etmek de varmış kaderimizde.
0: Ne dedin abla?
1: Demedim daha. Diyeceklerime iyi kulak ver. Güvey gerdeğe girinde ilkin gelini konuşturacak. Yüz görümlüğü takacak sonra, yüz görümlüğü takacak yine gelinin duvağını açacak. Hadi bakalım, ne durun hadi aç dua.
0: Allah etmiyor.
1: Biliyorsun, yüzüm senin görmediğin bir yüz değil. Ben senden yüz görümlüğü de istemiyorum, dua aç yeter. Yok kaçma. Onu da ben yapam hadi. Beğenmedin mi yüzümü? 14'ünde kız yüzü değil benimkisi. Ondan mı kaçıyorsun benden?
0: Ablacığım.
1: Başlarım ablana şincik. 10 yıl önce solucan gibi bir oğlanken kim getirdi seni bugünlere? Kimsenin derdinle dertlendi, kimsenin yerine dayak edi ha?
0: Doğrudur.
1: Eller öz çocuklarını bağrına basarken ben seninle sancılanır, hoca ilaç diye komşulara koşar, başucunda gözümü bile kırpmazdım, yalan mı?
0: Doğru, hakkını inkar kılmam. Sen bana anamdan ileri baktın.
1: Baktım bakmayı emme, yaptığıma ettiğime karşılık ne gördüm? Kazım Ağa'nın oğlu, malı, tarlası, bahçesi, ömrümü tüketti. Bundan kelli yüzüme bakılmaz mı?
0: Ne demek? Sen daha... Sen iyisin, sen güzelsin daha. Sana şu bizim köyde layık.
1: Kimseleri layık değil bana. Sen de o yüzden benden kaçan ya.
0: Vallahi ondan değil abla. Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Hayriye'ye ha? Söz verdin o ciğerine kurtlar düşesece kıza ha? Tez zamanda ölüm döşeklerine düşe o Hayriye olacak.
0: Yapma abla, yazık değil mi kıza? Ne isten elin kızından?
1: Ya o elin kızı ne ister benden? De bakalım, o ne ister benden? Benim büyütüp yetiştirdiğim nikahlıma sahip çıkan alçak!
0: Alçak değil mi ona?
1: Derim, sana da derim. Baban da razı gelmez buna. En iyisi babanı çağırıp olanları anlatmak.
0: Amanın abla etme!
1: Amanın ha? Sen aman bilir misin? Ben senin nikahlın değil miyim? 10 yıldır ne diye bekledim ben? Yamaçtaki yemiş vermez kelahlat gibi böyle ömür mü tüketeceğim ben? De bakalım! Hayallediğim bebelerin beşiğini Hayriye kız mı ırgalıyor?
0: Şimdi ne yapacağız abla?
1: Gerekeni yapacağız.

0: Hayriye kızla seni kaçıracağım. Baktık, büyüttük seni. Sonunu da getirelim bari.
1: Ablam, ablam benim ablam. Ellerini öpem ablam. Senden gayrısı beni anlamazdı zaten.
0: El öpmenin sırası değil şimdi. Bir an evvel davran.
1: Şenlikler bitende el ayak çekilecek. İlk horoz ötende kaçacağız. Sözümüz öyle.
0: Ne o? Gözlerin kapanıyor. Ayakta uyuyor gibisin.
1: Arkadaşlar üstüme düştüler, geçirdiler de.
0: Hadi yat şu yatağa da uyu biraz. Sabaha daha çok var.
1: Yo yo abla, o gelin yatağı.
0: Hadi hadi, ne diyorsam yap. Gelin mi var ki ne yatağı ola?
1: İtme abla, itme.
0: Fazla konuşma. Yarın az mı yorulacaksın lan? Yat hadi. Hadi sen bir iyi uyu.
1: Yeme.
0: Ben sana haber ederim ilk horozda.
1: Sen ne yapacaksın abla?
0: Sen bana ne bakan? Hadi yum gözünü.

0: kulağın belli, horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey, kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al, şunu da tak beline! Bir delilik yapasın diye değil ha! Tabanca er kısmına güven verir.
1: Sağ ol. Sen de mi abla? Sen nereye geliyorsun?
0: Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız. Vururlar sonra sizi.

0: Ne o, hayrola Rıfat?
1: Hayır değil, şer bir iş Kazım'a. Senin oğlan Veli benim kızı kaçırmış. Haberin ola, peşlerine düşüyorum. Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha.
0: Olur mu be?

0: Demek böyle ha. Evet, başmışlar.
1: Ay benim başıma gelen.
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlanın hakkından ben geleceğim.
1: Ay ama ne yapana? Osman'ım öyle gitti. Bunu da sen mi vuracaksın ellerinle?
0: Beni dur kadın! Sen karışma benim işlerime. Yürüyün gidelim.
1: Ay, ay benim kara yazılı başım.

0: Eşik olma abla.
1: Senin böyle duanı alıp da gitmek doğru mu abla?
2: Ne yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun.

0: Geliyorlar.
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız şimdi. Benim elimden uçan kaçan kurtulmaz, bilirsiniz.
3: Ne yapalım baba?
2: Sana da ne oluyor ulan kız?
3: Dokunma onlara baba.
2: Niye dokunmayacakmışım be?
3: Yazık değil mi oğlana Feliye?
2: Şuna da bak hele, yazıksa yazık. Sana da ne oluyor oğlan benim?
3: Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan, de bakalım. Onu şu kadarcık bebeğken bakıp böğüten kim? Ben. Kirli bezlerde yüyen arıtan kim? Ben. Siz keyfinizde gezerken şurada burada hasta döşeklerinde başucundan ayrılmayan gene ben. Oğlan senin ha, hiç de değil ağam. Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim.
2: Saçmalama kız. Ben mi Veli'ye oğluma zulmedeceğim be?
3: Evet ağam, sen. Hem yalnız Veli'ye değil, Osman'a da zulüm ettin. Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın, yaşardı bugün Osman. Yok ağam, yok! Veli'yi de harcatmam kolay kolay sana. Ben hiç inemeden geçemezsin buradan.
1: Ağam, ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden.
3: Dur! Dur Rıfat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur!
1: Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahlın değil mi?
3: Nikahlım olmuş, ne çıkar Rıfat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl tutkun, birbirlerine nasıl yangınlar. Bir çift güvercin sanki, bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak.
4: Bu sultan deli vallahi. Sağlama deli canım.
5: Gelin aklı ağlar. Verin gayrı şu silahları bana.
2: Ey ulan kız gelin, peki sen ne olacaksın böyle, eşsiz, çocuksuz, dölsüz?
3: Ben çalışırım baba, iş görürüm ben. Odun keserim, orak biçerim, tarla çapalarım. Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş, dillere nam salacağım sultan gelin değil. Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on ırgata bedelmiş diyecekler, on ırgata. Sultan gelin!
6: Üçüncü pazarlıkta da anlaştık sayılırız ağam.
2: Anlaştık bile, oldu bitti bu iş. Babalık hakkını helal et.
6: Helal olsun ağam, hayrını gör. Bu seferki güvey de pek gencecik ağam. İki aylık bebe.
2: Erken güçlü büyüğü olmaz, erkek erkek. Aha kız gelin, yepyeni bir güvey sağa. Görünce böğüt çıkar ortaya. Ama buna iyi sahip çık ha. Kaçırma elinden, sıkı dur.

bağımlılık. Bugün dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri. Bağımlılıklar dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Türkiye'de ise Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yapılan başvuruların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Çünkü bağımlılık artık sadece alkol ya da maddeyle sınırlı değil. Kumar, internet, tütün ve hayatımızın fark etmeden alışkanlığa dönüşen birçok alan. Bağımlılık bir insanı değil, bir aileyi, bir hayatı ve bazen bir geleceği değiştiriyor. Ama her hikayenin ortak bir gerçeği var. Yardım istendiğinde yeniden başlamak mümkün.

Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı. Bir kadehle başlayan hikaye, hatırlamadığı gecelere, kendinden korktuğu sabahlara ve bir gece ölümle yaşam arasındaki çizgide yalın ayak yürüdüğü bir yola dönüştü. Elif kaybolurken annesi Umud'a tutundu. Kızının kendinden vazgeçtiği günlerde bile o kızından asla vazgeçmedi. Elif karanlıkta yolunu kaybettiğinde annesi onun için ışığı hep açık bıraktı. Ve bir gün Elif o ışığı gördü. Hayatını yeniden seçti. İnsanın hayatını değiştiren şey düştüğü yer değil, oradan kalkmaya karar verdiği andır. Bu bir annenin kızından vazgeçmeyişinin ve kaybettiği yılların ardından bir genç kadının kendine, hayallerine, hayatına yeniden dönüşünün hikayesidir. Yeniden mümküne hoş geldiniz.

0: 112 acil çağrı merkezi. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kızım için arıyorum. Kendinde değil. Uzun süredir alkol ve madde kullanıyor. Birkaç gündür durumu çok çok kötü.
0: Şu anda yanınızda mı? Size ya da kendisine zarar verme ihtimali var mı?
1: O odasına kapandı, kapıyı açmıyor. Daha önce bana da zarar verdi. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok çok korkuyorum.
0: Sakin olmaya çalışın. Ekipleri yönlendiriyorum. Kapıyı zorlamayın ve güvenli bir yerde bekleyin.
1: Ne olur geç kalmayın.

0: Biz ona bu programda Elif diyeceğiz. Çünkü kişisel mahremiyetini korumak için adı değişse de yaşadıkları gerçek.
1: Elif çok hareketli bir çocuk. Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuktu.
2: 8 yaşına kadar her şey çok güzeldi. Biz çok imrenilen bir aileydik ve arkadaşlarım falan herkes bizim evde olmak için can atardı.
1: Yani çocukluğumdan bu yana da birlikte çok şey yapardık. Yani okul eğitimlerinde birlikte aktivitelerimiz olurdu. Zaten 3 yaşındayken baleye yazılmıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterilere çıkardı, jimnastik yapardı. Girişken bir çocuktu.
0: Bazen bir çocuğun dünyası tek bir gecede değişebilir. Elif için de o gece güvende hissettiği evin, bildiği ailenin ve sevgiye dair inancın ilk kez sarsıldığı andı.
2: Ben galiba 7 yaşındaydım. Bir gün eve geldiğimde annem şiddet görmüştü. Antalya'da anneannemin evindeydik ve babam ve annem kavga etmişti. Ve o zaman annem hastanelik olmuştu o gün. Hiç unutmadım ve babama sorduğunda neden bunu yaptın dediğinde o da çok sevgiden olmuştu demiş ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti.
0: Bugün 34 yaşında olan Elif'in bağımlılıkla tanışması henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta başladı.
2: İlk içtiğimde orta sondaydım. Bir markete gittim ve herkese dedim ki arkadaşlarıma içelim mi? O gün başladım ve nasıl oldu bilmiyorum ama zaten evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
0: Önce hafta sonları, sonra haftanın birkaç günü ve sonunda her gün. Elif neyin değiştiğini anlayamadan alkolü hayatının merkezine yerleştirdi.
2: Alkol kullanmayı sürekli hale getirince okula gitmek çok zorlaştı. Artık çok yorgun hissetmeye başlamıştım kendimi. Yemek yemek istemiyordum, uyanmak istemiyordum. Ya da sadece sürekli gidip alkol içmek istiyordum. Zorla okula gidiyordum ama hemen çıkış saatini bekliyordum ve okuldaki lise hayatım zamanlarını çok neredeyse hatırlamıyorum.

0: Bağımlılık Elif'in her şeyini bir anda elinden almadı. Önce zamanını, sonra işlerini, sonra ilişkilerini, en sonunda da hafızasını.
1: Ben kapıdan girer girmez ayakkabılarımı atıyordum ve direkt odaya. Çünkü zaten baygın bir şekilde geliyordum ve o da böyle görüp beni üzülüyordu. Annem öyle bağıran çağıran biri değildi. Sadece ertesi gün işte bir şey mi oldu, ne oldu, canı sıkan ne falan. Bir şey olmuş, o gün bir şey canı sıkmış ve o halde döndüğümü zannederdi. Ta ki hep bu bayağı her gün olmaya başlayana kadar.
2: Çok fazla rahat bıraktım, çok fazla. Ama bu güvenle alakalıydı. Çünkü ben, kardeşi de var, Elif'e her zaman şey derdim. Yani evin içinde televizyon dahi kırsanız bana doğruyu söyleyin. Yani her zaman bir çözüm noktası buluruz derdim. O yüzden de benden asla bir şey saklamayın derdim. Ve güvenirdim.
0: Elif hala yaşadığını düşünüyordu. Ama artık hayatının yönünü kendisi belirlemiyordu.
1: Akşamdan karar vermiştik. Adaya gidecektik arkadaşlarımla. Annem evde mi değil mi hatırlamıyorum. Ya ben genelde hiçbir şey söylemeden çıkar giderdim ve daha sonra o aradığında söylerdim falan. Gittik işte, sonra hep beraber adada oturuyorduk. En son hatırladığım masada oturup işte sohbet edip müzik dinleyip içtiğimizdi. Ve sonra hiçbir şey hatırlamıyorum ama bende şöyle bir şey oluyordu. Ben bir sessizliğe böyle sahip olmak istiyordum yani. Hiç kimse konuşmasın çünkü fark ediyordum ki benim karakterim değişiyor ve hırçınlaşmaya ve herkese sinirlenmeye başlıyorum. Her şeyden nefret ediyorum ya da ağlamak istiyorum. Öyle olunca hemen kaçıp giderdim ve bence ben böyle başka yerlerde uyandım her zaman. O gün de gene arkadaşlarım demiş ki ben biraz yürüyeceğim falan. Oraları hiç hatırlamıyorum. Sonra kumsalda uyanmıştım. Bir kere eve giderken bir otogarda uyumuşum. Evim bir yan blokta ve ben kalktığımda hanımefendi siz nereye gidiyorsunuz dedi muhabir. Ben de gözümü açtım ve tabelada Bursa'yı gördüm. Bursa dedim. Hadi tamam dedi. Ben oturdum ve hiç çaktırmadan hemen arka kapıdan çıktım ve evime girdim. Evim yan bloktaydı. Orada uyumuştum ve o gün şoka girmiştim. Nasıl böyle bir şey yaptım?
2: Yani telefon olayı zaten bende bir travma oldu hala da. Mesela telefonum çaldığı zaman gece 12'den sonra yani daha doğrusu ya çalarsa, yani telefonum çalarsa ne duyacağım? Nerede? Yani bu benim için çok büyük bir travma. Nerede arayacağımı bilememek. Nerede olduğunu söylediği yeri bana gittiğimde orada bulamadığımda zaten en büyük şokları yaşamak. Sonrasında zaten açılmayan telefon, telaşlanmak, endişelenmek, kaygı, kaybetme korkusu.

0: Profesör Doktor Rabia Bilici, psikiyatri uzmanıyım. Yeşilay Bilim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Bağımlılık Psikiyatrisi Vakfı Başkanıyım. Yaklaşık 25 yıldır alkol madde kullanım bozuklukları alanında çalışıyorum. Evet, ilk başta daha sınırlı sürede, daha sınırlı miktarlarda içerek başlıyor kişiler. Öncelikle sadece hafta sonları kullanımla başlayabiliyor. Ama beynimizde bazı reseptörler var, bizim GABA reseptörleri dediğimiz. Bunlar zamanla, süreyen kullanımlarla artık bu alkole duyarsızlaşmaya başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Kişi giderek kullandığı alkol miktarını arttırmaya başlıyor. Bundan daha önemlisi, ilk başta bizim pozitif reinforcement dediğimiz kişi yani kullandıkça bir haz alıyor. Bu sebeple alkolü kullanmaya devam ediyor. Ama uzun süre kullanmaya devam ettikçe alkol almadığında ortaya çıkacak uykusuzluk, huzursuzluk benzeri şikayetlerini ortadan kaldırmak için de alkol kullanımını sürdürüyor. Bu bizim hiç istemediğimiz bir durum aslında. Çünkü bağımlılık davranışını asıl burada pekiştirmiş oluyor. Yani giderek alkol almadığında ortaya çıkan belirtileri, kaygıları gidermek üzere de alkol kullanımını sürdürüyor oluyor. Kişiler bazen bir önceki akşam alkol kullandıkları dönemde yaşadıklarını hatırlamadıklarını söylerler. Biz buna blackout, hafıza boşlukları diyoruz. Bu bazen tam bir hafıza boşluğu olabiliyor, bazen kısmi olabiliyor. Aslında burada olan şey, kişi o sırada bilinci açık, yürüyor, konuşuyor, bir takım eylemlerde bulunuyor. Ama buradaki asıl mesele kayıt yok. Yani o esnada beynin kayıtla ilgili kısmı bunları bizim uzun süreli hafıza dediğimiz yere aktarmıyor. O yüzden de ertesi gün kayıt olmadığı için, hani kişiler o anı yaşamış oluyor ama kayıtta olmadığı için geri gelmiyor bu hafıza. Bu bizim hastalarımızın sıklıkla yakındıkları bir şey ve tabii herkes bunu yaşamayabiliyor. Burada daha çok alkolün kullanım hızı, kullanım miktarı, mesela kadınlar daha duyarlı olabiliyorlar. Bu tür bazı faktörler bu hafıza boşluklarını daha da kolaylaştırabiliyor.
1: İnsan bazen en dibe indiğini sanır ve bundan daha kötüsünün olmayacağına inanır. Oysa bağımlılığın en tehlikeli taraflarından biri tam da budur. Dün korktuğumuz şey.

0: Hey, yarın sıradanlaşabilir. Sınırlar biraz daha silinir, tehlike biraz daha büyür ve insan farkına varmadan kendinden biraz daha uzaklaşır. Elif de defalarca buradan aşağısı yok diye düşündü. Ama yanılıyordu. Çünkü bağımlılık ona yalnızca yıllarını kaybettirmeyecekti. Onu hayatını kaybetmenin eşiğine kadar götürecekti. Ve o gece geldiğinde Elif'in önünde artık tek bir gerçek vardı. Ya bu hayat böyle devam edecekti ya da Elif hayatını geri almak için bir adım atacaktı.
1: Alkol artık onun hayatının bir parçasıydı. Değişen arkadaş çevresi onu yeni bir dünyanın içine çekiyordu. Ve o dünyanın içinde karşısına çıkan biri Elif'i madde ile ilk kez tanıştırdı.
2: Ben ilk maddeye başladığım zaman biriyle tanıştım. O da bana dedi ki hadi gel işte kebap yiyelim falan. Tamam, okey. Sonra yemek yedik ama bu sürekli tuvalete gidip duruyordu. Allah Allah, böyle bir hareketle bir değişiklik var. Sen neden sürekli tuvalete gidip duruyorsun falan dedim. Ben de sana göstereyim dedi. Sonra elinde maddelerle gelmişti. Ben sonra o içti ve ben de dedim ki ben de içeceğim. O da dedi ki tamam, hiçbir şey sormadı. Bana verdi ve ben o gün hayatımın en güzel günü zannediyordum ama hayatın en kötü günüymüş. Şimdilerde bunu anlıyorum ancak. Sonrası 2 senem onun yanında geçti benim. İnanın sanki sürekli onun yanında onu içmek istiyordum ve o sürekli bunu yapıyordu ve ben de yapmaya başlamıştım. Sanki bir günde alışmıştım. Bir süre sonra zorunluluk haline geliyor. Uyuyamıyorsun, kavga etmeye başlıyorsun. O yoruluyor, sen içmek istiyorsun, sen yoruluyorsun, o içmek istiyor ve daha sonra benim en korkunç şey onun birilerine sattığını görmemdi. Ve ben öyle öğrenmiştim. Elim yüzüm bile değişmişti. Eskiden annem falan bana diyordu ki suratın değişti, yüzünde bir şey var, ne oldu sana, saçmalama falan. Hani hep birileri böyle bir şey abartıyorlar ya da kötü görünüyorum, hani bunu bil gibi söylüyorlar zannettim. Şu anki fotoğraflarıma bakınca karşılaşıyorum. Sadece tek odam onu içmek ve müzik dinlemek. Başka hiçbir şeyim yoktu.

hiçbir madde olasılığı aklımın ucuna gelmezdi. Bana da öyle bir şey de vermedi. Yani fiziksel olarak da öyle bir şey vermedi hiçbir zaman. Şoka girdim yani. Çünkü alkolü bile evde hani onun alıp tek başına getirdiği, elinde öyle bir şey görmediğim için öyle bir şeyi de bana yansıtacak hiçbir şeyleri olmadığı için şoka girdim yani. Derin bir nefes aldım. Dedim yani yapacak bir şey yok. Atlatırız dedim. Annemin tepkileri, korkmuş, bazen de hiçbir şeyden çaktırmadan çok soğukkanlı beni idare ediyordu. İnanılmaz ama daha sonra ben ona da bağırmaya ve şiddet göstermeye başlayınca işler çığırından çıktı ve benim için en kötü gün. Bir gün sabah uyanmıştım ve böyle biz koltukta her zaman, orası artık göçük içinde yani o koltukta oturuyorum sürekli. Bir kalktım, inanır mısınız, arkaya böyle hani etrafımı toplayacağım falan. Bir baktım bütün duvara simsiyah ojeyle çarpı çarpı işaretleri yapmışım. O an inanamadım. O gün dedim ki ben deliriyorum. Gerçi ben delirdim yani. Düşün, hiç hatırlamıyorum nasıl yaptım ve neden. Bir gün ben iş yerindeyken beni aradı öğlen vakti. İşte anne seninle önemli bir şey konuşacağım, eve gelmen lazım dedi. Sonra erkek kardeşini de aramış. O da geldi, aynı anda geldik ve ilk defa önündeki bir sehpaya bir alkol şişesi koymuş. Tabii kapıyı açtı. O an da gözümde dedim ki yani bu kız kim? Ben işte onları karşıma almışım, böyle olur olmadık bir şeyler söylüyormuşum onlara. Annemler diyormuş ki öyle bir şey yok. İşte sürekli sanki böyle onları suçluyormuşum, bağırıyormuşum falan. Ve sonra artık annemi kalkıp itmişim. Hatırlamıyorum.

0: kızımın sakin bir kafayla, normal bir kafayla konuşalım. Sen şu anda pek iyi görünmüyorsun. Vay işte sen bana nasıl böyle hakaret edersin falan filan. Bu sefer üstüme başıma saldırmaya başladı. İlk defa böyle bir olay yaşadım.
1: O gece yaşanan kavga annesi için son sınırdı. Bu mücadeleyi artık tek başına sürdüremeyeceğini anladı. Ve 112'den yardım istedi.
2: Kızım için arıyorum. Kendinde değil. O odasına kapandı, kapıyı açmıyor. Ne olur geç kalmayın.
0: Zor bir süreç aslında böyle bir şeye karar vermek. Yani hani sanki ben onu arkadan iş çeviriyormuş gibi hissettim. Aradım ve durumu anlattım. İşte kızım dedim alkol aldı, işte evde çığırtkanlık yapıyor, işte kendini bilmez halde. 9'dan sonra geldiler polis ekibiyle birlikte. Birden kapı çaldı. Kapıyı bir açtım, polis ve paramedik. Şok oldum. Sizi işte muayeneye götürmemiz gerekiyor falan. Aa tamam dedim. Ya çok rahattı. Yani sanki her gün ben oraya gidiyorum. Çünkü neden? Alkollü değilim, madde almamışım ve çok yorgunum. Hani tamam ya bu iş bitsin. Hani artık bir şey bitsin yani. Sonra birkaç orada yatan insanlar vardı. Onlarla böyle köşede bir balkon gibi bir yerde oturdum. Dedim ki ay ben neredeyim? Böyle bir an sonra gittim orada bir SD gibi bir şey var. Oraya yattım. Sanki çıkamayacağım o içeriden falan. Ama bir yandan da içimde diyorum ki evet bir şey için buraya geldim ama hala diyorum ki benim bir şeyim yok. Ve şöyle bir düşündüm ve böyle koltukta sallanmaya başladım kendi kendime. Çünkü artık havada baloncuklar görmeye başlamıştım. Dedim ki ben ölüyorum, ölemiyorum, yaşayamıyorum. Bir başkası benim yerimde olsaydı ne yapardı? Böyle sallana sallana o koltuk, Yeşilay'ın reklamı geldi gözüme ve ben o an nasıl yaptım bilmiyorum. Telefonumu aldım ve hemen aradım. Randevu aldım ve o günden hemen 2 gün sonra bana randevu verdiler ve ben 2 gün hiç evden çıkmadım korkudan. Sonra annemi aradım, anne biliyor musun dedim, ben Yeşilay'ı aradım. O da nasıl yani kim söyledi dedi, ben dedim bırakacağım bunu. Hiçbir şey sormuyor, biliyorum sen yaparsın falan dedi. Sonra öyle başladı işte.
1: Elif o kapıdan içeri girdiğinde geçmiş değişmedi. Kaybettiği yıllar geri gelmedi. Yaşananlar silinmedi. Ama ilk kez şunu gördü. Geçmişini değiştiremese de bundan sonra yaşayacağı hayatı değiştirebilirdi. İyileşmek bir mucize değildi. Bir günde de olmadı. Her görüşmede, her tetiklenme anını atlattığında eski hayatına dönmek yerine kendisini seçtiği her anda biraz daha güçlendi. Çünkü bağımlılıktan kurtulmak yalnızca kullanmayı bırakmak değildir. İnsan çevresini, alışkanlıklarını, ilişkilerini ve en önemlisi kendisiyle kurduğu bağı yeniden inşa etmek zorundadır. Elif'in asıl mücadelesi de buydu. Sadece bağımlılıktan uzaklaşmak değil, kaybettiğini sandığı Elif'i yeniden bulmak.
3: Ben Tuğçe Arslan. Yaklaşık 8 yıldır Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde klinik psikolog olarak görev alıyorum. Elif'le ilk karşılaştığımızda aslında oldukça uzun bir alkol kullanım öyküsü mevcuttu. Çok uzun yıllar öncesinde alkolle tanışmış ve hayatının bir parçası haline gelmişti bu kullanım. Bize ilk geldiği dönemlerde haftada 4 gün alkol kullanımı vardı ve kullanımı da oldukça yüksek miktarlardaydı.
0: Sabah uyandım ve ben hep siyah giyinirim. O gün bembeyaz giyindim. Ve bir baktım ki yürüyerek 7 dakika evin

0: arkasında koru var. Korudan aşağı inince Yedam. Psikoloğumla tanıştım falan. Dedim ki ben ölüyorum.
1: Yaptığımız ilk görüşmede Elif'in motivasyonu tamamen bırakmaya yönelik olmasa da azaltmaya ve kontrol altına almaya yönelik aslında oldukça yüksekti. Çökkün bir duygu durumu içerisindeydi. Çok keyif alamadığı bir dönem olduğundan bahsetmişti hayatında. Ve alkol kullanımının aslında kendisine zarar verdiğini, bunu kontrol altına almak istediğini belirtmişti.
0: İlk 3 ayı çok zordu. Sürekli uyku hali. Ya ben hiç uyumamışım ki. Ben bence 15 sene hiç uyumamışım. Ben ilk kez bu sene uyuyorum. İlk kez rüya görüyorum çünkü önceleri hep halüsinasyonmuş. Uyudum, yemek yedim. Ya bunları birine anlattığında çok garip gelebilir ama ben insani olan her şeyi gerçekten bu bir senedir yapıyorum yani. Yedem bana kendimi sevmeyi öğretti. Daha doğrusu kendimi bulmayı öğretti. Ben 34 yaşındayım ve ben kendime ne sevdiğimi bile daha yeni yeni anlıyorum. O gün benim hayatım değişti bence.
2: Elif'in ilk iyileşmeye başlama sürecini şöyle anladım. Açlık hissi, yani acıkması, canının bir şeyler çektiğini söylemesi. Bir de sohbet etmeye başladı.
0: 12 aydır ben ilk kez evlat olmayı öğreniyorum. Bence o da benimle yaşayamadığı anne kız ilişkisini, yani benden dolayı hiç yaşayamadığını o da benimle yaşıyor ve biz hani artık büyümek yerine ikimiz anne kız olduk ya ilk defa.
1: Annesinin ve kardeşinin tedavi sürecinde destekleyici tutum sergilemesi aslında Elif'in sürecini olumlu bir şekilde etkiledi. Bunların yanı sıra sosyal çevresini tamamen temiz kalmaya yönelik ona destek olabilecek kişilerden oluşturmaya çalıştı. Sosyal çevresini yeniden düzenledi. Bunların hepsi aslında Elif'in değişim sürecindeki önemli kısımlar.

Diyorum ki ben bunun için doğmuşum, bunun için bu kadar acıyı çekmişim. Hayatımı yaşayacağım son zamana kadar artık bunun mucize olmadığını, herkesin her bağımlılığını bırakabileceğini göstererek ve öğreterek geçirmek istiyorum. Önceden çocuklardan nefret ettiğimi sanan ben, hiç de öyle değilmiş. Ben çocuk seviyormuşum, bunu yeni yeni anlıyorum. Güvenli, sağlıklı bir aile kurmak istiyorum. Şu an yani bir sıcaklık hisset, yani yaşamak istiyorum ya sadece.

geçmişteki Elif eğer karşında oturuyorsaydı şu an, derdim ki ona korkma, sen bunu yapacaksın, bunu başaracaksan derdim. Böyle ellerini tutardım sürekli. Korkma çünkü bir gün yapacaksın. Sen de yardım iste, yardım ara. Sakın çekinme çünkü en başta bunu kabul etmen gerekiyor. Kabul et, yardım iste. Ve sonra kendine inan, bunu yapacaksın. Korkma ya derdim, tek diyeceğim, bir gün sen de başaracaksın.

0: İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elif'in hikayesi bize bir kez daha gösterdi ki bazen bir genç daha hayatının başında yolunu kaybedebilir. Bir yanlış, başka bir yanlışa, bir gece yıllarca sürecek bir karanlığa dönüşebilir. Ve bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur. Elif kaybettiği yılları geri alamaz. Ama bugün önünde koskoca bir hayat var. Gençler, unutmayın. Bazı adımlar bir gecede atılır, sonuçlarıysa yıllarca sürebilir. Ama insan ne kadar uzağa giderse gitsin, dönüş yolu hep vardır. Çünkü geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Biz bugün bir vedanın değil, yeniden başlayan bir hayatın hikayesini anlattık. Her zaman umut varsa yeniden mümkün. Yeni hikayelerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçiremediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: hoş geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol diyeyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Tanımış benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikiniz de birer küçük çocuk sayılırdı.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.
2: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar. Burada sözlü olmasam kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar? Kız mı abla? Hem bana kalırsa seni beğendi. Görmedin mi sana nasıl bakıyordu? Hala konuşuyor terbiyesiz. Hadi yürü.
1: Aferin Ala. Çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Sayenizde beyim. Aklımızın erdiğinden diye ya. Çabalıyoruz işte.
4: Güzel geldiniz.
0: Hayırlı akşamlar beyim. Bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
1: Eksik olma. Hadi güle güle Ala.
0: Sağ olun beyim.
1: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
3: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
3: İyi, acele et biraz.
2: Murat! Siz burada mıydınız?
3: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
2: Murat abime ayran getirmiştim de.
3: Murat abine ayran getirdin demek.
2: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
3: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
2: Baş üstüne.

0: 我先下来行。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma. Çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana?

0: Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?
1: Bildiğimize göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
2: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
1: Aptal! Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: sensin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok. Hemencecik alınmayın öyle. Haşa. Sizden şüphe etmek ha. Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dağ yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak Ayşe, bırak diyorum sana. Uf. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değilim.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanır mı söylediklerinize sonra?
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: Lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin, hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karımız mı? Böyle bir şeyi hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi vız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap vermem. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır, böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme, bir kerecik olsun öpeyim seni.
0: Sonra bırakacaksınız beni, gideceğim. Söz veriyor musunuz?
1: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.
0: Bırakın beni artık!
1: Seviyorum seni!
0: Hayır! Hayır! Çıldırmışsınız siz!

0: şöyle yanıma otur Ali Ağa. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey. Bırakın gideyim.

0: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
1: Canım sen gidin, sen varım, canım benim.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
1: Allah Allah. Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
1: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
1: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
1: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
0: Ne zaman?
1: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
0: Peki, gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim.
2: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
3: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
1: Ne bileyim ben.
3: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
1: Sonra konuşsak?
3: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
1: Gene ne yaptın baba?
3: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
1: Ne bileyim ben.
3: Doğruyu söyle bana.
1: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
3: Devam et.
1: Kendi kendine gelin güveyi oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
3: Yalancı köpek! Burada dön, el alemin tertemiz kızlarını da ayartmaya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
1: Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım.

0: Abla, sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni. Güzel kardeşim benim. Benim olacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi. Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
1: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
1: Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.

ablacığım? Hiç. Birden başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna git.

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hep yalan söylüyorsun bana!
2: Seni sümüklü köylü kızı sen!
1: Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: gerçekten gitti. Mahvoldum ben.
1: Üzülme ablacığım. Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin. Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına.
0: Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
2: Böyle günde damat otururum, hadi kal sen de oyna. Hadi.
1: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum.
0: Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen.
1: Darısı senin başın ablacığım.
0: Beni düşünme. Evlenmeyeceğinden.
1: Ablacığım ne oldu sana?
0: Hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana. Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Tellerini takalım artık.
2: Nazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ala.
3: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
2: ya,
3: olmuş.
2: Yürü Ala, yürü şu delikanlılara oyun nasıl oynanmış bir gösterelim, yürü.
3: Buyur beyim.
2: Haydi defeler.
0: Yaşadığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam? Ayıbımı nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
4: Sana. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.
3: Yukarıya odaya çıkaralım. Hadi doktora haber salın.
5: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
3: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
3: Öyle ya, sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat, sen de arabayı hazırla.

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
4: Babanız hasta olduğu için.
3: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
4: İstesen bile böyle bir şey yapamam ben.
3: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
4: Yapamam.
3: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
4: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
3: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
4: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
3: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
4: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun.
3: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkese güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
4: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
5: Köpek! Gel buraya. Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana. Zeynep kızım, saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
3: Baba, müsaade et de anlatayım.
5: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
3: Peki baba.
5: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
4: Babacığım, Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte. Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
6: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
7: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi.

0: benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
1: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
0: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
2: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah, işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o 3,5 süslü çaputa tav oluverir. Ne yaparsın? Bu da lazım.

Allah Allah. Zeynep? Bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. No, nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine? Gel benimle.

0: Ama beraber yaşayabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

0: Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan! Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidiyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban öleli daha şurada.
0: Ne yapalım? Öğlenle biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin, ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun.

0: ellerimle hazırladım. Çok iyi gelecek size. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi. Ama ölenle ölünmez.
1: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
0: Başka kurtuluş çaresi var mı? Karnındaki çocuğu bir türlü aldırmaya yanaşmıyor.
1: Ah, ben de böylece sana kalıyorum demek.
0: Yoksa işine gelmiyor mu?
1: Ah, canıma minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın. İçki dokundu galiba ama şimdi ölüyor.
0: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Evimize götür Orhan beni, hiç iyi değilim.
0: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
2: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah aceler mi?
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.
1: Yalan! Karnımda çocuğumu taşırken nasıl yapar böyle bir şey?
0: Bak güzelim! Karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme, ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küpler içinde yaşatacağım.
1: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanı Orhan'dı.

0: Yüce Tanrım benim, Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep kalk. Ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.
3: Zeynep yine kalkmıyor.
4: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
1: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
4: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
2: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
4: Allah kahretsin.
2: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
1: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
1: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı?
2: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
1: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
2: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
0: Babacığım. Bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık. Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde 2 katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
5: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
0: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
5: Sen daha çok beklersin. Ne nikahı be hala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
0: Ne dedin?
5: Kötü oldu senin kızın hala. Sen bu kafayı değiştir artık.
0: Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bırakın beni, gebertişim şu namus düşmanını.
5: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör.
6: Otur hala, otur, sen bakma o deliye.
0: Yalan, yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
7: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağa. Ben senin yerinde olsam.
0: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen ne? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl olur? Bahçe içinde şipşirin iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana.

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şu Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?
0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
0: Hayır.
1: Ha söyle. Ne mal oldun belli zaten. Söylemezsen bak seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyorum zır. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
2: Babacığım hepsi geçer. Asabım bozulmuş senin.
1: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
2: Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek?
1: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
2: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
1: Hay aklımla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
2: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım, kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım, bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi bas git, kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan, bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan, bütün olanları unutmaya, kölen olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki, hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki beni.
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Senden.
5: Nereye gidiyorsun be lan?
6: Çektir yolundan.
5: Dur bakalım. Giremezsin.
6: Lan kolunu!
5: Altın diyorum sana, din donu ağrım burası. Giremezsin.
6: Çekil be, çekil, herif çekil! Açın, açın kapıyı! Zeynep nerede?
7: Vay aziz kayınpederim benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz. Zeynep! Bak kim geldi.
0: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arz.

0: Aslan Mala. Ne niyetinde geldin? Bayağı özlemişim seni.
1: Babam. Babacığım.
2: Melek kızım benim. Kızım benim, ben çok...
1: Hayır, iyi ki geldin. Benim biricik canım babacığım. Dur bakayım sana. Hiç mi hiç değişmemiş?

0: Elbette yorgun olacak.
1: Buyurun efendim, şöyle oturun.
0: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
2: Sağ ol evladım.
0: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
2: Güle güle, teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
3: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.
2: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
3: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
2: Hayır, hayır. Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah kötü Hasan, ah. Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet. Benim kızıma nasıl iftira eder? Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
3: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
2: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
3: Şaşkına döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadım bile. Sen biraz istirahat et şurada. İyicek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazır ölçünü almışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Yo, ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
2: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü olduğumuza bakmayın siz.
3: Baba.
1: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz için de Osmanlı'ya

0: ancak beyni yetmiş olanlar bile var.
1: Babacığım, ne olur sus, sırası değil.
0: Nasıl sırası değil? Kıymetli misafirlerimiz, senin nasıl bir kız olduğunu bilmeliler değil mi?
2: Zahmet etmeyin Ali beyefendi. Biz Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz.
3: Düğünü açmak şerefini bana bahşeder misiniz?
4: Tabii, tabii, rica ederim. Hadi Zeynep.
0: Neden karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum?
4: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.
0: Öyle ya, ne kötülük olacak? Hepsi de saygıdeğer insanlar.
2: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
0: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
2: O çekinmeyin, ben size öğretirim.
5: Aman hadi kayınpeder, hadi!
4: Sakın ha, yoksa ihtiyar her şey olduğu gibi anlatırım.
2: Ali dayının bildiği bir havayı söyleyelim.

0: Hoş, nerede o eski günler?
1: Saygıdeğer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım. Hepsi de rezil ve ahlaksız bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin. Ne merhametten, ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık, belki de daha vicdansız. Yoksa... Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
0: Kızım, melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da.

0: Sen Atif Yanyalı'nın adamısın değil mi?
1: Yanlış şunu unutma, bir daha bu işe girersen polis burayı basacak, mahvolursun.
2: Balıklarınızın hepsi bozuk, gazinonuzu kapatıyoruz.
3: Balıkhanedeki adamımızın verdiği balıklar tesirini gösterdi.
4: Canım evladım benim, hoş geldin yavrum.
5: Kızı ve arkadaşlarına bir maskeli balo veriyor.
6: Sevginin dans ettiği genç kim? Burada kimin ne olduğu belli mi hanımcığım?
3: Sen incilerle dolu ne güzel bir deniz.
6: Sen yıldızlarla dolu ne güzel göklersin.
7: Adil efendi mi namus?
3: İkisi de aynı batağın insanları.
7: Nankör!
8: Adil bey mütareke teklif edin.
9: Senin bu iğrenç işlere girmene asla razı olamam ben. Çünkü...
6: Bana razı olmuyorsun ama sen yapıyorsun.
10: Babanız bütün malını mülkünü hayır kurumlarına bağışlıyor.
11: Hayır, olmaz böyle şey!
6: Balık beklerken deniz kızı geldi, kızdan babacığım.

0: İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verince aklıma ilk burası geldi.
1: Aşkların en güzeli bugün 16.15'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
12: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
11: Buyur abla.
12: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
11: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
13: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
11: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
13: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
12: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
11: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
6: Var.
11: Ama biz ne yaptık?
6: Çok güzeldi. Biraz vakit ayırdık.
12: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
14: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
12: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
16: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü

0: Stresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
6: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? O şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
5: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
7: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
8: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
9: Hoş geldiniz. Sağ
8: olun. Efendim? Tepkileri bekliyorum.
10: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
11: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
8: Ya. İnanamıyorum.
10: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
8: Taneleri çok güzeldi.
7: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
11: Çorba kaldı mı?
8: Yine yaparım.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

inandırıcım.

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize geçiyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım.

0: Söyle ne var Ayşe? Çocuğum olacak benim galiba. Nereden anladın? Emin misin? Tabii. Günüm tam 2 ay geçti. Ah, güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma. Yorulma sakın. Ah, İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok. En iyisi babamın ismini koymak.
1: Tabii tabii.
0: Ali.
2: Demek bana sadık kalan tek insan senmişsin. Çiftliğe kahya yaptım seni. Şimdi gel de araziyi dolaşalım.

0: Arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murat'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan. Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman savururken doğurmuş seni. Merak etme, çabuk gelirim.

0: Bir selam da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostla konuşmaya geldim seninle. Benden kaçman için hiçbir sebep yok.
1: Utanmaz, ne diyeceksin, söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.
1: Bırak!

0: Yalvarırım, kıyma bana. Karnımda çocuğum var. Günah, çocuğumu acım.
1: Ne yapsan kurtulamazsın.

temiz namusum için kendi ellerimle alacağım.

0: Metrekare'de bu bölüm Kartal'da iç mimar Emir Şen'in tasarımını gerçekleştirdiği 200 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Adalar manzaralı, konfor ve şıklığın ön planda tutulduğu, modern eklektik tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Emir Bey'den dinleyelim.
1: Merhabalar, İç Mimar Emir Şen ben. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır İç Mimarlık mesleğinin içerisindeyim. 2015 yılından beri kendi adımı verdiğim ofisimde ekip arkadaşlarımla beraber proje ve tasarımlara imza atıp bunları uygulamaya geçiriyoruz. Bugün de son uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sizleri hem gezdireceğiz hem de bir yandan anlatacağız. Burası 200 metrekarelik adalar manzaralı 4+1 bir daire. İstanbul Kartal mevkisinde konumlanıyor. Şu anda bu dairenin salonunun içerisindeyiz. Salonundan başlayarak diğer odaları tek tek gezeceğiz ve ben size burada kullandığımız tasarımları ve yaptığımız uygulamaları anlatacağım. Evin tarzı ağırlıklı olarak eklektik tarz denilebileceğimiz bir tarz. Bizim aynı zamanda ofisimizin tasarım kimliğini fazlasıyla yansıtan bir tarz. Bu tarzın içerisinde ton sür ton renk geçişleri, aynı zamanda zıt renklerin geçişleri zengin malzemelerle birleşerek bir arada kullanılıyor. Biraz sonra zaten sizler de göreceksiniz. Birçok malzemeyi bir arada kullanarak tasarımlar yaptık. Bu evde gördüğünüz sabit mobilyaların hepsi özel üretim. Tamamıyla tarafımızdan üretildi. Hareketli mobilyaların da birçoğu tamamıyla tarafımızdan üretildi. Satın aldığımız uygulamalarda da kendi kumaş seçimlerimizle veya kendi tercihimizle eklediğimiz malzemelerle destek verdik. Tamamen her bir detayını ayrı ayrı tasarlayarak oluşturduğumuz bir yer. Salonda öncelikli olarak bir konumlandırma yaptık. Oturma bölümüyle yemek bölümü bu salonda enine geniş bir salon olduğu için yan yana gelecek bir pozisyonda. Böyle yan yana gelen pozisyonlarda gözün kalabalık yormaması için form seçimlerini biraz daha buna göre yapıyoruz. O yüzden burada hem bir yuvarlak sehpalar ve yuvarlak bir yemek masası tercih ettik. Bunu da cam malzemeden tercih ettik ki dolu bir form oluşup bir kabalık görüntüsü oluşmasın, daha kütlesel bir görüntü oluşmasın. Biraz daha boşluk, biraz daha ferahlık hissi versin. Bizim salonumuzun bir ana bir parçası var. Burada boylu boyunca uzanan bir televizyon ünitesi var. Bu televizyon ünitesi altında aynı zamanda bir şömine konumlandırıyoruz. Tam oturma bölümünün karşısına geliyor ve oturma bölümünü televizyon altında şömineyle bir görselleştirme ve aynı zamanda bir ev sahipleri için bir konfor alanı yaratıyor. Hemen yanında bu Root Silver mermeri dediğimiz özel bir mermerden yapılan bir uygulama. Ve sizler de göreceksiniz ki buradaki mermer uygulama havada asılı bir şekilde duruyor. Hemen yanında titanyum kapaklı, titanyum ve cam kapaklı bronz bakırdan bir büfe uygulamamız var. O da aynı şekilde havada asılı bir şekilde duruyor. Bunlar aynı zamanda hem oturma bölümünün karşısında hem de yemek bölümünün karşısına gelerek buradaki kullanımla ilgili ev sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar. Ağırlıklı olarak burada hem baskın renkleri bir arada görebilirsiniz, hem de gri'nin tonlarını bir arada görebilirsiniz. Ama bunların içerisinde ton sür tonlar göreceksiniz, farklı aplikler göreceksiniz, farklı malzemeler göreceksiniz. Bunların geçişlerini göreceksiniz. Bizim burada hedeflediğimiz her zaman kendi tasarım çizgimiz içerisinde, bunları bir bütünlük içerisinde ve gözü yormayacak şekilde kurgulamak. Açıkçası bu evde de bunu başardığımızı düşünüyorum ama tabii bunu siz izleyenler daha rahat karar vereceksiniz. Bu evin tarzı modern eklektik olarak söylemiştim. Modern eklektikle ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. Birden fazla malzemenin bir arada kullanıldığı uygulamalar bunlar. Hepsi özel olarak tasarlanıyor ve özel olarak uygulanıyor. Yani bir sehpanın içerisinde aynı zamanda bir metal uygulamasıyla cam uygulamasını bir arada görebildiğiniz gibi bunu mermer bir uygulamayla da destekleyebiliyoruz. Aynı şekilde televizyon ünitesinde de bir Root Silver mermer taşı var ve mermer taşı bir mobilya ile birleşiyor. Aynı zamanda bu yine metal kapaklı cam bir büfe ile birleşebiliyor. Salonumuzun girişinde hemen sol tarafında biraz daha derinlik hissini arttırması için parçalı bir şekilde yapılmış bir ayna uygulamamız var. Onun önüne, hemen önüne yine böyle bir metal ayaklı bir dresuar bizim ofisimiz tarafından tasarlanıp özel olarak ürettirildi. Üzerinde de porselen bir taş uygulaması var. Bunların hepsi burada bütünlüğü oluşturması için renk geçişleriyle beraber tercih ettiğimiz öğeleri oluşturuyorlar. Bu evin genel kapsamında ağırlıklı olarak bir bakır renk hakimiyeti göreceksiniz. Ama önemli olan bu renk, bu ana rengi tercih ederken bunu gözü yormayacak ve çok öne çıkmayacak bir şekilde kurgulamak. O yüzden de bunu diğer baskın renklerle bir arada kullanarak, bir arada birleştirerek bunun etkisini biraz daha arttırmak ve gözü yormayacak pozisyona getirmek istedik. Burada aynı zamanda köşede bir fiskos köşemiz var. Burada iki tane birer jerimiz var. Hemen önünde bir jalüzi store uygulamamız var. Evin genelinde zaten bir jalüzi store uygulaması yapıldı. Mümkün olduğunca gözü yormayacak uygulamalar, çok kapalı olmayacak formlarla bunu desteklemek istedik. Salonda baktığımız zaman formlar arasında özellikle kanepelerde yuvarlak hatlı bir kanepe tasarlayıp uyguladık. Burada gördüğünüz kanepelerin uygulaması da bize ait. Sadece burada berjerleri satın aldık. Onlara da kendi kumaşlarımızı, kendi seçtiğimiz kumaşları üreticilere ilettirerek kendi istediğimiz tarzda olmasını sağladık. Kanepelerdeki o yuvarlak form dönüşleri bize aynı zamanda o formu bir yerde takip ettirmeyi itti. O yüzden eğer bakarsanız duvarlarda yuvarlak mermer aplikler göreceksiniz. Hemen fiskos berjerlerinin üzerinde. Burada özellikle kanepelerde ve berjerlerde gri tonlarında gittik. Fiskos berjerlerinde bir baskın bir ton girelim dedik. Bir orada bir hafif böyle turuncuya yakın, tam turuncu diyemeyeceğim bir bakır turuncu arası bir tonla orada bir baskınlık ve öne çıkış yaratmak istedik. Yemek masasında ise tamamıyla araya artık daha yine etkili olabilecek yeşilin ve green'in tonlarıyla çift renk yaptığımız bir yemek sandalyesiyle aynı zamanda yemek masasının içerisindeki metal ve bakır uygulamalarla bir arada kullanarak buna destek vermek istedik. Söylediğim gibi sadece önemli olan bizim için formların geçişi değil, renklerin bütünlüğüne de çok önem veriyoruz. Burada gözünüzü yormayacak şekilde bir renk geçişi olduğunu düşünüyoruz. Burada zeminde bir Macar Parkı uygulaması yaptık. Bu Macar Parkı uygulamasını yaparken aynı zamanda bir dikdörtgen bir çerçeve oluşturduk. Ve demin de bahsettiğim gibi buradaki mesela tavanda gördüğünüz spotlar hepsi özel olarak üretildi ve özel olarak boyatıldı. Aynı şekilde parkede bu uygulamayı yaparken parkenin etrafından yine aynı şekilde bakır renk bir çıta dönerek burada bir formsal ve bütünlük yakalamak istedik. Bu evde bol bol sakta vizeler, duvar aplikleri, tavan aydınlatmaları, gizli ışıklar, led ışıklar göreceksiniz. Bunlar bizim tasarım kimliğimizi oluşturan öğeler. Biz bunları sık sık kullanıyoruz. Bu evde de bol bol kullandık. Koridorda bir çıtalama uygulaması yaptık. Modern eklektik tarz dediğimiz tarzda dediğim gibi birçok tarzı aslında bir barındırıyor. Eskiden bu çıtalama uygulamaları daha çok klasik evlerde yapılırdı. Ama bunu modern mobilyalarla desteklediğiniz zaman aynı şekilde artık şu anda modern tasarımlarında bir parçası haline gelmiş durumda. Koridorun genelinde green'in bir tonu hakim. Bu green'in tonuna yine bir mermer apliklerle ve ışıklandırmalarla destek verdik. Aynı şekilde yine burada da bakır renkten özel olarak ürettirdiğimiz aydınlatma elemanlarını ve duvar apliklerini göreceksiniz. Yine aynı şekilde tavan spotlarıyla destek vermek istedik. Zeminde bir porselen seramik uygulaması yaptırdık. Bu yine bizim buradaki tasarımın parçası olarak oluşturduğumuz öğelerden biri. Aynı şekilde siz burada koridorda yürürken sensörlü bir ışıklandırma var. Burada süpürgeliklerin içerisine monte edilmiş ve siz yürüdüğünüz zaman sensör sizi görüyor ve bir anda ışıklar yanmaya başlıyor. Buradaki koridor bizim için şu anlamda önemli. Koridorlar evin geçiş alanları ama biz çok önem verdiğimiz alanlar. Evin kimliğini yansıtan alanlar olarak görüyoruz. O yüzden koridorların biraz böyle ışıl ışıl olmasını, dolu dolu olmasını seviyoruz. Burada yine bir sanatçıya hazırlattığımız duvar resimleri var. Bu resimler özel olarak buranın renklerine uygun olacak şekilde yaptırtıldı ve duvarlara asıldı. Bunun dışında Giriş VC'yi göreceksiniz. Giriş VC'ler de bizim ev için önemsediğimiz alanlardan biri. Aslında evin bir ön sözü gibi görüyorum ben giriş VC'leri. Çünkü evimize gelen insanlar evimizin tamamını göremeyebiliyorlar ama mutlaka bir giriş VC'yi görme ihtimalleri diğer alanlara göre daha yüksek oluyor. Buradaki giriş VC çok büyük bir VC değil ama burada da bir aynı şekilde bir havada asılı bir lavabo dolabımız var. Bu lavabo dolabımızın hemen üstünde yine bir tavanda sarkıt aydınlatmamızı göreceksiniz ve tavana asılı bir şekilde yine bizim tarafımızdan tasarlanıp üretilen bir ayna uygulamamızı göreceksiniz. Salon enine konumlanan bir salon olduğu için yemek bölümüyle oturma bölümü yan yana geliyor. Dolayısıyla buradaki kullanım işlevselliği çok öne çıkartması gereken bir duruma geliyor. Biz burada bu üniteyi tasarlarken ve uygularken bunu hedefledik. Yakıştığını da düşünüyorum salona. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz.

Burası da evlerin en çok merak edilen yeri, evin mutfağı. Bu mutfakta tamamen bizim tarafımızdan çizilip, bizim tarafımızdan üretildi ve uygulandı. Mutfakta ağırlıklı olarak bir gri'nin bir tonunu kullandık. Bu renkleri bize sosyal medya üzerinden de çok soranlar oluyor, rar rengi olarak, şey olarak. Biz buradaki duvar renkleri dahil, bütün mobilyalardaki renkleri tamamıyla birçok rengi birbirine karıştırarak özel olarak ürettiriyoruz. Hatta özel olarak düşünüyoruz. Günlerce renklere bakıp karar vermek için beklediğimiz anlar oluyor. Buradaki mutfakta lake mobilyalar tercih ettik. Yine aynı şekilde evin genelinde gördüğünüz çizgisel bir çıtalama, bir form hareketi, bir kasetli lambir hareketlerle destekledik. Ve yine üstlerinde metal uygulamalarla beraber, burgulu camlarla beraber destekleyerek oluşturduğumuz bir tasarım. Formsal olarak bir bütünlük sağlamak istediğimiz gibi aynı zamanda işlevsel bir mutfak da yaratmak istedik. Çok büyük bir mutfak değil ama kullanışlı bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Hemen kapısını göreceksiniz mutfağın. Bunun kapısında da yine cam kapı yapmamızın sebebi bir koridor geçişi olduğu için içeride bir insan olup olmadığının görünmesi ve böylece kapının açılıp kapanmasında bir sorun oluşmaması için camdan yapıldı. Buranın camında da yine evin birçok aydınlatma elemanında ve görsel destekli alanlarında kullandığımız gibi bir bronz cam kullandık ki renk geçişlerinde tasarımına etkisi olsun diye. Alt dolapların hemen üzerinde porselen bir tezgah uygulamamız var. Bu aynı zamanda arka duvarı da boylu boyunca kaplıyor. Bu porselen tezgahların özelliği, bunların üzerinde ekmek de kesebilirsiniz, bıçak da kullanabilirsiniz, birçok şeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz ve asla zarar görmezler. Yanmaya, ısıya, bunlara tamamen korunaklı ürünler. Yine aynı şekilde hemen solda bir lavabo uygulamamız var. Bu tamamen tezgahın altına yapıştırma bir lavabo uygulaması. Yine kendinden çekmeli bir lavabo bataryası var. Bunun ucundaki spiral uç çıkartılıp, uzatılıp rahatlıkla kullanılabiliyor. Hemen yanında yine fırın ve ocağımız var. Hemen bu fırın ve ocağın üzerinde burada biraz formsal olarak biraz farklı bir tasarım olsun diye yuvarlak bir davlumbaz tercih ettik. Tabii ki her zaman için ihtiyaç olacak bir şey mutfak masası ve mutfak sandalyeleri. Bunu da içerideki form ve renklere uyacak bir şekilde yaptığımız bir tercihle modern bir mobilyalarla kullanmayı tercih ettik. Yine buradaki perde seçimini de yaparken store perde rahat kullanılması açısından gerektiğinde güneşi kesebilen bir özelliğine sahip. Buradaki renk geçişinde tamamen mutfağın tonlarına göre seçerek kullandık. Mutfakta da yine aynı şekilde salonda ve koridorda kullandığımız spotları aynı renk ve şekilde boyattırarak kullandık. Evin genelinde de aynı spotlar devam ediyor.

Burası da ebeveyn odası. Ebeveyn odası aslında ayrı bir kapıya sahip bir odaydı. Giyinme odası da ayrı bir kapıya sahip. Buralar iki odaydı. Ama biz burada giyinme odasıyla ebeveyn odasının kapılarını çıkarttık. Odanın girişinde biraz geriye alarak bir odaya bir koridor yaratarak giriyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman hemen karşımızda bir yatak başı uygulamamızı göreceksiniz. Tasarım çalışmalarımızdan bahsetmiştim. Birçok malzemeyi yan yana kullanarak tasarımlar yaptığımızı söylemiştim. Buradaki yatak başında da yine kumaş, metal, ahşap bir arada kullanılarak yapılan bir çalışma. Tamamıyla duvarı kaplıyor ve buranın, bu ebeveyn odasının ana faktörü, ana öğesi haline geliyor. Hemen yanında, yatak başlarının hemen yanında yine lake mobilyadan yaptığımız, bizim tarafımızdan çizilen ve ürettirilen komodinleri göreceksiniz. Onların hemen üzerinde yine bir sarkıt aydınlatma uygulamalarımız oldu. Hemen karşısında yine aynı zamanda bir televizyon konumlandırdık. Bu televizyon hemen altında yine lake mobilyadan yaptığımız ve evin diğer alanlarında, özellikle dolaplarda formsal olarak çok kullandığımız, şerit çıtalama modeliyle desteklediğimiz bir konsol dolap uygulamamızı göreceksiniz. Bunun devamında hemen bir ev sahipleri için bir makyaj bölümü gibi bir alan oluşturduk. Yine burada da bir sarkıt, bir avize. Yine buradaki evin içerisinde birçok alanda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı öğelerden biri oldu. Yine bir dinlenme berjeri var. Burada da yine bir blackout perde uygulaması yaptık. Blackout perdenin hemen önünde de normal bir foam perde uygulamamız var. Bu foam perde boylu boyunca kapanıp gerektiği yerde odanın hiç ışık almamasını sağlıyor. Yine aynı şekilde giyinme odasına bakacak olursak, açık kapılı bir yer olduğu için buradaki giyinme odalarını kapaklı modellerden tercih ettik. Çünkü her zaman istediğimiz düzende olmayabiliyor giyinme dolaplarının içleri. Böylelikle bir görüntü kirliliği oluşmamasını engelledik. Giyinme odasındaki dolapların kapaklarında da yine aynı şekilde tarafımızdan özel olarak çizildi, özel olarak üretildi ve uygulandı. Ebeveyn odanın hemen içerisinde de yine ayrıca giyinme odasına destek olarak ürettirdiğimiz bir dolap uygulamamız da mevcut. Hemen ardından ebeveyn banyoyu göreceksiniz. Buradaki ebeveyn banyo yine diğer banyolarda olduğu gibi tavanda bir lake çıtalama bitişiyle tamamlandı. Birçok yerde görmeyeceğiniz bir uygulama şu an için. Bu evde ilk defa denediğimiz uygulamalardan biri. Dediğim gibi bizim tasarım anlayışımızın içerisinde birçok malzemeyi yan yana ve birlikte kullanmak çok var. Orada da seramik ve mobilyanın birlikte kullanıldığı bir tasarım oluşmuş oldu. Ebeveyn banyo çok büyük bir banyo olmadığı için burada açık renk bir mermer görünümlü bir porselen tercihi yaptık. Sadece zemininde biraz daha antreste yakın bir porselen renk tercihinde bulunduk. Yine aynı şekilde yanında bir boy dolap ve lavabo dolabıyla tasarımımız oluşuyor ve karşısında boylu boyunca bir ayna var. Burada da yine aynı şekilde dolabımızı tasarlarken metal bakır bantlarla, titanyum bantlarla diğer banyolarda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı bir şekilde oluşturduk. Buradaki tablo tercihi de yine koridordaki tabloları yapan sanatçı tarafından özel olarak boyun renklerine ve bu odanın renklerine uygun olarak bu oda için tasarlandı ve çizildi. Biz de onu burada konumlandırdık. Yine aynı şekilde bir lake konsol mobilyamız var. Televizyon hemen onun üstüne konumlanmış durumda. Onun yanında da duvardaki aynasıyla ve tavandaki sarkıt apteğiyle bir makyaj bölümümüz mevcut. Evin genelinde gördüğünüz gibi kapılar tamamıyla tarafımızdan özel olarak üretildi, çizildi. Bunlardan özel olarak bahsediyorum, sürekli bahsediyorum. Çünkü buradaki uygulamaların hepsi tamamıyla ve tamamıyla özel olarak tasarlanıp uygulanan uygulamalar. Kapı kolları bu evdeki ağırlıklı renk tonuna uygun bir şekilde, modern olabilecek bir şekilde özel olarak seçildi ve uygulandı.

Burası da evin genç yakışıklısının odası. Basketbol temalı bir oda. Bizim başka bir projemizde yaptığımız bir Michael Jordan temalı bir basketbol temalı bir odamız vardı. Bu evin yakışıklısı da bu odayı görmüştü ve benden ya Emir abi bana bir yine aynı şekilde bir Michael Jordan temalı bir oda yapar mısın diye rica etti.

Ben de dedim ki sana Michael Jordan yapmayalım, sana da Kobe Bryant versiyonunu yapalım. 3D'sini çizdik, gösterdik. Çok beğendi. Hatta aynısı olmaz bence Emir abi dedi. Yok dedim, sana aynısını yapacağız dedim. Burada da şimdi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi farklı malzemeler bir arada. Yatak başında kullandığımız bir led ışık uygulamaları var. Buradaki Kobe Bryant bizim hedeflediğimiz şeyde Kobe Bryant sanki basketbol potasına bir basket atıyormuş bir silüeti oluşturmak istedik. Bunun tamamen vektörel çizimleri tarafımızdan yapıldı. Tarafımızdan yapılan bu çizimler ondan sonra bir led ışıklı bir uygulamaya döndürüldü. Yine aynı şekilde Kobe Bryant'ın bir sözünü de onu böyle bir motive etmesi açısından duvara astık. Yine hemen karşısında yine Kobe Bryant forması da var. Buradaki lake mobilyalar yine aynı şekilde burada ahşap kaplamayla birleştirerek devam etti. Burada da biraz da bundaki renk geçişlerindeki isteğimizin sebebi aslında biraz da böyle tam olarak olmasa da Lakers'ın renklerine yakın bir harekete gelmek. Biraz oradaki sarıyı kullanmak istedik. O yüzden burada bir kaplama ürünü tercih edildi. Burada kaplama ürün yine içeride de çok sık gördüğünüz bizim lake çıtalamalarımızla birleşiyor. Bir çalışma alanı var. Bir çalışma alanının üzerinde bir raflı depolama alanı var. Bu aynı zamanda hem onun bir çalışma alanını oluşturduğu gibi aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir televizyonu, bir dolabı, bir çekmece sistemi oluşturuyor. Ama burada odanın ana temelini Kobe Bryant'ın işte arkadaki led ışıklı potaya basket atmasını oluşturan silüeti ve vektörel çizimi oluşturuyor. Duyduğunuz bir şeydir zamansız tasarımlar diye. Biz zamansız tasarımları ağırlıklı olarak genç odalarında yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar belli bir yaşta oluyorlar ama belli bir yaş ilerledikten sonra istekleri değişebiliyor. Bu hem onlar için zor bir şey hem de ebeveynleri için zor bir şey. Dolayısıyla biz bir genç odasını veya bir çocuk odasını tasarlarken onun o anda olduğu yaşta değil, ileriki yaşlarında da rahatlıkla kullanabilmesi, sıkılmadan kullanabilmesi için tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz. Burada yine aynı şekilde yatak başından başlayarak biraz daha erkek çocuğu da olduğu için daha ağırlıklı olarak antresit renkler, bizim sarıya yakın, Lakers'ın sarısına yakın bir kaplamasıyla birleştirerek kullandığımız bir renk var. Aynı zamanda tavanda bir rise spot uygulaması var. Bu da odaya bir modern bir aydınlatma katıyor. Duvarlarda da yine green'in bir tonunu kullanarak buradaki bir renksel bütünlüğü sağlamak istedik. Evin geneline baktığınız zaman çok farklı renk geçişleri göreceksiniz. Ama bunları sadece ayrı ayrı baktığınız zaman ayırt edebilirsiniz. Çünkü bu geçişleri mümkün olduğu kadar birbirine yakın bir şekilde yaparak gözü yormayacak şekilde hareket etmek istedik. Burada yine perde uygulamasında da biraz daha modernlik katması için jalüzi store uygulaması tercih edildi.

İstanbul Kartal'da 200 metrekarelik adalar manzaralı Emir Şen Design olarak hem projesini hem tasarımını hem de uygulamasını üstlendiğimiz bu evi sizlere hem gezdirip hem de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarım size bir fikir verebilmiştir veya beğeniyle izlemişsinizdir. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.

0: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
1: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
0: Buyur abla.
1: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
0: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
2: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
0: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
2: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
1: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
0: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
3: Var.
0: Ama...

0: Ama biz ne yaptık?
1: Çok
2: biraz
1: güzeldi.
2: Vakit ayırdık.
3: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
2: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
3: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: O bir makas tınısının peşine düştü. Ustaları gözlemleyerek mesleğin inceliklerini öğrendi.
6: Berber usta nasıl makas atıyor, tarakları nasıl çeviriyor? Bu şekilde ben hafızaya alıp gelip arkadaşların saçlarında uyguluyordum.
3: Benim hikayem Mehmet Emin Tokman'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem babamın ve abimin koyun kırpma makasındaki ses tınısıyla başladı ve şu an İstanbul Eminönü'nde berber dükkanımda devam ediyor.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: müebbetçi olmakta kararlısın oğlum.
1: Şahinoğlu bizim hısmımız. Elbet arka çıkacak bana.
2: Nerede Çavuş?
1: Tarık, ay asker arkadaşım benim.
3: Mektubum eline geçmeden sen bana geldin.
4: Ahırda yatıp kalkarsın. Avuç dolusu para veriyorum, haddini bilsin.
1: Güçlü olarak dönüp seni alacağım.
3: Çalışırsan başarırsın.
5: Bakıyorum uzaklara.
1: Bir mektup versem ipeye götürür müsün?
2: Kızınızın yanmasına gönlüm razı olmadı.
4: Tarık'la babası hayırlı bir iş için geldiler ya.
2: Köşk ve müştemilatı satılmış. Beni beğenmiyorsan işte kapı.
3: Karanım sen. Evin sahibi geldi küçük hanım. Hem de kim biliyor musunuz? Derdi mi?
1: Bu evi ikimiz için, çocuklarımız için yaptırmıştım.
6: Derbeder bugün 13.45'te TV4'te.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Bergis ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sabır, deneyim, ustalık.
1: Her eserime, emeğimi, sabrımı, yılların tecrübesini katıyorum.
0: O, demiri yeniden işliyor.
1: Demir zor bir malzemedir ama ona sabırla yaklaşırsanız istediğiniz şekli alır.
0: Hüseyin Ergen, demire form verme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bir metale baktığımda çoğu kişinin göremediği o şekli görüyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beypazarı'ndayız. Beypazarı'nın o tarihi yapılarını, muhteşem evlerini, Hıdırlık Tepesi'ni ve tabii ki o dillere destan mutfağını da elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ama tüm bunları her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde yapacağım. Artık yavaş yavaş programımıza başlayalım ve Beypazarı'nın o şahane sokaklarını birlikte adımlayalım.

Beypazarı konumu gereği her dem önemli bir yerleşim olmuş. Çünkü Anadolu'yu verevine kesen ve İstanbul'dan başlayıp doğuya doğru giden ana yolları, ana kervan yollarının önemli duraklarından biri olmuş. Ve tarih boyunca Hititler, Frigler, Selçuklular, Osmanlılar, Bizans, Anadolu'da kim varsa neredeyse burada muhakkak bir yerleşim kurmuş ve buralarda yerleşmiş. İşte onlardan biri Luviler. Buraya verdikleri ad Lagania. Lagania kaya doruğu anlamına geliyor. Ve özellikle de bu ismi hemen arkamda gördüğünüz Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği balık sırtı şeklindeki kayadan alıyor. 5. yüzyıla geldiğimizde ise Bizans İmparatoru Anastasius burada bir psikoposluk merkezi kuruyor. Ve şehrin adını da Anastasia Polis yapıyor. Kendi adını veriyor. Ve devran dönüyor. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise buranın adı Bey Pazarı oluyor. Rivayet odur ki burada yaşayan bir sipahi beyinden bu ad alınmış. Bey adı. Peki pazar adı? Az önce söyledim. Burası o kervan güzergahının, o ticaret hattının önemli noktalarından, önemli pazarlarından biri. Hal böyle olunca da Bey Pazarı adı buraya verilmiş.

1600'lü yıllarda bölgeye gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinde bakın Beypazarı ile ilgili neler yazmış. İlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarı olup her türlü kıymetli eşya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup iki tarafı balık sırtlı kaya üzerindedir. Şehir iki büyük dere içinde olup 20 mahalledir. Halkı yabancılara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bağ ve bahçesi çoktur, diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin bahsettiği balık sırtı kayalar arkamda. Ancak onun dışında benim bulunduğum yer bölgenin en yüksek noktalarından biri. Burası Hıdırlık Tepesi. Anadolu'da neredeyse pek çok yerleşimde Hıdırlık Tepesi karşımıza çıkar. Tabii bunun Anadolu maneviyatında önemli bir yeri vardır. Hıdırlık, Hızır'la İlyas'ın bir araya getirilmiş kelimesidir aslında. Hızır aleyhisselam ve İlyas peygamber. İşte bunlar insanlara yardım eden şahsiyetlerdir. Ve Hıdırlık adı onlardan türemiştir. Rivayet odur ki, inanç odur ki, işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler. Peki ne için? Yardıma ihtiyacı olan kişileri tespit ederler ve onlara yardım için yetişirler. Hızır gibi yetişmek deyimi de işte buradan türemiştir.

Beypazarı oldum olası ticari kervansarayların kavşak noktası ola gelmiş. Ve işte o tip yerlerde olmazsa olmaz hanlardan birinin içindeyim. Burası Sulu Han. İsmini hemen ortasında bir zamanlar orijinalinin bulunduğu su mekanından alıyor. Bir havuz, bir fıskiye varmış zamanında. Ancak daha sonraki dönemlerde buralar farklı amaçlarla kullanılmış. Özellikle şehrin elektrik üreten yeri burasıymış. Ve daha sonra terk edilmiş metruk durumdayken geçtiğimiz yıllarda restore edildi. Edilirken de neresi orijinal, neresi değil anlamak tabii ki çok mümkün olmuyor. Dediğim gibi burası bir pazar yeri, kervanların gelip geçtiği yer ve en önemlisi Ankara'dan başlayan yolun ikinci menzili, ikinci duraklama noktası. İlk yer Ayaş, bir gece konaklarlar orada kervanlar ve daha sonra yaklaşık 30 kilometre sonra buraya gelirler. Burası da ikinci menzildir. 30-35'er kilometrelik menzillerle İstanbul'a kadar kervan gider. 30-35 kilometre bize bir şey ifade eder. Kervanın sabah gün doğumunda çıkıp akşam gün batımında varacağı menzildir. Ancak bu kadar yürüyebilirler. İşte arada konakladıkları, mallarını sattıkları veya yeni mallar aldıkları yerler bu hanlardır. İşte burası da tipik bir şehir içi hanı. Alt katta odalar var ve genellikle de burada mallar alınıyor, satılıyor ve hayvanların bulunduğu yer. Üst kat ise konaklama için tasarlanmış. Ve burası Sulu Han diye anılsa da aslında burayı yaptıran çok önemli bir devlet adamı Nasuh Paşa. 1613 yılında burayı inşa ettiriyor. Ve öyle ki sadece onun değil, ünlü Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın da burada bir hamamı var. İşte görüldüğü gibi bu kervan yolları onların hayır işi yapabilmeleri ya da kendilerini gösterebilmeleri için olanak sağlıyor. Ve bu tip yerlere bu devlet adamları bir takım yapılar inşa ettiriyorlar. Burası da Nasuh Paşa'nın yaptırdığı bir han. Peki Nasuh Paşa kimdir?

Nasuh Paşa 1600'lerin başında önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Kendisi bir devşirme, Gümülcine de doğduğu, Arnavut asıllı olduğu söyleniyor. Ve daha sonra çeşitli eğitimlerden geçerek bir takım devlet görevlerinde bulunuyor. Ve en son işlerinden biri de Halep'teki görevi. İşte oradayken 1. Ahmet ona vezir-i azamlık verir ve İstanbul'a davet eder. İstanbul'a gelir ve İstanbul'a geldiğinde aldığı sadece vezir-i azamlık değildir. 1. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'la da evlenir. Aralık 1612'dir tarih. Evlenirler ve işte ondan sonra İkbal kapıları Nasuh Paşa'nın önünde açılır. Ve bunu biraz da kötüye kullanır. Damatlıktan gelen avantajlarını bir takım ihsanlarda ve kendini bir yerlere konumlandırarak yaptığı hamlelerde görürüz. Bunun dışında asıl önemlisi İran'la yaptığı gizli ittifaklar denir. Bu bir şayiadır belki de. Bunu bilemiyoruz. Ama öte taraftan bu kendini bir yerlerde görmesi ve kendini neredeyse padişah gibi etrafa sunması doğal olarak 1. Ahmet'i rahatsız eder. Bu aslında Osmanlı tarihinde ilk değildir. Daha önce Pargalı İbrahim de aynı şeyleri yapmış ve bunu canıyla ödemiştir. Benzer şekilde Nasuh Paşa da bütün bu yaptıklarını canıyla öder. Ve bir emir çıkar, katledilir. Ve işin ilginç yanı söylence odur ki Nasuh Paşa da Pargalı İbrahim'in Ok Meydanı'ndaki mezarının hemen yanına defnedilir. Belki de bu bir mesajdır. İşte kendini padişah gibi görenlerin sonu budur demek isterler. İşte o Halep'e gidiş gelişlerinde kullandığı yol burasıdır ve muhtemeldir ki o gidiş gelişlerde görmüştür ki burada bir eksik var. Bir han. İşte bunu da Nasuh Paşa yaptırmış ve o han bugün Sulu Han olarak karşımızda duruyor.

Beypazarı'nın içinde sadece Suluhan yok. Anıtsal bir başka yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz Alaaddin Camisi. Selçuklu bu topraklara biliyorsunuz Osmanlı'dan çok önce geliyor. Ve özellikle de böylesi menzilleri bir takım eserlerle donatıyor. Hanlar, kervansaraylar, camiler, köprüler yapıyor. İşte Selçuklu döneminde burası kullanılırken yine buraya Selçuklu arkamda gördüğünüz Cami-i Kebir'i yaptırmış. Daha sonra burası büyük bir yangın geçiriyor ve biraz metruk kalıyor. Ta ki 16. yüzyıla kadar. 16. yüzyılda Rüstem Paşa Diyarbakır Beylerbeyliği yapıyor. Belki de o sırada gidip gelirken o da bu yolu kullanıyor ve caminin o halini görünce camiyi tekrar inşa ettiriyor. Ancak o dönem için müthiş bir koruma ve restorasyon örneği diyebiliriz. Çünkü baktığınızda Selçuklu mimarisini görüyorsunuz. Oysa 16. yüzyıldayız. Orijinaline o kadar uygun bir cami yapmışlar. Ve buraya bir şey daha katıyor Rüstem Paşa. Buraya sakalı şerifi bırakıyor. Onu koyuyor içeriye. Ve burasının kutsiyetini arttırıyor. Şu anda ülkemizde 1818 tane sakalı şerif var. Bunların 422 tanesi İstanbul'da, diğerleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ve bunlar özellikle Ramazan aylarında insanların, müminlerin karşısına çıkıyor. Ve onlar onunla birlikte kurtuluş yolunu bir kez daha anlıyorlar. Ve böylece müminlerin kalbine en azından o ruhani esinti onlar aracılığıyla verilmiş oluyor. Alaaddin Camisi dediğim gibi buranın anıtsal eserlerinden biri. Ama Beypazarı'ndaki anıtsal eserler ve özellikle de son dönemde buraya katılan ve kentin geçmişini anlatan müzeler fazlasıyla karşımıza çıkıyor. İşte onlardan biraz sonra birine gideceğiz. Ama önce dilerseniz bu muhteşem caminin içine yakından bir bakalım.

Alaaddin Camisi özellikle restorasyon ve yeniden yapma konusunda hakikaten bugüne ders verecek nitelikte. 16. yüzyıldayız ve işte kendisinden neredeyse 350-400 yıl önce yapılmış ancak yanmış bir cami neredeyse bir Selçuklu havasında yeniden inşa edilmiştir. Kişisel görüşüm odur ki Rüstem Paşa döneminde bunu yapabilecek bir kişi vardır. Dönemin mimarı Mimar Sinan. Muhtemeldir ki buraya gelmese dahi Hassa Mimarlar Ocağı İstanbul'dadır ve projelerini belki de, bu benim tamamen kişisel görüşüm çünkü dönem uyuyor, belki de Mimar Sinan çizmişti. Onun için de bu kadar Selçuklu'yu çağrıştıran ve aslına sadık kalınmış bir yapı ortaya çıkmış. Çünkü bu ahşap taşıyıcılar tamamen Selçuklu'ya özgüdür. Ve burada da hiç ödün verilmemiş. Yerine sütunlar konabilirdi. Çünkü dönem öyle bir dönemdi 16. yüzyıl. Ama aslına sadık kalınmış ve yine taşıyıcı unsur olarak ahşap sütunlar kullanılmış. Söylence odur ki yine buraya Rüstem Paşa bir şey daha eklemiş. Camisine bir çınar diktirmiş. Bu bir Osmanlı geleneğidir. Genellikle yeni bir yapı yapıldığında yanına bir çınar ağacı dikilir. Bunun da Şeyh Edebali'ye kadar giden bir hikayesi vardır. Bir rüya hikayesidir. Ve Osmanlı'da olmazsa olmaz unsurlardan biri çınardır. Ve bu ağaçlar yapı yapılırken, anıtsal yapı yapılırken bahçesine dikilir ve onunla birlikte büyür. Ve onunla aynı yaşıt olur. Demek ki bu çınar ağacı nereden baksanız 450 yıllık. Bir şey daha var. Bu Sinan'ın dehası mıdır, burayı yapan mimarın dehası mıdır yoksa Rüstem Paşa'nın özel isteği midir bilmiyorum. Ama burada Osmanlı'nın o inceliğini, zerafetini ve hayvan sevgisini gösteren kuş evleri var. Ancak İstanbul'dakilerden farklı. İstanbul'da genellikle cami şeklinde mermer oymalı kuş evleri yapılır. Burada ise duvarın içine boşluklar bırakılmış ve böylece kuşların barınabileceği alanlar yaratılmış. İşte bu da Osmanlı'nın hayvan sevgisine verilecek iyi örneklerden biri.

Hemen arkamda gördüğünüz Türk Hamamı Müzesi, Beypazarı'nın medar iftarlarından biri. 2012 yılında açılmış ve ülkemizin ilk hamam müzesi olarak tarihe geçmiş. Ve ayrıca dünyadaki üçüncü bu tür müzelerden biri. Ama buranın ilginç bir hikayesi var. Rivayet odur ki Rüstem Paşa Alaaddin Camisi'ni yeniden yaptırırken işçiler pek de gönülden çalışmazlar. Çünkü çok temiz olmadıklarını düşünürler ve banyoya ihtiyaç duyarlar. İşte onların hamamda gönül rahatlığıyla çalışabilmeleri için önce bu hamam inşa edilir. Ve burada yapılan banyodan sonra gönül rahatlığıyla tertemiz caminin inşasında çalışırlar. Bu burayla ilgili ve Anadolu'nun çeşitli yerleriyle ilgili, hamamlarla ilgili anlatılan rivayetlerden biridir aslında. Burada tekrar bunu anlatmak istedim. Şimdi dilerseniz bu müzenin içine yakından bir bakalım ve geleneksel hamam kültüründe neler varmış, neler yokmuş onlara bir göz atalım.

Osmanlı kültürünün olmazsa olmaz parçalarından biri hamam geleneğidir. Roma'dan beri hamam var tabii ki insan yaşamında. Ancak Osmanlı'da bambaşka bir boyut kazanıyor. Daha sosyal bir yapıya ve günlük yaşamın ve geleneklerin olmazsa olmazı haline geliyor. İşte yine burası sadece yıkanmak için kullanılan hamamlardan değil. Burada ayrıca

diye çıkar. Onun için böyle küçük detayları vardır hamamın Türk yaşamında. Ve burada da bir takım bindallılar sergileniyor. Bindallı, Beypazarı'nın önemli el işlerinden ve giysilerindendir. Ve burada da geleneksel bindallılar var. Burada bir tanesi var ki çok ilginç. Kına bindallısı deniyor buna. Ve bu, üstündeki altınları komşudan alınarak giyilen bir giysi. Öyle ki o kadar çok altın var ki önünde, bunu bir ailenin karşılaması mümkün değil. Komşular o kına öncesi evlenecek kişiye veriyorlar ve bunlar göğüse takılıyor. Kına bittikten sonra da bunlar geriye veriliyor. İşte bu biraz güveni, biraz da yardımlaşmayı gösteriyor. Yine burada bazı detaylar var, nalınlar. İşte bu nalınlar hamamda insanların giydiği ve kaymayı engelleyen yüksek nalınlar. Ancak işin ilginç yanı, en yüksek nalın hamam anası denen buranın yönetici kadınına ait. Hem buradaki hiyerarşisini hem de hakimiyetini gösterebilmek için onun nalınları diğerlerine göre bayağı bir yüksek. Tabii bu hamamların bir de sularının ısıtıldığı yer var. Ona da külhan deniyor. Dilerseniz o külhana yakından bakalım ve onunla ilgili bir anekdotu sizlere aktarayım.

İşte Rüstempaşa Hamamı'nın külhan bölümü. Yani suyun ısıtıldığı, odunun yakıldığı ve hamamın müşterilere hazırlandığı yer. Burası hem suyu ısıtıyor hem de içerideki dolaşım sistemiyle mekanın da ısınmasını sağlıyor. Özellikle de göbek taşının. İşte bu külhanlar sadece hamamları ısıtmakla kalmıyor. Sosyal yaşamda bir işlevleri daha var. Tabii ki burası için söylemiyorum ama İstanbul'da bunlar ipsiz sapsız ve sokakta yaşayanlar için çok önemli. Kış aylarında barınacak yerleri olmayanlar hamamcıya yıllık bir kira verirler, cüzi bir miktar ve geceleri burada geçirirlermiş. Samanlar yayılır ve o yayılan samanların üstünde burada uyurlarmış. İşte bu ipsiz sapsız, evsiz kişilere burada külhanın yanında uyudukları için külhan beyi denilmiş. Külhan beyi lafı işte burada yatıp kalkanlardan türemiş ama bugün bambaşka bir anlamı olan bir kelime.

Beypazarı'nın dillere destan evlerinden biri bugün tarih müzesi olarak kullanılıyor. Aslında burası, buranın eski ailelerinden Karavuz ailesinin bir zamanlar eviydi. Daha sonra burayı bağışlıyorlar ve işte burası Beypazarı'na hizmet eden şahane bir müzeye dönüştürülüyor. Müze 3 katlı bir konak ve içeriye girerken bu şahane basamaklardan çıkıyorsunuz. Ama asıl sürprizler içeride. Daha kapıda sizi Beypazarı'nın uzak geçmişine yolculuk yaptıracak bir takım objeler karşılıyor. Bunlar genellikle Bizans döneminden kalma parçalar. Tabii ki burada Bizans, Roma büyük şehirler kurmamış. Sonuç itibariyle burası onların askeri yolu ya da ticari yoluydu. Buradaki asıl yapılaşmalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde. Hal böyle olunca da bir Ege'deki, Akdeniz'deki gibi anıtsal mimari Roma parçaları burada göremiyorsunuz. Daha ziyade küçük parçalar ama bir şey dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak üzerinde haç bulunan parçalar var. Daha önce buranın Anastasia Polis olduğunu ve psikoposluk merkezi olduğunu söylemiştim. Anlaşılan odur ki burada ticaretten daha öne çıkan bir başka şey vardı. O da Hristiyanlık. Hal böyle olunca da pek çok haç desenli parça günümüze kadar gelmiş. İçeriye girdiğinizde ise geleneksel Beypazarı düğünleriyle ilgili odalar var. Her bir aşaması bu odalarda size anlatılıyor. Ama benim için ilginç parçalardan biri de içerideki deniz kabuklarının izleri olan parçalar. Peki deniz kabuklarının bu coğrafyada ne işi var?

Anadolu'dayız, denizden çok uzaktayız. Ama çok çok çok eski zamanlarda burası bir iç denizdi. Ve işte o iç denizden günümüze kalan yadigar o parçalar. Onları da bu müzede görmeniz mümkün.

Beypazarı'nı Beypazarı yapan ve neredeyse bir markaya dönüştüren şey kuşkusuz evleri. O güzelim evlerin birinin balkonundayım şu anda. Tabii ki bu evlerin bazı incelikleri var. Bunlar Osmanlı mimarisi. Ve bu Osmanlı mimarisi dediğimiz şeyin içinde herkesin bir katkısı vardır. Bütün mesleklerin, bütün halkların. Onun için ortaya işte bu şahane Osmanlı evleri çıkarlar. Ve Beypazarı evlerinin bir temel özelliği vardır ki o da üst katlarında bulunan ve kuş kana denilen, isminden de anlaşılacağı gibi kuş kanatı anlamına gelir, küçük kırma çatılı bölümdür. Bu bölümün bir özelliği vardır. Burada yaşayanlar işte yaz aylarında çeşitli ürünleri orada kuruturlar. Buraya kadar tamam. Evler deyince Beypazarı'nda bir gelenek vardır. Şöyle söylerler. Evlerin bazı yerleri eksik bırakılır. Ev tamamen bitirilmez. Bunun da bir sebebi vardır. Biraz belki de esprili bir sebeptir bu. O da şudur, Azrail'e bir mesaj vermek. Evi daha tamamlayamadım. Bu dünyada yapacak işlerim var demek ister ev sahibi. Onun için canımı almayı biraz geciktir, şu işleri tamamlayayım. Ama o işler hiç bitmez ve her zaman evlerin bir yerleri eksik bırakılır. Şimdi dilerseniz bu güzelim evlerin o incelikli detaylarını daha yakından görebilmek için içeriye bir bakalım. Beypazarı evleri dediğim gibi geleneksel Türk evi mimarisi. Ve bu evlerin bir özelliği var. Üç katlı olmalarının dışında. Alt kata geldiğinizde taştır ve yukarıya doğru ahşap ve üstüne de bir takım sıvamalar yapılmıştır. Ve hal böyle olunca da özellikle giriş katı mutfak bölümü kiler bölümü olarak kullanılır. Çünkü yaz aylarında bile serindir. Üst kata çıktığınızda ise sizi hayat denilen Türk evlerinin olmazsa olmazı karşılar. Burası aslında nasıl kentlerin meydanları varsa bu da evin meydanıdır. Ve bu kavşaktan sağa sola odalar açılır. Ve dört tarafında oda vardır. Ve burası geleneksel geniş aileler için tasarlanmış evlerdir. Ve burada pek çok aile birlikte yaşar. Ancak bu aileler tabii ki akrabadır. Bir anne baba vardır. Onun dışında da çocukları evlendiğinde her birine bir oda verilir. Bunlar aslında bugünün karşılığı bir dairedir. Yani her bir odada bir aile yaşar ve oradaki yüklüklerde yatakları bulunur. Gece olunca o yüklükten yataklar açılır ve yer yatağında uyunur. Şimdi evleri bitirdik. Artık son durağımız olan Arasta'ya yani Beypazarı'nın çarşısına doğru devam ediyoruz.

kervan yolu üzerinde olması tabii ki buraya geleneksel olarak hem zanaattan, hem mimariden, hem de mutfaktan çok şey kazandırmış. Şu anda Arasta'sındayım. Arasta aslında geçmişte mesleklere göre ayrılan sokaklardan oluşurdu. Ancak yakın dönemlerde artık her şey bir arada satılıyor. Ama Beypazarı'nın şu anda pek çok ünlü ürünü var. Bunların başında Beypazarı kurusu geliyor. Onun haricinde burası bir havuç memleketi. Ve ondan, lokumdan suyuna kadar pek çok şey yapıyorlar. Temel olarak bunların dışında yine burada geleneksel olarak yapılan, çok ince sarılan sarma ve onun dışında da çok katlı, hatta 80 katlı olduğu ve tam da şöyle söylerler, 80 katlı derler, baklavaları çok meşhur. Onun için buraya geldiğinizde alışverişin yanında ayrıca mutfağından da çok şeyden faydalanmanız

Yerleşimler kültürel olarak çok zenginleşirler. Çünkü bu kervanlarla birlikte gelenler, gidenler buraya yeni kültürler ve yeni zanaatlar getirirler. Tabii bu mutfaktan mimariye kadar yansır. Az önce mutfağından ve evlerinden bahsettim. Ancak burada es geçilmemesi, atlanmaması gereken bir zanaat var. O da telkari, tel çekme sanatı. Gümüş teller ince ince eritilip çekiliyor ve daha sonra bu ince tellerle muhteşem takılar ortaya çıkarılıyor. Her birimiz aslında bunun Mardin menşeli olduğunu biliriz. Ve söylence odur ki yine Mardinli Süryani ustalar buraya geliyorlar ve bu sanatı buradaki insanlara öğrettikten sonra Mardin'den sonraki en önemli telkari merkezi Beypazarı oluyor. Bu sanatı da gösterdim ve artık Beypazarı'nın merkezini bitirmiş olduk. Tabii ki bu anlattıklarımla sınırlı değil Beypazarı. Daha çok gezilecek, görülecek yer var. Ama ne yazık ki programımızın süresi belli. Biz de şimdi Beypazarı'ndan ayrılıyoruz. Ancak yolda bir doğa harikası bizi bekliyor. Bir cennet. Nallıhan Kuş Cenneti.

Bey Pazarı'na 30 kilometre mesafede hemen arkamda gördüğünüz Nallıhan Kuş Cenneti. Burası her ne kadar Bey Pazarı sınırları içine dahil olmasa da buraya gelince muhakkak görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Pek çok kuş cenneti var ülkemizde. Ancak burayı özel kılan o kuşların popülasyonu ve onun yanında jeolojik yapısı. Bu jeolojik yapı çeşitli çökeltmelerle ve uzun uzun yıllara dayanan bir takım oluşumlarla ortaya sarı, kahverengi, yeşil renkte katman katman gökkuşağı gibi bir coğrafya çıkarmış. Önüne de bir de işte o Aladağ'dan gelen çayı eklediğinizde ve tabii ki 191'in üzerindeki kuş çeşitli eklendiğinde işte ülkemizin tırnak içinde söylüyorum kelimenin tam anlamıyla cennet köşelerinden biri ortaya çıkmış. İşte buraya geldiğinizde teraslardan hem o kuşları görebiliyorsunuz ve en önemlisi de şahane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bey Pazarı'na yolunuz düşerse muhakkak buraya uğrayın derim.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beypazarı'ndaydık. Yine rivayetler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Türkiye'nin en batı ucundayız. Babakale'deyiz. İlk durağımız Apollon Simiteos Tapınağı olacak. Ardından Babakale'yi ziyaret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek. Ancak bugün daha çok mitoloji ve arkeoloji dolu bir yolculuk yapacağız.

Apollon Simiteos Tapınağı M.Ö. 150 yılında inşa edilmiş. Burası aslında büyük törenlerin, Apollon adına törenlerin ve spor müsabakalarının yapıldığı bir alan. Ve çevresinde, yakın çevresinde bir kent yok. Etrafındaki kentler ona biraz uzak. Çünkü bütün bu çevrede var olan kentlerin ortak ritüel alanı burası. Öyle tasarlanmış. Ve Apollon Simiteos Tapınağı'nın temel özelliği fareler. Simiteon zaten farelerin efendisi demek. Ve hikaye şöyle anlatılıyor. Buraya yakın olan ve burayı kült alanı olarak kullanan Kires adlı bir şehir var. Ve orada bir Apollon rahibi, Kris. Ve bütün kentin tağıllarını, ürünlerini yok edecek farelerini gönderir Apollon o kente. Ve bunun karşısında Kris özür diler, dualar eder. Ve onun karşısına bir sığırtmaç şeklinde çıkar Apollon. Kılık değiştirmiştir. Bakalım ne yapacaktır bu garip yolcuya. İşte tapınağının rahibi Kris bu yolcuyu iyi karşılar. Ona iyi bakar, yedirir, içirir. Ve ardından da onun iyi bir insan olduğunu anlayan Apollon bu sefer fareleri oklarıyla öldürür ve ayakları altında ezerek o kenti bütün bu illetten kurtarır. Bunun üzerine de onun rahibi Kris bir tapınak inşa eder. İşte o tapınak budur ve Apollon Simiteos adını verir. Apollon, farelerin efendisi.

Bir zamanlar Apollon Simiteus tapınağının çevresinde olan Alexander Troya, Amixtos ve Kires gibi şehirlerden geriye pek bir şey kalmamış. Ama Apollon Simiteus tapınağı ve çevresindeki yapılar ayan beyan görünecek şekilde ayaktalar. Burası bütün o kentlerden çok daha önemliydi. Çünkü özellikle her yıl yapılan Apollon şenliklerinde burası çok kalabalık olurdu. Sadece bu şehirler değil, Truva'dan olsun, Assos'tan olsun yine buraya bu şenliklere katılan insanlar ve sporcular olurdu. Ve tapınağın temel özelliği fareyken bir başka özelliği daha vardı. Firdola bütün çevresi Truva Savaşı'nın betimlemeleriyle doluydu ve 120 metreyi buluyordu bu. Orada neler yoktu ki? Akileos'un savaşları, Priamos'un oğluna Hektor'u almaya gitmesi gibi pek çok sahne vardı. Bugün çok küçük bir kısmı şu anda bulunmuş durumda ve buradaki müzenin deposunda duruyor. Ama onun haricinde birkaç tanesini tapınağın çevresine koymuşlar. Onlardan ayrıca bahsedeceğim. Ama dediğim gibi burası bir zamanlar ritüel alanıydı. Ancak Apollon tapınaklarının en temel özelliklerinden biri burada da kullanılıyordu. Burası bir şifa ve kehanet merkeziydi. İnsanlar geleceklerini burada öğreniyorlar, bedenlerine sağlığı yine burada arıyorlardı. Ve Simiteos sıfatını taşıyan, Apollon için Simiteos sıfatını taşıyan tek tapınak ülkemizde budur.